0: şartlarda bize yardımcı olur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, himmet ve nusret nedir? Ne şart altında bize yardımcı olur? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, himmet, mürşidimizin, tabi olduğumuz mürşidin bize Allah'tan yaptığı duadır. Nisa 64'te biz Resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Ve inzele muhamfisem o nefsine zulmedenler. Cauke sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Resulün tövbe edeyim kişinin mağfiret talebi himmettir. O kişinin o kişi için Allah'a yapılan duadır. Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Yani kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Mürşidi de onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Her iki tarafın talebini kabul eden Rabbimiz onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ondan sonra Allah'ın yardımı devreye giriyor. İşte bütün bunları bir tek ayet-i kerimede Allah Teala Zümer 54'te açıklıyor. Vani bil rabbikum meslimu lehu min qabliyatikum la azasum la tunsarun. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce onu Allah'a teslim olun. Ruhunuzu teslim edin. Beşinizi teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İradenizi teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Yani bütün bu teslimlerin hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başka bir deyimle de himmetle gerçekleşir. Yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Mürşidimiz de bizim için mağfiret talebinde oluyor. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Fizik vücut teslimi için de mürşidimiz himmet ediyor, dua ediyor bizim için. Onun tesliminden sonra biz nefsimizi Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Mürşid de himmet ediyor bizim nefsimizin Allah'a teslimi için. Her seferinde mürşidimizin bizim için yaptığı himmet talep üzerine Allah yardımını bina ediyor. Ve Allah'ın yardımıyla. Yani bir nevi himmet Allah'ın bize gönderici yardımın anahtarıdır. O anahtarı kullanmadan Allah Teala o yardımı vermiyor. İşte ancak bu şartlar altında hedeflerimize ulaşabiliyoruz. İşte onun için ruhunuzu, beşinizi, nefsini, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Yani Resul'ün mağfiret talebi yoksa, himmet yoksa ne ruhunuzun teslimi, ne fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin, iradenizin teslimi açısından Allah'ın yardımı gelmez ve siz hedefinize ulaşamazsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasirevat.

0: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
2: Ölümü çağrıştırıyor.
3: Onun bir... Sual Allah'ın kendisine vekil tayin ettiği, muhafaza altına aldık.
2: Dediği gibi emanetimizi teslim etmek.
4: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
1: Ölümden sonraki hayat.
5: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
6: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
7: Ölünce.
1: Öldükten sonra.
8: Ölünce mesela evet.
9: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
1: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
3: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümde zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün. Mutu kabile temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz İslam'dan kopan bir kavram, sırat-ı müstakim. Günümüzde geleneksel din tatbikatı Kur'an'dan İslam öğretilmediği için Kur'an'da geçen 19 tane temel kavram ne yazık ki Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış. İşte bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Devrin imamının öğrettiği marufu emretmek ve münkerden nehyetmek 19 tane kavram söz konusu. Delalet kavramı, abd ve abid kavramı, amin olmak kavramı, Allah'a ulaşmak demek, takva sahibi olmak, sırat-ı müstakim. İşte bu 19 kavramdan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Birinci sual, sırat-ı müstakim ne demektir? Sırat-ı müstakim, En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde tarif ediliyor. وَمِنْ عَوَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَاَخْوَانٌ وَاَشْتَ بَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ruhun sırat-ı müstakimi, ruhun vücuttan ayrılarak bu yolla, seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ama fizik vücudun da sırat-ı müstakimi var. Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve niyebudûni hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir de nefsin sırat-ı müstakimi var. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde 39'da iblis diyor ki bütün dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala Hicr 40'ta muhlis kulları müstesna. İşte bu sıranın Hicr 41 bu bana ulaşan yoldur inşallah. Şöyle buyurdu. İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Ve tabii ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim üzerinden 4 bölümden oluşur. Birinci bölümü kişinin tövbesini aldığı mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, devrin imamının dergahından 7 tane gök katı birleştiren tarik-i müstakim 7. gök katına 7 alem geçen bölümüyle de yatay sırat-ı müstakim en sonunda sırat-ı rabbik-i müstakimler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 4 bölümden oluşuyor. Sırat-ı müstakim adı verilen muhteva Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Ama insanlar hep doğru yol diye söylemişler. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar bütün insanları hidayete ulaştıran tek bir yol vardır. Bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tanımlandığı cihetle sırat-ı müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol insanların kurtuluşudur. Sırat-ı müstakim Allah-u Teala'nın bizlere en güzel hediyesidir. Hidayet de sırat-ı müstakimde doğru yoldur diye söylüyorlar. Bu doğru değil. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Ayetlerde ifade ettiğimiz gibi inşallah. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَّقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Biz üzerinize 7 tane tarik yarattık. Biz onlardan gafil değiliz. 7 tarik, tarik-i müstakimi oluşturuyor. İkinci sual, sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakime ulaşanlar, devrin imamının andergandan, ruhu vücuttan ayrılan, 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 aleme geçen, Allah'ın zatına ulaşanlar. Bu ruhun sırat-ı müstakimi. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakim var. Fizik vücudun sırat-ı müstakim, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden yol. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerden temizlendiği, tezkiye ve tasfiyenin gerçekleştirdiği yol ve iradenin sırat-ı müstakimi, iradeyi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda birinci sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah artık onu teslim ifadesiyle anar. Bu iradi bir teslim değil tabii. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir. Allah bizi koruması altına almıştır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. İkinci sırat-ı müstakim hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametinde ise mürşit ona mürşide ulaşma ve bu devrenin muhtevası içinde kişinin mürşidine tabi olduğu durumu ifade ediyor. Ruhun sırat-ı müstakimi dört sebilden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de daha altı tane sırat-ı müstakim var. Bu dediğim gibi ruhun sırat-ı müstakimi, yedi safı sırat-ı müstakim var. Kişinin yedi safı sırat-ı müstakimden birinci safı sırat-ı müstakim Ehac 54'te, ikinci safı sırat-ı müstakim Fatiha 5-6'da, üçüncü safı sırat-ı müstakim Nisa 175'te ve ruhun vücudumuzdan ayrıldığı sırat-ı müstakime ulaştığı yer kişinin mürşidine tabi olduğu noktada gerçekten Nisa 175. Yani ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Nisa 175'te tarif ediliyor. Fizik vücudu teslim eden sırat-ı müstakim Yasin 61 ve nefsi teslim eden sırat-ı müstakim Enam 153, diğerleri de bu ayetlerde yer alıyor. Üçüncü sual, sırat-ı müstakim üzerinde ilerlemenin yolu nedir? Sırat-ı müstakim üzerinde yolculuk nefsimize bağlı bir yolculuktur. Nefs tezkiyesi Allah'ın hepimize farz emridir. Nefsimizi tezkiye edecek olan ve tasfiye edecek olan sistem, vasıta emir, zikirdir. Ama hiç kimse Allah'ın kendisi için taati mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıcına teşkil eden dergaha sebil adı verilen yollar vardır. Sırat-ı müstakim başların üzerinde nimet olanların yoludur. Böyle bir nimetin gelmesi halinde kişinin ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Nisa 175. فَمَنْ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسَدْخُنُوا فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلٍ وَيَعْتِهِمْ اِلٰهِ سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ Ne demiştik? Sırat-ı müstakim yedi safhada teşekkür ediyor. Ve tek tek söylemiştik. Bir kere daha görelim. Bir de ruhu Allah'a ulaştıran dört bölümden oluşan yolun ikinci bölümü, dikey bölümü tarik-i müstakimdir. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek sırat-ı müstakim üzere olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, huzur.
3: Allah'a ulaşmak deyince kurtuluş.
2: Güzel işler yapmak, dinini, ibadetini yerine getirmek.
1: Ki bunları yaptığımızda Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Ha, Allah'a kimse ulaşamamış ki kızım, bilmem ben. Yani içten yapmak önemli. Her ibadetle Allah'a yakınlaşılacağını zannetmiyorum.
4: Namaz kıldığım zaman ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum. Çünkü o an, özellikle o namazın bittikten sonraki tesbih elime aldığım zaman ettiğim dua ile ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum.
1: Peki Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Maneviyat, ruh.
3: İnsanlara iyiliklerimiz hepsi Allah'a ulaşır.
4: Düşüncemiz, fikrimiz, kalbimiz. Bir depremde bizim evimiz yıkıldı. Deprem esnasında ben Allah'ın ismini zikrederek kurtulduğuma inanıyorum. Çünkü bizim evimiz yıkıldı depremin. İkinci depreminde ilkinde gidiyormuş depremde ve son dakikada ben sürekli Allah'ın ismini zikrettim ve kurtulduk. İyi ki de hep böyle gece yatarken duada hep onu çağrıştırdığım için ona her şekilde ulaştığıma inanıyorum ben ya.
1: Siz de ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
2: Evet. Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a kimse ulaşamamış ki dedi. Allah'a ulaşmak imkansız bir olay mıdır? Tabii ki hayır. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kim Allah'ın ermiş evliyası olmuşsa, ki bu bir dilektir, onların hepsinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmak kul cephesinden bir dileği, ama Allah cephesinden ruhumuzu kendisine ulaştırmak Allah'ın verdiği bir sözdür. Dolayısıyla şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın da 8 milyar ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ama bu dileğin kalpte olması lazım, anında Allah Teala 8 milyar insanın ruhunu kendisine ulaştırmaya kadirdir. O her şeye kadir. Öyleyse Allah'a ulaşmak imkansız bir olay değil, en kolay olaydır. Ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Ölümle Allah'a ulaşır, ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şirksiz ruhun Allah'a ulaşmasına cennet, şirkli ruhun Allah'a ulaşmasına cehennem. Kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa serbest iradesiyle ona Allah Teala cenneti, ama ölümle, hayattayken değil de ölümle ruhunu Allah'a ulaştırırsa, daha doğrusu ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Kişinin şirkten kurtulması mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Her devirde insanların bir kısmı mutlaka ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırırlar. Ermiş evliya olurlar. Allah'ın evliyası olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Allah Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere farz kılınmıştır. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor. 12 kere de Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. O zaman eğer olay buysa, mutlak surette bu 12 farz emre uyarak bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hem Rad 27 hem de Şura 13'te. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanları sırat-ı müstakime davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Din konusunda öğretici, önder olan kişiler mi?
3: Mürşit yol gösterici. Allah'a ulaşmak için birilerinin insanlara bir şeyler öğretmesi diye biliyorum ben.
4: Ben açıkçası her ettiğim duanın ve Allah'ın ismini zikredince zaten ulaşıyorum bir şekilde. Yani bir mürşit gelmesi ya da vesaire değil benim için. Ben şu an bile hissedebiliyorum bazen, ya da yolda yürürken bile hissedebiliyorum.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz. Biz Peygamber Efendimizin kullarıyız. Ona eşlik ederiz. Ona dua ederiz.
3: Mürşitlerle olursak zaten Allah'a daha yakın oluruz. Daha iyi ibadet ederiz ve mutlu oluruz. O şekilde düşünüyorum.
1: Siz peki bir mürşit aramak ister misiniz?
2: Onu ben kendim bulmak isterim. Yani.
1: Hacet namazı ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da herhangi bir gecede Allah-u Teala'dan sorabileceğimizi söyle.
2: Bence şah damarımız kadar yakın Allah. Tabii ki bilmediğimiz şeyleri de sorma ihtiyacı duyarım birisine. İsterim tabii ki de.
3: Olabilir aslında. Neden olmasın ki? Allah'a ulaştıktan sonra her şey mübah yani, Allah'a ulaştıktan sonra.
4: Biraz daha zamanım var, öyle diyeyim. Tamamıyla yerine getirmek adına.
1: Öyleyse siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
2: İnşallah arıyorum.
0: Misafir mürşit konusunda Allah'ın ismini zikrettiğimde bir şekilde zaten ulaşıyorum. Bir mürşit gelmesine gerek yok benim için dedim. Mürşidin insanlara etkisi nedir? Peygamberlerin yaptığı her şey devrin imamına miras olarak bırakılmıştır. Her ülkedeki resuller de kendi ülkelerinin kişileri için peygamberin varisleridir. Yani devrin imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisidir. Her ülkedeki resuller de o ülkenin insanları için peygamberin varisleridir. Ve görevleri insanları irşada ulaştırmaktır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Tabiyet söz konusu olmazsa o kişinin Allah'a Teala'nın emrettiği ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Bir insanın 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olması halinde 7 nimetin sahibi olur ki bu 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. Devrin imamının ruhu devrin imamı dünyadaki bütün insanlar için peygamberin varisidir. Kavim resulleri de o kavimdeki insanlar için peygamberin varisidir. Devrin imamının 5 görevine karşılık o ülkedeki veli resullerin 4 görevi var. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle buymuşsa mürşide tabi olmak herkes için farz. Bana mürşit gerekmiyor diyen kişi aslında şeytanın tuzağına düşünün farkında bile değil. Ama kişi şeytanın kulu olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bütün sahabe Zümer 17'ye göre kalpten ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz'e Hanımlar Mümtehin 12 Beyler Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesine göre Resulullah'a tabi oldular. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karaman'da kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına mı gelir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına gelir mi? Evet. Nitekim 7 Safa

0: biliyorsun Yusuf 108. Ben ve bana tabir olanların basiretle Allah'a davet ettiğim sırat-ı müstakim yolu işte bu yoldur. Bütün bu ayetler bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet, Allah'a davet etmek aslında bir yönüyle sırat-ı müstakime davet etmek arasına geliyor ki Mü'minun 73 ve enneke le tedavum ila sırat-ı müstakim. Sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet. Sadece Allah'a ulaşmaya iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlardır. Onların ruhları sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır. Bütün Resullerin özellikleri, özellikle huzur namazının imamı olan Resulün yapacağı tek şey budur. Sadece Allah'a davet ederler. Bütün sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Allah'a yani sırat-ı müstakime davet ediyordu. İşte Yusuf 108 bunu ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve mene tabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Şura 52 sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Ben ve bana tabi olanlar sırat-ı müstakime davet ediyoruz. Allah'a davet manasında ve bütün bunlar hepsi bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet, Allah'a davet etmek aynı zamanda sırat-ı müstakime davet etmek manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bizi sırat-ı müstakimden men etmek isteyen şeytanın etkisinden kurtulup Allah'ın yolunda ilerlememizi devamlı ve Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Mertebe yükselir. Allah'a karşı görevlerimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum.
3: Zikir yapmak çok güzel bir şey yani. Allah'ı zikretmek her dakika, her şeyi Allah'a zikrediyor. Dua zaten Allah'a zikrediyor. Biz zikretmişiz çok mu?
4: Yolda yürürken bile başıma o an bir şey geleceğini hissediyorum. O an zikrettiğim zaman tamam orada bir huzura erdiğimi, o an önüme bir şey geldiğini görüyorum yani.
5: Kalbimizi temizler, içimizi temizler, bizi rahatlatır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
5: Evet. Bazen tesbih çekiyorum kızım.
3: İnsana mutluluk verir. Her zaman Allah'ı anmak bundan güzel bir şey olamaz.
2: Manevi bir rahatlama oluyor. Dünya bir tarafa, o huzur, o maneviyat çok başka bir şey.
1: Allah-u Teala kendisine her an zikretmemizi istiyor ve bunu üzerimize farz kılmış.
5: Her anda edemiyorum, ne yalan söyleyeyim.
4: Hani başörtüsü belki yok ama niyetle şey çok farklı ya. O zikretmek benim için, ben her an zaten oturduğum an, şurada bir şey dinlediğim an sürekli zikrediyorum zaten.
1: O zaman sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için şu anda da Allah'ı zikredelim mi inşallah?
3: İnşallah.
1: Allah, Allah, Allah.
3: Allah, Allah.
1: Allah, Allah.
5: Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Misafirimiz zikir konusunda Allah'a karşı görevimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum. Bir başka kardeşim mertebem yükselir dedi. Allah'ın indindeki mertebelerin yükselmesi zikre mi bağlıdır? Evet. Zikir cennetlerin ölçüsünü ifade eder. En üst cennetlere girecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikir dünya saadetinin de bütününü içerir. Öyleyse daha üst cennete girmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey vardır. Zikrimizi arttırabilmek. Yunus Emre açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün cennetlerin kapısı zikirle açılıyor. Birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle. Ama zikir olmasa o rahmet gelmez. İkinci kat cennet nefs zekesiyle. Üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle. Dördüncü kat cennet Müslüman olan merhametiyle. Beşinci kat cennet daimi zikirle. Altıncı kat cennet ihlasla. Yedinci kat cennet iradenin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Geçtiği ayetlere baktığımız zaman cennetin aliyetin gâşiye 10, cennetil firdevs kef 107, cennetil hulb furkan 15, cennetil hurafa ankebut 58, Cennetin Meva secde 19, Cennetin Naim Yunus 9 ve Cennetin Ad Rad 23. Bütün bunlar hepsi 7 cennetin 7.

0: Kendisini de Allah Teala bizlere zikirle veriyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok severiz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar ediyoruz. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Gerçekten iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Kâle fe bimâ gâyteni la hudenekum sirat-ı müstakim. Senin sirat-ı müstakimine oturacağım. Summa la atiyenim men beyni yediyim ve men halfi ma'na imani ve an şimali ma'na tecrübelek müzara şakirin. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları sırat-ı müstakimden saptırıyor. İşte şeytan nasıl insanları sırat-ı müstakimden alıkoyuyorsa bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Nisa suresinin 167, 168, 169'da da şeytana hizmet edenlerden bahsediyor. İnnellezîne keferu ve sellû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen beîdâ. İnnellezîne keferu ve zelemû lem yekunû lâhum liyaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîkâ ilâ tarîki cehennem hâlidîne fîhâ ebedâ. Öyleyse bu ayet-i kerime bize neyi söylüyor? Bu ayet-i kerime insanları sırat-ı müstakimden ayıran insan şeytanlardan bahsediyor. Sebe 20'de 73 fırka setefriku min ümmeti selase ve sabine fırkaten kulla finnari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o 72 fırka şeytan ve insan şeytanlar tarafından sırat-ı müstakimden saptırılanları ifade ediyor. Resulullah'ın sırat-ı müstakim babında yere bir düz çizgi çizdiğini biliyoruz. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu birincisi Allah'a ulaştıran yol diyor. İkincisi de sırat-ı müstakimden sapan yol diyor. Ve her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse şeytana hizmet edenler, insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve Allah Teala onların sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yolların üzerinde insanları hep yanlışa davet ettiklerini biliyoruz. İnsanları Allah ile ilişkiler açısından ikiye ayırabiliriz. İki grup insanla karşılaşırız. Allah'a hizmet edenler, şeytana hizmet edenler. Allah'a hizmet edenler mutlak olarak bunun bilincinde olanlardır. Şeytana hizmet edenler de bilincinde olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. İnsanların çoğu şeytana hizmet ediyorlar ama şeytana hizmet ettiklerinin bilincinde değiller. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman olay zaten bitiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'ın yolundan men edenler, insanların sırat-ı müstakim ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytana çağırmıyorlar ama bunun yaptıkları için şeytan ve tağuta hizmet ediyorlar. İşte İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadisi söyledim. Allah'a ulaştıran yol olduğu gibi bu yoldan sapanlar, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var ki Allah Teala Enam 153'te ve nahaza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetebelakhu bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O halde her devirde gerçekten şeytan insanları Allah'ın yolundan nasıl saptırıyorsa şeytan gibi ona hizmet edenler de insanları sırat-ı müstakimden sapan insanlar var ki İsa 167, 168, 169 ve Arap 146, 147'de Allah Teala bu kişilerden bahsediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halaklar insan emin salsalin min hamain meslun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir varçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz, ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa ruhun talebine riayet etmenin imanı yoktur. Ruhun talebi nedir? Ruhun talebi Allah'tır. Ruhumuzun dünya hayatıyla ilgisi yok. Ruhumuzun cennet cehennemle alakası yok. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'ı dilemektedir. Üç vücut ve serbest irade sahibi insanın hedefi ne? Hem ahiret hayatında hem dünya hayatında hedefi kesinlikle Allah. Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah-u Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de
Allah'ın ezelde fizik vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zaharında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz üç vücudu serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefsleredir. Ve Allah-u Teala kalü bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücutta şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. İşte hepimiz kalü belada Allah'a teslim olmuşuz. Ama dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatı bizim için bir imtihan. Herkes nefsinin bekçisidir. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle vazifelidir. Nefsin tezkiye ve tasfiyesi nefsin rehinelikten kurtulmasıdır. Emanetin sahibine ulaşması, iman sahibi ermiş evliya olmaktır. Fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete riayet, hiyanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmışlar. 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmışlar. 12 kere üzerimize farz kılmışlar. O zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ يُزَلُومَنْ جَهُولَ Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan
zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücut ve nefs birlikte yükleniyorlar ve Allah Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor. Nefsin fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9'u ise Allah'ın zatına üfrelen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehileri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehileri var ve akıl bu emir ve nehilere göre Allah-u Teala kutsal kitapları indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ister Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim desin, bu ruhun talebine uymak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetine sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, bu bizi 3 tane cennete götürür. Dünya saadetinin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve 5. kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet eden başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefa etmez. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil.
Bakın oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor ve Allah Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından mutevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır, iman varsa emanet vardır, ama küfür varsa yalan vardır, yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah-u Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz, bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır, yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır, doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar onlar huşu sahipleridir. Yani
insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah Teala bu şekilde, bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Muhterem Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman birinci cennet. Vazifemizi yerine getirmiş mürşidimize tabi olursak hakkımız olan ikinci cennet. Vazifemizi yerine getirir ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan üçüncü cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik vücut teslim yaptığım zaman hakkımız olan dördüncü cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek, huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşid gösterir? Huşu sahiplerine. وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا لَخَاشِينَ İstane-i mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah-u Teala göstereceğini beyan ediyor. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerini mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidi hacet namazıyla soracak. Daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet diye bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ulelbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde şüphesiz ki emanet İnsanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede
insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahvolur, sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Aminü kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah Teala, bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasiyet bağlar. Dilemezseniz dinde fırkalar ayrı. Dilemezseniz birbirinize düşmansınız. Dilemezseniz zalimsiniz. Dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımıza, görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor, cennete gidiyorlar. Onlar hidayetten kurtuluyorlar, şirkten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, delaletten kurtuluyorlar, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan kurtuluyorlar, fısktan kurtuluyorlar, ilim sahibi oluyorlar ve adalet üzere oluyorlar, zulümden kurtuluyorlar. Şimdi bugünkü konferans konumuzla ilgili din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Allah'ın ahdi, Enam 152'deki Allah'ın ahdi nedir diye soruluyor. Allah'ın emirleri, neyleri ve sizin Allah'ın namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, taahhütleri yerine getiririz. İslam'da ahdi bozmak haramdır. Tabi buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğeridir.
misakin yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet, Ahzab 72'de insanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok manalar vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Ra'd 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hıyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi imkansız. Nefsin Allah'a teslimi imkansız. İraden Allah'a teslimi imkansız. Evet, dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve hıyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah-u Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmemizi Allah-u Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakin hatırlatılması Ra'd 20-21 fizik ucumuzun ahdının hatırlatılması Yasin 60-61 yeminin hatırlatılması Müddessir 38-39-40 öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik vücudumuzla Allah'a teslimini Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Vellezine neştenebu tagut en ya'buduha ve anabu ilallahi lehmül büşra fe beşri ibadi. Onlar ki sahabeden bahsediyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olmamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, mürşidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler sevgili kardeşlerim din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininden de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alerde birisi değildir. Mürşid ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz.
Evet. Siz dört teslimle Allah tarafından inşada memur-i mezun kurulan iradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediysiniz. Ahde vefa etmeyen din yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cenneti kimin cehennemlik olduğu belli değildir. Siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 62, 60, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya, hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı ermiş evliya kıldığı kişidir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Kim kalpten ulaşmayı diler de 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve ermiş evliyadan kılar. Ermiş evliyaya diyor ki Allah Teala onlar için korku yoktur. Yani onlar cehennem korkusundan masumdurlar. Onlar için bir cehennem korkusu yok çünkü onlar mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerdir. Yetmez. Onlar masum da olmazlar. Hani falan cennete gitti. Ya Rabbi onu cennete gönderdin. Beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar. Ve ermiş evliyaya Allah Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık süre içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını müjdeliyor. Allah Teala onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu dünya saadetin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi yoluna devam ederse bunu da gerçekleştirir. Evet, tekrar ediyorum. Bu dünyada cenneti garanti elde etmek, bu dünya saadetin yarısının sahibi olmak istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sağlaması mürşide Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek

ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu. Okuduğum bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet eden. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ayıncısı iraden teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَاَيْلَنِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ve o kimseler ki namazlarında sehv içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa o kişi namazında sehv içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimizin ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Evet. Fizik vücudun ahde ile ilişkisi vardır. Emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut nefse ruh için bir mekan. Allah Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin yedi kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi yedi sabah dört teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözleri izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek yerde hizmeti ifade ediyor. İkinci Sura Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor. Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü uyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan
devamlı

mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım. Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz Allah'ın nurları sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukun nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizayn içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Sela nuru bir nurdur. Vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz yedi tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Evvela kesin bilelim ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz. Bu 7 safanın öğretildiği ve yaşandığı 28 basamak İslam merdiveni söz konusu. Daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin bütününü ifade ettiğini bilmeliyiz. En son olarak da Kur'an'ın bir lafzi manası ve 7 ruhu. İşte lafzi mana ilmel yakini ifade ediyor. Ruh hem aynel yakini hem de hakkal yakini de içeriyor. Birinci sual, yakın kademelerinin Kur'an'daki karşılığı nedir? Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bu bütün 28 basamaktan oluşur ve 28 basamağın bütünü ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini ihtiva ediyor. Çok büyük bir kısmı da ilmel yakine aittir. Fizik standartlarda sahip olduğumuz ilmi vasıflar ilmel yakin kademesini ihata ediyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi aynel yakin ile ilmel yakin arasında bir köprüdür. Beş duyu organıyla duyuyla ulaşılamayacak şeylerin sahibi olma imkanının o kişiye verilmesi hali kişiyi aynel yakin sahibi kılar. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman kişi hakkul yakinin de sahibi olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın bütününü ifade eden ve Hasr suresine baktığımız zaman "Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. İllellezîne âminu ve amilü salihâti tevâsav bil hakki ve tevâsav bil sabr." Allah Teala birinci ayette yemin ediyor. Her söylenen sözün hak ve hakikat olduğunu, insanlar başlangıçta hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler amin olanlardır. İlmel yakini ihtiva ediyor. Ve amilü salihat, ıslah edici amel işleyenler yine ilmel yakini ifade ediyor. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler yine ilmel yakini muhtevasını alıyor. Sabrı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler hem Kur'an'ın ruhunu aynel yakini ve devam edilirse hakkı yakini de muhtevasını alıyor. Özellikle Tekasür Suresinin 5, 6, 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala cehennem için diyor ki siz muhakkak ki cehennemi ilmel yakinle göreceksiniz. Kelle lev ta'lemune ilmel yakin. Kesin bilgiyle. Keşke siz ilmel yakinle kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cehimi, alevli ateşi de göreceksiniz. Öyleyse başta ilmel yakinle olayın bilinmesi ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman da kesinlikle aynel yakin mertebesinde yerin melekütünü ki 7 tane cehennem ve zemin kattaki ana dergahate itibar ediyor. Aynel yakinle gözünüzle göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakin ile gözünüze göreceksiniz. Sümme le tes'elinne yevmeyzin anen ne'im. Sonra size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Tekasül suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen her şey evvela ilmen yakinle biliniyor. Ondan sonra aynel yakindeki yerin melekütü, 7 tane cehennem, zemin kattaki ana derya, kalp gözüyle Allah-u Teala gösteriyor. Yani yerin melekütünü Allah-u Teala gösteriyor. Kime? Daimi zikrin sahiplerine, hikmetin sahiplerine. İhlas'ta da gökler gösteriliyor, 7 kat gökler. Ve böylece Allah-u Teala yerin ve göğün melekütünü o kişiye göstermekle üzerindeki, o kişinin üzerindeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlıyor. Allah-u Teala Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Elem tere ennallah sahara lekum mafise maati mafiler. Göklerde ve yerlerde her şeyi size emrinize müsahar kıldığını görmedi mi? Ve asba aleykum ni'me'hu zahireten ve batine. Ve üzerinizdeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlamıştır. Öyleyse zahiri ve batini nimetlerinin tamamlandığı yer ilmel yakin ve aynel yakinin de bütününün hem bilindiği hem de yaşandığı yer. İkinci sual, ilmel yakinin sahipleri ile aynel yakinin sahipleri arasında ne fark var? İlmel yakinin sahiplerinin henüz kalp gözü, kalp kulağı açık değil. Sadece 5 duyu organı ile kişinin bu dünyaya ait olan hakikatleri öğrendiği muhteva ifade ediyor ilmel yakin. Kalbin fizik aleme dönük olan kesimine fıkıh deniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Fıkıh diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama kalbin fizik ötesi idrakine de Fuat diyor. İşte fizik ötesini muhtevasına almıyor. Sadece kalbin bu dünyaya dönük olan idrakine fıkıh diyor. Fıkıh seviyesinde bir kişi ilmin sahibi oluyor. Şu fark var aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. İkinci özellikleri ise bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afetin kalmamasıdır. Aynel yakin sahipleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. İlmel yakin bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine gelemediği için kişi ilmel yakin huzurlarında kalmıştır. Kişinin geçen zaman parçasında bir taraftan zikri artarken giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi anil yakine eklenmiyor. İlmel yakin ilaveleriyle arasındadır. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynı yakinin sahibi olamaz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlim bir ruhun teslimiyle gerçekleşiyor. İrfan fizik vücut teslimiyle, hikmet nefsin teslimiyle, hikmetin ötesi iradenin teslimiyle kişi sahip oluyor. Öyleyse böyle bir sıralama söz konusu. Kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir Allah-u Teala ama henüz daimi zikrin sahibisi değilse, o zaman o kişinin kalbinin fizik ötesi kısmına Allah-u Teala irfan diyor. İrfan muhtevası içerisinde o bir şeylerin sahibidir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse ne hikmetin sahibi olabilir ne aynen lakinin sahibi olabilir. Yetmez tövbe-i nasuhla tövbe edip Salah'a ulaşmadan da hiç kimse hakkal yakinin sahibi olamaz. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanları neden Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemediniz diye uyarıyor. Allah-u Teala ayetlere yakin olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiştir. İlim açısından meseleye bakarsak, yakin hasıl edebilmek ilme sahip olmaktır. Allah-u Teala Enam 82'de kıyamete yakın bir zamanda yerde bir dabbe çıkartır. İnsanlara o mukaddes kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler, buyuruyor. Bu dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki, siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. Allah'ın ayetleri ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir, delalettedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir, hüsrandadır, tağutun kulu ve dostudur. Bütün bunlar Allah'ın işaretleri ve bu söylenenlere insanlar yakin hasıl edemiyorlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yakin hasıl edemiyorlar. Ama eğer kişi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bahsi geçen hidayete erdiren vekaleten devrin imamı ise o aynı zamanda hakkul yakin seviyesinde ayetlere sahiptir. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Başlangıçta herkes negatif koşulların içerisinde ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu negatif koşullardan kendilerini kurtaramayanlardır. Öyle olunca onlar dini hürafelerle yaşıyorlar. 19 tane dinimize Kur'an'da yer almayan ama geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların el yazması kitaplarla devreye aldığı 19 tane hürafeyi görüyoruz. Günümüz geleneksel din tatbikatı ne yazık ki 19 tane hürafeyle yaşanıyor. Ama insanlar farkında değiller. Bu hürafelerin nasıl devreye girdiğini Bakara 78-79 açıklıyor. وَمِنُّ مُلْ اُمُّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا مَعَنِ Onlar diyor kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. 79'da ise veyl o elleri ilk kitap yazanlara sonra derler ki bu Allah'ın katındandır. Sırf bir menfaat alabilmek için. Veyl yazdıklara, veyl kazandıklarına. Ne diyor bu insanlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan etmesine rağmen insanlar değiştiriyorlar ve diyorlar ki bizim günahlarımız var, bizim sevaplarımız var. Günahlarımız karşısında biz biraz cehennemde hafif tertip devlevi gibi yanacağız ama daha sonra sevaplarımız karşısında mutlaka Allah bizi cennetine alacak. Halbuki cehennemlik olarak cehenneme giren kişi Kur'an-ı Kerim'de cehennemin ebedi olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde de cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Öyleyse cehennemlik olarak cehenneme giren kişiler kazandıkları negatif dereceler pozitif derecelerinden fazladır. Onlar cehenneme giriyor ve ebedi olarak orada kalıyorlar. Cennetlikler de kazandıkları dereceler kaybettik derecelerinden fazladır. Onlar da cennete giriyorlar ve orada ebedi kalıyorlar. İşte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddeti azamını görecek mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Hem hadislerde hem ayetlerde böyle bulunmasına rağmen insanlar sanki bunlar yokmuş gibi tamamen kendi zanlarına tabi olmuş oluyorlar. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman zaten Konu onlar üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlardan arızdan dabbe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl edemediklerini. Kitaptaki ayetler yakin hasıl edemiyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği buyuruluyor. Evet. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablere mülaki olmayı inkar edenler. İnkar edenler. Bunlar cehenneme gidiyor. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah Teala şöyle buyuruyor 7 ayet-i kerimede. Mülaki olacaklarına yakin hasil edenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi ayetleri yakin hasıl etmeye başlıyor. Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilir, yakin derecesinde. Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler. Rablerine mülaki olmaya yakin hasıl ederler. Rablerine mülaki olmayı dilerler. Mülaki olmayı dilerler ve mülaki olanlar var. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse faydasız ilimden kurtulup ilim sahibi olmaya ilk adımını atmıştır. İlmel yakin içindedir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok imanın güçlü olacak. Kalpten de istediğin zaman her şeye ulaşırsın zaten. Allah'ı da bulursun. Her şeyi bulursun. Aşkı bulursun.
3: İmanımızı kuvvetlendirmek, aslımıza dönmek, Rabbimize dönmek.
4: Allah'a ulaşmak deyince dürüstlük, inançlı olmak.
5: Kur'an'ı okumak, namazını kılmak, ibadet etmek, şükretmek Rabbime.
1: Peki Allah-u Teala'ya ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Valla 5 vakit namazımı kılıyorum. Yani elimden geldiğince ibadetimi yapıyorum. Zikirlere de katılıyorum.
5: Rabbime hamdolsun. Cenab-ı Allah'a tevekkül ediyoruz. Rabbime şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız yavrum.
3: Rabbimi istersek... Yani ilim olarak hani biliyorum ben de. İlmini istersek Rabbim onu da nasip eder inşallah. İlmini isteyene veririm. Malımı da istediğime miydi? Öyle bir şey vardı.
1: İsterdiniz değil mi Allah'a ulaşmak?
5: Ne demek? Ne demek? Ondan başka kimse yoktur.
1: Allah'a ulaşmayı dileme duasını daha önce duymuş muydunuz?
3: Nasıl tövbesi olarak mı?
1: Birlikte dileyelim mi? O güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
4: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına kat.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz, şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız dedi. Allah'a ulaşmakta tevekkülün ve şükrün önemi nedir? Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani uslata nail olmak Allah'a tevekkülle mümkündür. Tevekkülü sağlayan şey imandır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. İnsanlar Allah'ın yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. اِنَّا اَدَيْنَا اُسْسَب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ مَيْمَّا كَفُورَ Biz onlara iki yolu gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. İşte Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesi bu. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse şükürle çıktığına göre biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsak şükredenlerden olmamız lazım. Tabi iblis de bunun tam tersi. Nasıl Allah bizim şükredenlerden olmamızı istiyorsa iblis de küfredenlerden olmamızı istiyor. Nereden belirtiyor Allah Teala? Araf 16-17'de beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol aynı zamanda şükür yolu. Aynı zamanda irşat yolu. Sırat-ı cahim cehenneme götüren yol, şeytana götüren yol. ve küfür yolu. Eğer sırat-ı müstakim şükür yoluysa, o zaman gün be gün şükrümüzü arttırmak suretiyle Allah'a yaklaşacağız. Ama Araf 17'de İblis diyor ki sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben onları küfür yolunda sürükleyeceğim. Bakara 46'da da şükür yolunu kesin yakın hasil edenler ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, kim olursak olalım ruhu ölümle herkesin Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah-u Teala'nın 12 defa üzerimize farz kılır ruhumuzu. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Bu da ancak tevekkülle mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zikir yapan ilmel yakin sahibi bir insanın nefsinin kalbindeki fazıllar arttıkça ilmi algılama kapasitesinin de artacağını, aynel yakine doğru ilerleyeceğini söylüyor. Sizce zikrin faydası nedir?
5: Zikir vurmak Allah'ıma, hamdolsun demek. Hamdolsun zikrediyoruz, şükre gidiyor, elen rahşeke okuyoruz, Yasin okuyoruz.
2: Zikir hafiflemek. Yükselmek, kendini yüce hissediyorsun. Çok hafifliyorsun, çok güzel. Aşkla, yine kalple. Kalple yapacaksın. Çok hafif hissedersin kendini.
3: Zikir imanımızı kuvvetlendirecek, kalbimizi temizleyecek. Zikirsiz olmaz tabii ki. Rabbimizi zikredeceğiz ki Rabbime yakınlaşalım.
4: Kalbimizin, ruhumuzun yenilenmesidir.
1: Peki zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
5: Vallahi kalp daha yakın tabii ki. O başka...
4: O dilinle zikrederiz, öbürü de gönlünle ibadetimizi Allah'a secde ederek. Farkı odur.
3: Kalp zikirle temizlenir. İman onunla güçlenir. Zikir olmasa, Rabbimi anmasak gerisi biraz daha zor gelir yani. Öncelikle zikir.
1: Ki siz Allah'ın ismini zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok, çok, çok güzel duygularla, çok güzel ulaşmak, ona ulaşmak.
5: Çok mutlu, çok sakin, Allah'ımıza daha yakın, daha güzel. Buluyoruz kendimizi.
3: Daha huzurlu. Rabbime daha yaklaşmış olarak tabii ki.
4: Güzel. Arınmış ve çok güzel hissediyorum. Kuş gibi hissediyorum kendimi.
0: Bir misafirimiz kalp zikriyle zikirle temizlenir. İman onunla güçlenir. Zikir olmazsa, Rabbimi anmasak gerisini biraz daha zor gelir. Öncelikle zikir dedi. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın Allah'ın diğer emirlerine itaatimizi de artırır mı? Evet. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ الْقُلُوبُ Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hazreti 16 ayda ise اَلَمْ يَنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَانَ زَيْمِ الْحَقِ O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kalbinin ulaşmayı dileyen kişi dört kalp şartının sahibi olduğu an Allah ismini tekrar ederse, zikrederse yani Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl mutlaka gelir göğsüne. Ama kalbe iman yazılmadığı için fazıllar içeri giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet, çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'tan mürşidini isteyenlere ancak huşu sahiplerine Allah'a göstereceğini buyuruyor. Huşu sahipler için zor değil, diğerleri için zor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ayetlerin tilaveti var, bir zikirdir. Hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormak var, bir zikirdir. Ve arkasından tabi olduğumuz mürşitten ders alıp Allah'ın ismini tekrar etmek bir zikirdir. Bu üç zikrin içerisinde en büyük olan sonuncusu yani Allah isminin tekrarıdır. Bu Allah isminin tekrarı yedi kalp şartı yedi nimetle yapılması halinde Kişi mutlaka yavaş yavaş Allah'a yaklaşacaktır. Allah ve Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, en son Allah'a hayran olmak dizaynı içerisinde kişi Allah'a yakın olur. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlere şeytan tesir etme imkanı sahibidir. Ama nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarını davet edip de Allah'ın zikriyle iman kelimesinin etrafında o nurları yerleştirdikçe karanlıklar azalır. Karanlıklar azaldıkça buna paralel olarak şeytanın hakimiyet alanı da azalır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz veya şeytanın vücuda giriş yoluna daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunu daraltmak tezkiyeyle, şeytanın kapısını zikirle kapatmak tasfiyeyle mümkündür. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin Allah'ın emirlerine itaati artar. Yasak ettiği fiilleri işlemesi aynı oranda azalır. Hadis-i şerifte Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Evet, Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Yine bir başka hadiste zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İster bu hadiste zikredildiği gibi Kur'an okumak ve zikir imanı kuvvetlendirir diyorsa, öbür tarafta da yine namaz ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Yani her halükarda Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü Cabber hocam. Sizi çok seviyorum hem de kalpten. İzniniz olursa bir sorum olacaktı. Allah yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesinde Allah'ın yoluna girmiş birisinin ilmel yakin arasında fark var mıdır? Allah razı olsun sizden. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Allah'ın yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesiyle Allah'ın yoluna girmiş birinin ilmel yakini arasında fark var mıdır? Vardır. Birisi faydasız ilmin sahibidir. Diğeri ise Allah'ın emrettiği ilim verilenlerden ilmin sahibidir. Yasi 23'te Eferayte men ettekaze ilahu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Ve adalallahu vel ilmin, bir ilim zara Allah onu delalete bırakmıştır. Ve khatem ala semi ve kalbihi, ve kalbini ve kulaklarını mühürlemiş. Ve ceale ala besan gışave, ve basar asadın üzerinde gışavet adlı perde yerleştirmiş. Öyleyse bu kişinin kitaplardan elde ettiği ilim faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah yolunda olan kişinin ilmi cehaletten kurtulmuştur. İlim verilenlerdendir. Hatta mürşidine tabi olup da ilmin sahibi olmuştur. Ama ilim sahipleri de iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'ın zatını gören ilim sahipleri, diğeri de ilmel yakın veya aynı yakın seviyesinde bir ilmin sahibi olması. İki ilmel yakın kademesi arasında çok farklılık vardır. Sadece dünya işlerini kendilerine ilim edinenler hiçbir zaman Allah'a ile ünsiyet peyda edemez. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunlar Allah'ın yolunda olmayan ilim sahipleri. İlme yakındadırlar. Allah yolunda olan ilmel yakin sahipleri ise 25. basamağa kadar ilmel yakindedirler. Velayetin 4. mertebesine kadar ulaşırlar ve çok büyük bir kısmının kalp gözü, kalp kulağı mutlaka açılır. İlim sahibi olmanın mutlaka ötesine geçerler. İrfan sahibi de olurlar. Evet, ilim, irfan ve hikmet. Hadis-i şerifte faydası ilimden Allah'a selam buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde hakkul yakin seviyesinde, yani en üst seviyede ilim sahibi olan ve insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah dostu, Hacı Bayram dostu, mürşitler deyince Kabe geldi aklıma.
4: Mürşit bizim için bir önder.
2: Çok yüce, gerçekten yol gösterici.
3: Rabbime gitmeyi yol göstericiler. Peygamber Efendimiz'den sonra onlar yol gösterici. Onlardan tutmamız lazım ki bize daha yakın. Önce Peygamber Efendimiz'e, sonra Allah'ımıza yani göndermek.
1: Peki günümüzde de var mıdır?
2: Var. Tabii ki var. Tabii ki bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur.
5: Onların yüzü gözü hürmetine. Allah dostlarının yüzü gözü hürmetine yaşıyor. Şuna yoksa nerede yaşayacak?
3: Doğru olanı bulmamız lazım. Yani doğrusunu bulmamız lazım. Onu da kalbimiz ona bizi söyler inşallah, gösterir yani.
4: İstersek buluyoruz.
5: Ya Allah'tan istersen her şeyi kazandır Rabbim. Şükürler olsun, ne vermez ki Allah sana. Yeter ki kalpten iste güzel yavrum. Yeter ki kalbinden iste.
1: Sizce bir insanın ilim öğrenmesinde mürşidin etkisi nedir?
3: Dünyalığı biraz daha geride bırakırız. Ahiretliğe daha çok önem veririz. Ahiretliğe önem verir. Dünya hayatta zaten daha kolay gider. Her şeyi dünyalık olarak bakmayız. Önce Allah için baktığımız için her şey daha bir kolay olur. Sabır olsun, iman olsun. Daha kolaylaşır yani hayatımız.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onu bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur. Mürşidine ulaşmak isteyen kişi nasıl bir yol izlemelidir? Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Baktığımız zaman Allah Teala Bakara 45-46'da وَاسْتَعِينُ بِسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Kur'an-ı Kerim'de istihane ile tarif edilen Allah'ın özel bir yardımı, namazlarda günde 45 kere Fatiha okuyoruz ve özellikle اِيَّاكَ نَعْبُدُ sadece sana kul oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِلّٰهَ لِيَعْبِدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktasında herkes tağutun kulu ve dostu iken, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu ve dostu olur. İşte yaratılış gayemiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'ın kulu ve dostu oluruz. Ve diyoruz ki sana kul olduk. Şimdi İyyâke nestaîn istihaneyi de senden isteriz. Günde namazlarda 45 kere okuduğumuz Fatiha'da Rabbimizden istihane talep ediyoruz. 7 ayet-i kerimede geçen bu istihane neyi ifade ediyor? Mürşidi ifade ediyor. İşte yalnız senden istihane mürşidimizi isteriz. Bakara 45'te sabır ve namazla istihane isteyin. Bu namaz haccet namazdır. Perşembe cumaya bağlayan gece kılınır. Boy abdestiyle bu namazın kılınması lazım. 4 rekattır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi. Zam-ı sure olarak okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra zam-ı sure olarak İhlas ve Laknas okunur. 3. rekatta yine aynı. 4. rekat yine aynı. Ve görüyoruz ki 4 rekatlık bir namazla kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. Eğer huşu sahibi ise, yani kalbin ulaşmayı dileyen birisi ise, Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 tane farzdan, 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'ın gösterdiği mürşide, tayin ettiği mürşide tabi olmak. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, kim boy abdestini alıp hacet namazını kılar, Allah'tan ya Rabbi ben de mürşidimi bulmak istiyorum, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur bana mürşidimi göster tarzında bir talepte bulunursa Allah-u Teala mutlaka kişiye mürşidini haber verir. Bütün insanlar için mürşide ulaşmak bu standartlarda gerçekleşir. Kişinin yapması lazım gelen şey mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak ve böylece Allah'ın emrettiği kişiden cereyanı almaktır. Aynı şehirde 7-8 tane mürşid olsa bile Allah'ın o kişiye gösterdiği mürşid ona en uygun olanıdır. Allah razı olsun. İkinci görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem Cabar hocamız, sizi çok ama çok seviyor. Mübarek ellerinizden öpüyor. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakın derecesinin zayıflamasıdır diye buyurmuşlardır. Hatta sevgi ve saygılarımı sunuyorum muhterem hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakın derecesinin zayıflamasıdır buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kalbine ihbat konulmak suretiyle kişi kendisine ilim verilen standardına gelmiştir. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlarsa ilm-i yakinin sahibidir. 14 asır evvel, 14 asır sonra bugün Allah'a ulaşma dileğini ve mürşidi devreden çıkarmışlardır. Allah Teala Allah'a ulaşma dili diyemeyenlerin iktisap ettikleri derece itibariyle gidecekleri yer cehennem olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşmayanın da deratte olduğu söylüyor. O zaman hadis-i şerif gayet açık. Ümmetim için en çok korktuğum şey nefslerin hevasına tabi olmaları ve tuğlu emel peşine düşmeleri. Evet, ümmetim için en çok korktuğum şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Tuğlu emel ahireti unutturuyor. Hevaya tabi olmak ise haktan ayırıyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani dünyanın evladından olmamaya güç yetenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ahiret talipleri de mürşitlerine tabi olanlardır. O zaman ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bolca ameli salih işleyin, zikir yapın. Zira siz amel diyarındasınız, burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara göçeceksiniz. Evet, demek ki bu ümmet için en çok korkulan şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Hevaya tabi olmak şirkte bırakır insanı. Tuğlu emel de ahireti unutturur. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, dünyanın evlatlarından olmak istemezse ve ahiretin taliplerinden olmak isterse, mürşidine tabi olursa, o zaman bolca zikir yapsın diyor Allah Teala, Allah'ın Resulü. Programı sizden gelen suallerle devam. İstanbul'dan bir kardeşim: salih amel nedir, açıklayabilir misiniz? Salih amel nefsi ıslah eden ameldir. 7 kalp şartıyla ıslah edici amellere başlayabiliriz. 7 kalp şartı: kalbe Allah Teala 2 neti almıştır. İhfat koymuştur 2. Kalp Allah'a dönmüştür 3. Kalbe gidenin yolu açılmıştır 4. Kalbe mührü açılmış 5. Küfür kelimesi dışarı almış 6. Yani iman yazılmış 7. 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse gün be gün nefsindeki karanlıklar azalır. Fazıllar kalbe iman kelime esnafında birikmeye başlar, yaraşır. Ve böylece nefs ıslah olmaya başlar. Almanya'da bir kardeşim, muhterem hocam, ben de tövbe almak istiyorum ama yapamazsam diye korkuyorum. Bana bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, bir kere sana düşen sadece bir dilek. Sen sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalan o yapamayacağım diyen şeyleri Allah sana garanti ediyor. Allah da bir söz verdi miydi o sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Mesela nedir? Ben namaz kılamam diye korkuyorsun. Allah sana namazı sevdirir. Sen öyle bir namaza başlarsın ki sen bile kendini hayret edersin. Mesela ne? Canın zikir yapmak istemez. Allah sana zikri sevdirir. Sen o kadar öyle bir zikirden mutluluk duyarsın ki bırakmak istemezsin. Zekat, hiç cimrilik en üst safhadayken sen için Allah sana zekat vermeyi sevdirir ki sen mutlaka Allah için en güzelini yaparsın. Çünkü Allah söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyeni ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Zikirsiz, namazsız, zekatsız, oruçsuz bunlar olmadığına göre bunlar gerekliyse ve sen de sevmiyorsan Allah Teala sana sevdiriyor ve sen hayretler içerisinde en güzelini yapıyorsun. Öyleyse seni korkutan yani ben yola gireceğim ama korkuyorum. Seni korkutan aslında iblistir. İblis insanları cimrilikle korkutuyor. Hangi ayet-i kerimede? Ali İmran 175'te. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوْفَ اَوْلِيَاهُ فَلَا تَخَافُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dostlarını korkutur. Artık onlardan korkmayın. Eğer siz müminlerseniz benden korkun. Ne yapıyor iblis? Diyelim ki zekatı vermek istiyorsun. Geliyor sana tesir ediyor ve senin zekat vermene mani oluyor. Hangi ayet-i kerime gereğince? Bakara 268'de İblis fakirlikle korkar. Şeytan yu'adukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa. Vallahu ya'udukum mağfiretin min ve fadl. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyatı emreder. Vermediğiniz zaman fakirleşiyorsunuz. Ama verirseniz Allah Teala artırıyor. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Beş vakit namazımı kılıyorum. Bazı kötü alışkanlıklarım var. Bunları bir türlü bırakamıyorum. Kurtulmak için ne yapmalıyım? Kurtulmak için kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisin ve Allah'ın hacet namazıyla sana gösterdiği mürşide tabi olmalısın. Çünkü Allah Teala Maide suresinin 90-91. ayet-i kerimesinde şeytanın bize empoze ettiği kötü alışkanlıklardan kurtulmanın reçetesi veriliyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu ve ezlamu rüşün muhammeden şeytan feştenibu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapmak, dikili taşlar, fal okları şeytanın pis amelidir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki felaha erersiniz, kurtulursunuz diyor. Kaçınmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerimede? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ Tağut insan ve cin şeytanlar. Tağuta kulunmaktan içtinab edenler. Neyle? Allah'a ulaşma dileğiyle. وَعَنَابُوا Onlar için müjdeler vardır. Sonra Maide 91'de enneme yürüdü şeytan ve en yuka'an beynikum el adavete vel bagdâ fil hamri vel meysiri ve yusaddikum an zikrillahi ve anes salat. Ne demişti Allah Resulü? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Sizi Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve namazdan gafil olmak ki kalpleriniz katılaşmasın. Yine Kur'an okumak ve zikretmek imanı arttırıyor. Çünkü ikisi de zikirdir. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim insanların mutluluğu için gönderildiğine göre Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı doğru anlayabilmek için ne yapmamız gerekir? Her devirde Allah-u Teala'nın Kur'an öğretmekle vazifeli kıldığı Allah'ın mürşitleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrikum men teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler Allah'ın mürşitleridir. Onların mürşitlerinden öğrenmişlerdir ve Allah'ın tayin ettiği şekilde de öğretmektedirler. O zaman kalben ulaşmayı diledikten sonra bize ait olan mürşidi Allah'tan talep etmemiz lazım. Hacet namazıyla. Bir izleyici muhterem hocam, çocuklarımızın huylarını güzelleşmesi için anne babaya itaat eden evlatlar olması için ne yapmalıyız? Mutlaka Allah sevgisi, Resul sevgisi. Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda bütüne harcadığı zaman sahabe diyor ki, ya Ebubekir, çocuklarına miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras Allah ve Resul sevgisidir. Çocuklarımıza iyi huyların sahibi, güzel şeylerin sahibi olması için ne lazım? Mutlaka Allah ve Resul sevgisine sahip olmaları lazım. Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyet. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. Zikirle afetler kontrol altına alınıyor. Çok zikir ve daimi zikirle afetler kalpten tamamen temizleniyor. Ağrıdan bir karışım muhterem hocam. Zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak bir yöntem var mıdır? Evet, Efendimiz saat yöntemini buyuruyor. Size işaret verecek olan bir saat alırsanız, 52 dakikayı ayırlarsanız ve her işarette zikre başlarsanız, birinci hafta 52 dakikaya ayarlayın, ikinci hafta 51 dakikaya, üçüncü hafta 50 dakikaya, dördüncü hafta 49'a, beşinci hafta 48'e ve böylece her hafta bir dakika geriye almak suretiyle 1'e 0'a geldiğiniz an o zaman zikir alanını birleştirmiş ve böylece daimi zikrin sahibi olursunuz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı kimlerdir? Muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha sorular ve cevaplar programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün.

sadece sabırla olgunlaşmalarını, neticesini bekliyor ki başlangıç noktasında Hazreti Yusuf'un kaybından dolayı üzülüyor. Bu üzüntüsü kendisinden yana bir üzüntü değil, zaten tasarrufta. Bu kardeşlerin, daha doğrusu evlatlarının nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında yaptığı hatalardan dolayı bir üzüntü. Öyleyse bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Evet. Daha birçok örnekler gösterilebilir. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, gördüğümüz rüyalar hatfimizde gösterilir mi? Normal standartlarda rüyadaki hal ve hareketlerimizden sorumlu değiliz. Yani rüyada yapmış olduğunuz bir günah sizin amel defterinize yazılmaz. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde ulaşan bir olayda birisi bir hanım hakkında farklı düşüncenin içerisine giriyor ve Resulullah'a konu aktarılınca ancak ihlastaki olan insanların düşüncelerinden sorumlu olacağı belirtiliyor. Nitekim ihlasın da 7 şartından bir tanesi düşüncelerinden hesaba çekilmek. O noktada olmayan kişi için böyle bir sorumluluk söz konusu değil. Normal akil ve bali olan bir durumla kişi talep sahibi olup iradesiyle yanlış bir fiili işlerse veya pozitif bir şey gerçekleştirirse amel defterine o şekilde yazılır inşallah. Amel defterine bizim kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler yazılıyor ki bu kaybettiğimiz dereceler orada rüyada işlendiği için biz onlardan sorumlu olmuyoruz ta ihlasa ulaşana kadar. İkinci suali, rüyalarımıza yaptığımız yanlışlardan da derece kaybımız oluyor mu? Hayır, işte onu ifade ediyorum. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ağrıdan bir izleyici muhterem hocam, tabiyet sırasında mürşidin eli neden öpülüyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz'e biat ettiğini görüyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz, muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Resulullah daimi tecellide ve Allah Resulullah'ın eline de tecelli ediyor. O el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, işte bu ayette belirtildiği gibi biat edilen kişinin eli altta, diğerinin eli üstte ve el ele biat gerçekleşiyor. Öte yandan Mekke fethinden önce Akabe'de Resulullah'a biat edenler, sahabenin hepsi biat ediyor. Orada olmayan Hazreti Ömer elçi olarak karşı tarafa gönderilmiş. Olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ elini sol elinin üzerine koyarak, bu da Hazreti Osman'ın biatı diyerek biatı gerçekleştiriyor. Biatta veya bu şekildeki tövbede Allah'ın ceryanı biat edenin elinden biat edene geçiyor. Ceryanın geçmesi önemli mi? Evet. Onunla ancak ruhu vücuttan ayrılıyor. Onunla devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu sebeple tabiat, biat olayı kesin

0: Gerekli inşallah. Allah razı olsun. Dördüncü sual Karaman'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Allah Teala selah makamına ulaşan her kişiye irşat vazifesi veriyor mu? Yoksa Allah dilediği kişilere mi veriyor? Sevgili kardeşlerim, el-ulema verasetü'l-enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Öyle olunca en üst seviyedeki hidayete erdiren devrin imamı bir, kavim resulleri iki, veli mürşitler üç, daha sonra marifelerden, münkerden, nehyden her dört, her sahilerden dört, muhlisler beş ve ulul elbab altı. Altı grup Resulullah'ın varisi var. Buna da muhsinleri de ilave edecek olursak yedi grup insan çıkıyor karşımıza. Devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olanlar, onlar da yedi gruptur. Yani kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere yedi grup insan. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşit Allah'ın tasarrufunda. Ama o tek kişi, bütün insanların ona ulaşması imkanı yok. Allah'ın kanunu, ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen herkesin yanı başında ona yakın bir yerde hemen devrin imamına onu ulaştıracak olan bir vesileyi ona göstermek. Çünkü Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtagu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibini ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Şimdi tekrar devrin imamı temsil eden yedi grup insana baktığımız zaman bunların hepsi vesiledir. İster kavim resulü olsun vesiledir, veli mürşitler vesiledir, salihler vesiledir, muhlisler vesile, ulelbab vesile, muhsinler vesile, zahitler vesile, bunlar her birisi birer vesiledir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, ameller niyetlere göredir hadisinin Kur'an-ı Kerim'deki dayanakları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ondan sonra onun bu niyetine, o niyetini kalbinde gören Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe onlara İhsanda bulunuyor. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü'nedir. Hicret olayı da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Evet, hicret dediğimiz olay ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu iki hadisi desteklersek sonuç bizi oraya götürüyor. فَاَمَنَ لَهُ لُوتْ قَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي. Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbe hicret eden Allah'ın zatına üfürülen ruhtur. Ve bu tövbeyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimden seyri sülüke, yani hicrete başlıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar devam ediyor. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Can boğaza gelince o zaman da tövbe sona eriyor. Ve kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun da hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada öncelikle niyet söz konusu. Ameller niyete tabidir. İslam'da niyet amelden üstündür. Bu sebeple niyetle kurtuluş olabilir. Ama sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyle olunca asıl olan niyettir. Mesela İslam 5 şartını 80 yıl yerine getiren bir insan, 65 yıl yerine getiren bir insan, ameli boşa gittiği için kurtuluşa ulaşmayabiliyor ama hiçbir ameli olmayan, davet kendisine ulaştığı zaman kalpten ulaşmayı dileyen kişinin kurtuluşu söz konusudur. Bu da İslam'da niyet amelden üstün olduğunu bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyrulan amenü olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyurulan amenü olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasında ilişkiyi açıklar mısınız? فَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ. Burada da ayette zikredildiği gibi Allah'a amen olanları, yani ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona Allah'a sarılanları, yani ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ifna olan kişileri Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İlişki gayet açık. Evvela فَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ. Bu Allah'a inancı ifade ediyor. Ama وَعْتَسَمُوا بِهِ, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ifade ediyor. Tıpkı يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Kişi Allah'a inanıyor, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmesi, iradesini kullanarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle gerçekleşir. Burada da فَمَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ, ona sarılmayı dileyen, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri Allah kendisinden bir fazlı ve rahmetin içine koyacak. Gerçekten kalpten ulaşmayı dileyenin üzerine Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta baş gözündeki hicabın mesturlarını alması, basar asası üzerinde kışlatlı perdenin alması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semi asasının açılması ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh asasının açılması ve ihbatın konulması ile o kişi amen oluyor. Ama bu amen olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amen olan insan, Allah onu halde bırakmıyor. Rahim esması kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nurunu açıyor. Ve Hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi neyle huşu sahibi oluyor? Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmetin %2'lik kısmı kalbe nüfuz ediyor ve kişi huşu sahibi oluyor. İşte فَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ ve ona ulaşmayı dileyen. Bir amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet ve ona sarılma isteyen kişi, yani ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişinin ilişkisi ile aynı sonuca bizi ulaştırıyor inşallah. Allah razı olsun. Altıncı sual, Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 3 aydan fazla görevini yerine getirmeyen bir insan, muhterem efendimizin de bildirmesiyle artık devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer almıyor. Alınıyor. Bu ayetler Enfal 53'te ve diye birçok ayet-i kerimelerde belirtiliyor. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiği, nimet olarak verdiği şey devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi. Devrin imamının ruhu o kişi için bir nimettir. Onunla nimetindirdiği şey, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, yani zikri bırakıyorlar ve birçok ibadetleri bırakıyorlar, o zaman değiştirmiştir kendi durumunu. Değiştirmedikçe değiştirici olmadığından, değiştirdiği zaman, zikri yapmaya bıraktığı zaman, ben görevlerini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala da devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişi fıska düşüyor. Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi. O zaman böyle bir durum söz konusuysa o kişi bu özelliklerle bize ulaştığı zaman diyoruz ki tekrar tövbe almak istiyorsan tövbeni tazele. Bunun da belli bir sınırı var. Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde iki hakkı var. اِنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا سُمَا آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا. Yani kişi amin olup ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. Sonra fıska düşüyor, sümme keferu. Sonra tekrar amin oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sümme keferu. Sümme zâdu küfren. Sonra küfrünü arttırıyor. Allah onu mağfiret etmiyor. Artık o kişi kalbini tabi ediyor. Böylesi bir durum söz konusu. Hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir, açıklayabilir misiniz? Fısk olayı gerçekleşmiş de. Ama bazen tövbe tazelemesi olabilir. Tövbe tazelemesi bir kişinin iştiyakının, şevkinin artması istikametinde başvurulan bir güzelliktir. Tövbe tazeleme bir negatif olay değil. O kişinin iştiyakını artıran bir olaydır. Ama fısk olayı ise tamamen kişinin şeytanın tesiri altında zikri bırakarak, düşünden şüphe ederek, belli hali yaşayarak yoldan sapması halidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz sohbetinde Allah yolunda infak ederken çekinmememizi buyuruyor ve ihtiyaçtan fazlasını infak etmemizi buyuruyor. Diğer taraftan Osmanlı'da cami çıkışı bütün parasını sadaka taşına koyup günlerce iş bulamayıp zorluk çeken bir kimsenin kıssasını da anlatıyor. Bu kısayla Allah yolundaki infakta verirken çekinmemeyi nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, siz Allah için ne verirseniz onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Bunun manası şu: hiç Allah'a inanmayan herhangi bir ateist bile bir hayır işlediği zaman Allah'ın kanunu 1'e 10'dur. Yani o 1 veriyor, Allah-u Teala onun 10 katını kendisine veriyor. Enam 160. ayet-i kerimede men câbil haseneti fellehu aşru amsâliha. Allah'ın kanunu bu. Eğer kişi mürşidine tabi olup da infak ederse o zaman 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar arttırıyor. 1'e 700 veriyor. Bakara 261. Eğer kişi daha üst seviyede daimi zikre ulaşırsa hesapsız, eğer ihlasa ulaşırsa sonsuz, eğer salaha ulaşırsa en üst seviyedeki azim ecri veriyor. Öyleyse çekinmeyin ben murat bu. Yani siz ne kadar verirseniz o kadar Allah-u Teala artırır. Siz tabi kulca bir artışta bulunuyorsunuz infak açısından ama Allah-u Teala da Allahça bir karşılık veriyor. Öyle olunca o zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi infak ederken çekinmemeyi bize öğütlemesi gayet doğal. Çünkü ne kadar verebilirsek o kadar fazla Allah-u Teala bize veriyor. Nitekim insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci yedili basamağında zekat vermemizi, bu zekat verdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi hırsızlıktan koruyor. %2,5 toplam %5 vermemizi Allah-u Teala bizi rüşvetten korur. Sermaye sahiplerinin yatırımları gerçekleştirerek işsizlere iş sahası açmasını ve bunu yapmamız halinde Allah bizi faizden koruyor. Ve daha sonra da ihtiyaçtan fazlasını vererek Allah'ın bizi israftan koruması söz konusu. Dolayısıyla Allah'ın verdiği her emir bizim için Allah'ın bir güzelliğidir ve yasak olan Allah'ın yasak ettiği fiillerden bizi net olarak korur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum, mutlu olamıyorum, sebebini bilmiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah iledir. Allah Teala da indirdiği kutsal kitaplarda 7 tane hedef emri bize farz kılmıştır. Bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının bütününü araştırdığımız zaman Allah'la aramızdaki ilişkide 7 tane hedef emri söz konusu. İslam'ın 5 şartı sevmu salat haccu zekat kelime-i şehadet 5 şartını ihtiva ediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Baktığımız zaman hedef emirlerin içerisinde birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek yok. O zaman kişi şirkte kalıyor. Şirkten kurtulamıyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitme sebeplerinden bir tanesi de şirktir. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَا يَفَتَّنَ عَمَالُكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse İslam 5 şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Gizli şirk varsa amel boşa gidiyor. İkincisi, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرْ بَعَاتِ رَبِّهِمْ وَلِّكَائِ. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler. Onların da ameli boşa gidiyor. Öyleyse amelin boşa gitmesine sebeplerden bir tanesi şirk. Diğeri de Allah'ın emirlerini inkar. Her iki halde de amel boşa gidiyor. Oysa 5 şartını bu açıdan ne kadar yerine getirirseniz getirin, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, nefs seskesi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması yoksa, o zaman kaybedenlerden oluyorsunuz. Ve amel boşa gidiyor. Bingöl'de Mikaliçi Muhterem Hocam, cennete girmenin ilk ve en kolay yolu nedir açıklayabilir misiniz? Bir dilektir. Allah Teala garanti ediyor. Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah fe necara lahad. İrşad yolu cennete ve Allah'a götüren yoldur. Gay yolu da cehenneme ve şeytana götüren yoldur. İrşad yoluna giriş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluştadır. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceden fazladır. Çünkü kalpten ulaşmayı dilemek o kişinin günahlarının örtülmesi, sevapların da sigortası oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilememek de amellerin boşa gitmesi, günahları sebebiyle cehenneme gitme sebebidir. Allah'a razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu bize ne gibi faydalar sağlar? Sevgili kardeşlerim, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu, evvela ruhumuzun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. Yetmez, kalbimize imanın yazılmasını sağlar. Yetmez, o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Yetmez, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasını sağlar. Ve aynı zamanda nefs eskisine başlamamızı sağlar. Ötesinde irademizin güçlenmesini sağlar. Devrin imamın ruhu geldiği zaman onun dışında yeni nimetten 6 nimetle tanışmamızı, emhal olmamızı sağlar. Bu faydaların hepsi bu ayetlerde de net olarak anlatılıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir sorum var, arz edebilirim inşallah. Hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Efendimizin sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, muhterem efendimizin buyurdukları hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Açıklar mısınız? Evet, gerçekten de Allah-u Teala'nın biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. İki cihan saadetine ulaşmak. Ama iki cihan saadeti tekamüle yönelmekle gerçekleşir. Tekamül sırasıyla, ister kalü bela günde verdiğimiz yeminini sırasıyla yerine getirelim. İstersek zikrimizi gün be gün arttırarak, evvela 3 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi, ihlas ve tesbih ile de iradenin teslimi. Bu söylediklerim hepsi tekamül basamaklarıdır. Ruhun teslimi tekamülün birinci safhasıdır. Fizik vücut teslimi tekamülün ikinci safhası. Nefsin teslimi tekamülün üçüncü safhası. İhlas ve dördüncüsü iradenin teslimi tekamülün dördüncü safhasını bize söylüyor ki yedi safha dört teslim, yedi tane hedef emir, hepsi tekamülün safhalarıdır. Tekamül ise güzele yönelmekle, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, güzel olan da Allah'ın zatıdır. Ahsenül Hüsna. Yunus 25 ve 26'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah tesimürde olan zatına davet eder. Ve dilediklerini de sırat-ı müstakim ulaştırır. Lillezine ahsanel husna, ruhun Allah'ın zatına ulaşması, ahsanel husnayı ve ziyadesi de Allah'ın zatını görmeyi dile getiriyor. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Birinci sual, ilmin insanlara sunulmasıyla İlmin verilmesi aynı şey midir? Allah Teala her devirde yarattığı bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın ilmi olmadan hiç kimsenin bu hedefe ulaşabilmesi mümkün değil. Öyle olunca da Allah Teala mutlaka Nebilerine vermiş olduğu kutsal kitaplardaki ilmi insanlara sunabilmesi için her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller tayin ediyor ve veli resullerin davetiyle ilim onlara sunuluyor. Ama sunulmasına karşılık ilim herkese sunuluyor. Fakat alanlar var, almayanlar var. Muhterem Efendimizin her zaman tekrar ettiği bir şey var. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse ilim herkese sunuluyor ama alıcılar farklı, alanlar farklı. Mutlaka Allah'ın ilmine sahip olarsak ancak kurtuluşa ulaşabilir. Aslında herkese ilim veriliyor. Ama bu ilmi insanlardan kim anlayabiliyorsa, kendilerine ilim verenler aslında onlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten onda belli bir takım sonuçlar çıkartabilenler, işitebilenler, davete icabet edenler, onlar ilim verilenlerdir. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Gerçekten de sahip olduğumuz 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Ne demek istiyoruz cehalet? Birinci sırada Allah'ın ayetlerinden gafildirler yani. Ayetlerden gafil olanlar aslında cahillerdir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Gerçekten de Nahl Suresi 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hepiniz annenizin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geldiniz. Getirildiniz. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Nefs 19 tane afetten bir tanesi de cehalet. Ama Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor ve ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de ilim. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, vefa vesaire. 19 tane hasret söz konusu ve bunlardan bir tanesi de ilim. İşte cehalet içerisinde hayata başlayan insanlara Allah Teala katından en üst noktada şeriat kitabı verdiği nebiler olmanın olmadığı dönemlerde de belli resuller tayin ediyor. Bu cehalet tabi Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Cehaletin perdesini yırtmış olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu noktada kişi artık idrak etmeye başlar ve idrakleri irşat makamının söylediklerini haktan inen sözler olduğundan kişi emindir. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Aslında hac 52'den başlarsak söylemiş olduğumuz açıklamaları da içeriyor. Hac 52, 53 ve 54 birlikte. Ne diyor Hac 52'de Allah Teala? "Ma arsalna min qablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna alqa şeytanu fimyati." Senden önce de hiçbir resul ve nebi olmadı ki o bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen karşı telkinde bulunuyor. Ama Allah Teala Resul ve Nebi'de feyekullahu malik şeytanı şeytanın ilkalarını siliyor. Nebi ve Resul'den niçin Allah'ın kontrolü söz konusu? Nebi ve Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir ve Allah-u Teala'nın emrettiği standartlar içerisinde 28 basamaklık yükselme ve yücelme merdivenini Allah'ın kontrolünde yaşarlar. İşte Allah'ın kontrolünde yaşayan bu veli Resuller insanlara ayetleri açıklarlar. Ama şeytan onlarla da uğraşıyor. Fakat Allah'ın kontrolünde bu gerçekleştiği için Allah şeytanın ilkalarını siliyor, ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kimler üzerine tesir vücuda getiriyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkaları tesir ediyor. Bunlar bir ve ikinci basamakta olanlardır. Ama üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da kendilerine ilim verilen insanlardır. İlim irşad makamı tarafından kendilerine verilir. Allah kendilerine ilim verilen bu insanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Yani ilim verilenler mutlak surette onlar sırat-ı müstakime ulaşacak olanlardır. İkinci sual, insanlara verilen ilmin muhtevası nedir? İnsanlara verilen ilmin muhtevası ilm-i yakin seviyesinde kişinin 7 kademedeki nefs seskesi, buna paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun Allah'a kul olmasını içeren ilm-i yakini muhtevasını alır. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 7 sava 4 teslim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basmak İslam merdiveni ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 3 yakini içeriyor. İlmen yakin, aynen yakin ve hakkal yakin. İşte bu ilmen yakin bölümü bir dileği ifade ediyor ve onu içeriyor. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya abetti, ey babacığım, قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَتِيكَ Sana verilmeyen ilim bana verildi. اِتَّبِعُونِ Bana tabi ol ki sirat-ı seviyeye. اَتِكُمْ sirat-ı seviye. Seni sirat-ı seviyeye, sirat-ı müstakime ulaştırayım. Bir taraftan Allah'ın dostları var. İnsanları Allah'a davet ederler. Bunların başında Allah'ın nebileri, veli resulleri, veli müşrikleri geliyor. Öte yandan şeytanın dostları, tağutlar var. Hac 8'de de onların özellikleri veriliyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan öyle kişiler var ki bir ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boşboğazlık yapıyor, zanlarla konuşuyor. Allah bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. İlim dediğimiz her şey insanlara bunu sağlayabilecek olan bir özelliğin etrafında toplanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri kapsayan yegane kaynaktır. İlmin temel sahibidir. Verilen ilim bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Örneğin Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَتَّقَزَ اِلَاهُ وَوَاهُ وَعَدَ اللّٰهُ لِعَلْمٍ O hevasını ilah edenini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. O zaman bu kişi hevasını ilah edinmiş, ilmin sahibi ama delalette. O zaman o kişinin sahip olduğu ilim onu delaletten hidayete erdirebilecek bir muhtevada değil. Yani faydasız ilim. Ancak hangi ilimle delaletten hidayete kişi kurtarabiliyor kendisini? Hidayetle ilmi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sanki bu olay gerçekleşir. Verilen ilim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Bu bir sunuştur. Allah'ın ilmi bütün devirlerde mutlaka bütün kavimlere ulaştırılmıştır. Ama insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın kendilerine verilen ilme isyan etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetini icap etmeyen, daha doğrusu Resul'ün davetini icap etmeyen Allah ve Resulüne asi olmuştur. Öte yandan başka bir hadis, Allah Resulü buyuruyor ki, faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse faydasız ilmin kişiye bir mutluluk sağlayabilmesi mümkün değil. Allah ilmi, Allah mali dilediğine ilmi dileyene verir. Allah Teala malı herkese veriyor. Rahman esması herkes için geçerlidir. Ve malın verilmesi de Rahman esmasının bir sonucudur. Ama ilim ancak hak edene, dilediğine ilmi Allah Teala veriyor. Bir insanın ilim sahibi olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişiye ilim veriyor ve o ilimli verilenlerden oluyor. Tam 7 tane ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah ilim verilenlerden bahsediyor. Evet, bunların başında Nahl Suresinin 27. ayet-i kerimesi, kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107'de kendilerine ilim verilenler kimseler, onlar şöyle şöyle derler. Hac 54'te kendilerine ilim verilenlerin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri için. Kasas 80 ilim verilenler. Ankebut 49 Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Rum 56 ilim ve iman verilenler. Örneğin Allah Teala Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Şura 52'de ne diyor? Kezalike evhayne ileyke ruhan min emrina. Bunun gibi sana emrimizden bir ruh vahyettik. Kezalike evhayne ileyke ruhan min emrina. Ve ma kunte tedimel kitab vel imanu. Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Şimdi kitap nedir, iman nedir bilmiyordun olayı ilim ve iman. Burada ilminde kitap olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse Allah Teala mali dilediğine, ki Rahman esmasının bir sonucudur, herkes bundan faydalanır. Havasından, suyundan, toprağından, her nesne Rahman esmasının tecellisiyle fiziki nimetlerin her hepsi herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması öyle değil. Rahim esması Allah'a tecelli ettiği kişiler, onlara o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ilim sahipleri kimlerdir? Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yol mu? اِنَّمَا يَتَزَكَرُوا الْاَلْبَابِ. Öyleyse bilenlerin, Allah-u Teala'nın ilim sahipleri dediği kişiler, bilenler oluyor. En alt seviyede daimi zikrin sahipleridir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size susmayı, size hilmi, size ilim öğrenmeyi, sizinle ilimle amel etmeyi ve ilmi yaymayı söylüyorum diyor. Evvela susmayı öğrenin diyor Allah Teala. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse ilk etapta davranış biçimleri açısından bizim neye sahip olmamızı istiyor Allah Resulü? Susmayı öğrenin diyor. Sonra hilmi öğrenin, ondan sonra da ilim öğrenin. Başlangıç noktasında herkes cehalet içerisinde, o cehaletten kurtulmak, ilim öğrenmekle mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır diyor. Hadis-i şerifte belirtilen bu hakikat, Kur'an ayetleriyle de destekleniyor. Kur'an ayetinde Allah ne diyor? Enbiya 7'de ve ma arsalna min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselu ehle zikrin kusum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse bilenler, onlar zikir ehli olan ulul elbab, ihlas ve salah sahibi kişilerdir. Ve bilmediklerimizi onlara sorup cehaletten ancak o şekilde kurtulabiliriz. Öte yandan 7 safa variste onlar da bize ilmi öğretebilirler. Allah Teala'nın bilenler sınıfında kaydettiği ulul elbab, onlar 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Ve ilim, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin gibi 3 kategoride toplanabilir. Kendilerine ilim verilenler 1. grubu teşkil ediyor. Ama ilmin sahipleri 2. grup olarak karşımıza çıkıyor. Kimdir ilmin sahipleri? İlmin sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Hangi ayet-i kerime Allah bunu söylüyor? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi ve ulu ilmi kaimen bil kıst. Allah şehadet etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim olurlar. Evet, melekler de ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlardır. İkinci grup teşkil ediyor. Birisi ilmin sahipleri, ikincisi irfanın sahipleri. İlim sahipleri sahip oldukları ilimle ancak fizik standartlarda amel edebilenlerdir. İrfan sahipleri ise sahip oldukları irfanla ilmin ötesinde de amel edebilenlerdir. İlmin sahipleri de irşada ulaşanlar ve irşad etmeye yetkili kılınanlar olarak gene arasında ikiye ayrılıyor. Her ikisi de ilim sahibidir ama birisi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmış, öbürü sahip olduğu ilmi insanlarla paylaşıyor, onlara öğretiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de ilim sahibi olmanın ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını, dilemeyen kişileri Allah'ın ilim sahibi saymadığını görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya ben aslında bütün dinlerin evrensel olduğunu düşünüyorum. Kötü olmamaya inanıyorum. Bence dinler de insanlara kötü olmayı aşılamamalı. Ceza vermeyi, korkutmayı. İşte sen bunu yaparsan Allah seni böyle. Öyle bir şey yok. Allah kuluna çok ceza vermez.
3: Kur'an'ı ezberlemek lazım. Bakıyorum böyle, kişiye soruyorum ben. İslam'ın şartı kaçtır? Onu bilmiyor insan.
4: Allah sevgisi, Allah'a vasıl olmak, tevhid esasını kabullenmek ve ona göre bir yaşam biçimi kurup kendimi aydınlatıp ailemi, çevremi, hatta mümkünse bütün dünyayı aydınlatmaktır.
1: Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu Allah'ım? Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, sevgililerin gibi ben de senin dostun olmak istiyorum.
2: Evet, çok sık Mevlana'yı ziyaret ederim mesela. Fikirlerini çok severim. Hani böyle asla yobazlık olmayan ama insanlara çok iyi şeyler aşılayan ve onu, o grubun çok entelektüel ve kültürlü olduğuna inanıyorum ben.
4: Çok. Zaten Yunus Emre severim Yaradan'dan ötürü diyor. Allah'a vasıl olabilmek için sen bir adım at, o sana daha fazla yaklaşır.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
0: Evet, bence dinler insanlara kötü olmayı, ceza vermeyi, korkutmayı aşılamamalı diyor bir misafirimiz. Allah kuluna çok ceza vermez dedi. Gerçekten de terbiye sisteminde müjdeleyerek terbiye etmek var, bir de cezalandırarak. Ama Allah Teala'nın ceza müessesini kullandığı noktada kullara, diğer kullar arasındaki ilişkilerde bu devreye giriyor. Allah Teala diyor kardeşimiz, insanları cezalandırmayı ister mi? Allah herkesin cennetine girmesini ister. İnsanları çok seviyor. O kadar seviyor ki hiçbirisinin cehenneme gitmesini istemiyor. Ama istemez olmasına rağmen kula bir serbest irade vermiş. Ve serbest irade tahtında kul ya cehennemi seçiyor ya cenneti seçiyor. Cehennemi seçen de var mı? Var tabi Allah Teala Bakara 256'da diyor ki La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Katteben üstümün elgay. İrşad yolu ve gay yolu. Yani cennetin yolu ile cehennemin yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış. Öyleyse Allah Teala cehennemin yolunu da açıklıyor, cennetin yolunu da açıklıyor. وَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Allah Teala buyuruyor ki, kim tağutu? Tağut kim? İnsan ve cin şeytanlar. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o, Allah'tan kopması mümkün olmayan, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidin eline sarılır. Birinci safa, tağutu inkar etmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Ve Allah Teala açıkça bunu kesinleştiriyor. Serbest iradenin önemi elleriyle yaptıkları sebebiyle bir musibet isabet ettiği zaman derler ki bizi bir noktaya kadar teyit et, emanetini alma, davetine icabet edelim, bu ayetlerini bilelim, müminlerden olalım. Öyleyse görüyoruz ki ikisi birbirinden farklı. Hala birçok insan Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünüyor. Oysa ki Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Cehennem Allah insanları cezalandırmak istiyor diye konulmamıştır. Bu kendilerini cezalandırmak isteyen insanların hakkaniyet ölçüsünün bir gereğidir. Yani boşlukta duran bir kılıç düşünün. Kılıç hiç yerinden kımıldamıyor. Biz kılıca gidip kafamızı vurmazsak kılıç bizi asla kesmeyecektir. Tabi aslında böyle bir kılıç yok. Kılıcı cehennem olarak düşünün. İnsanlar yanlış yaptıkları davranışlarla kazandıkları günahlarla her gün biraz daha ona yaklaşıyorlar. Kafalarını kendilerine kılıca vuruyorlar ve kendilerini o cehenneme kendileri mahkum ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki karanlıkları zikirle yok ettikçe Allah'ın ilmini daha fazla algılamaya başlayacağımızı, şeytanın tesirini de önleyeceğimizi açıklıyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir çekmeyi ben de severim. Hani böyle onu çekerken işte şov yapar gibi ayılıp bayılıp yerlere düşüp onlardan hoşlanmıyorum.
3: Her türlü fayda sağlar. Seni kazalardan korur.
4: Zikrin önemi Allah'ı anmaktır. Bütün zikirler zaten Allah'ın bize tecelli etmesine faydalıdır.
1: Zikir yapınca ne hissediyorsunuz peki?
3: Cenab-ı Allah'a kendimi teslim olduğumu hissediyorum.
4: Bunu insan seviyorsa Allah'ı zaten onu aşk ile şevk ile yapar. Gözünü açar Allah'ı düşünür. Yatar Allah'ı düşünür. Zaten Allah'a yakın olan bir kul asla gece uyuyamaz. Belirli saatte kalkar. O saatlerde duasını eder. Hak'la buluşur. Ve onlar yavaş yavaş o insan

0: ne olur? Ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur. İnsanların hepsi birbirini severler dedi. Zikir yapmak toplumun yapısını değiştirebilecek bir ibadet midir? Elbette. Yani toplum fertlerden oluşuyor. Zikirle kişinin şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsin afetleri azalıyorsa, yerine Allah'ın katından faziletler yerleşiyorsa o zaman kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişmeye başlar. Üç türlü davranış biçiminden Allah Teala bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Başlangıç noktasında nefs-i emmaredeki insanlar bir başkasının kendisine yaptığı kötülükte karşılık verebilir. Özellikle şeytanın tesiri altında ise şeytan insanların kötülüğe karşı kötülük yapmasını ve iyiliğe karşı da kötülük yapmasını onlardan istiyor. Kim istiyor bunu? Şeytan. Ama Allah devredeyse Allah Teala iyiliğe karşı iyilik yetmez, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemizi istiyor. O zaman hepimizin ne yapması lazım, neye sahip olması gerekir? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edenleri 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor ve insanlara bunu özellikle belirtiyor. Rad 22, Rablerinin veçhini dileyenler, namazı ikame edenler, rızıklandırılmış şeylerden yüzü açık ifade edenler, onlar seyyiat-ı hasenat ile savan kimselerdir. Müminin 96, seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, ecirleri 2 kat verilir. Yani seyyiat-ı hasenatla söndürdükleri için. Onlara sabırları sebebiyle ecirleri 2 kat verilir. Onlar seyyiat-ı hasenatla söndürürler. Sûre 34 yine seyyiat-ı hasenatla söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan biri dost olur. O halde Allah'ın hepimizden istediği davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçimde değiştirebilmek. Kısas tamam herkese verilmiş ama bir Allah'ın emri yok. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evvela şunu kesinlikle bileceğiz. Nefsimiz doğuşumuzdan itibaren 19 afetle dopdolu. Biz nefsimizdeki afetleri temizlemek istemediğimiz süre içerisinde nefsimizin afetleri şeytanın da yardımıyla bize hep yanlış şeyler yaratacaktır. Bir insandan topluma, toplumdan milletlere nefslerinin tesiriyle davranmak bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha büyüyecektir, artacaktır. İşte bu şer işlemini sıfıra indirgemek ise bir temel hedefimiz olmalıdır. Bu şer işlemlerden bizi kurtaracak olan şey daimi zikre ulaşmak. İhlasa ulaşan, salaha ulaşan insanlar kendilerine hiçbir zaman zorlanmaksızın güzel davranış noktasında kendilerine düşeni yaparlar. Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. 19 fazilet gelmiş yerleşmiştir. Ruhun talebini olgunlaştırmak, nefsin faziletlerini tamamlamak ve Allah'ın mutluluğunu yaşamak. Hepimize Allah'ın verdiği bir haktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cappar Hocam, mübarek ellerinizden saygı ve hürmetle öpüyorum. Bir sualim olacaktı müsaadenizle inşallah. Kişi bildikleriyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini de öğreteceği doğru mudur? Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi bildiğiyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini öğreteceği doğru mudur? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her mümin bulunduğu yerde vazifeli. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini. Gayet tabi. Bilen kimdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilenlerdir. O bilenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ben yapmayacağım, bunu Allah yapmayacağım.

0: yapacak, ben bunu bilirim, bununla amel ederim demesi, bu kadarını bilmesi yeterlidir. Sonra ne olur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, Allah yardım eder, fizikini de Allah'a Teala teslim eder, Allah yardım eder, nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaştığı andan itibaren Allah Teala mutlaka kalp gözünü, kalp kulağını açacaktır. Allah ona bilmediğini hem gösterir hem de söyleyerek öğretir. Öyleyse kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini mutlaka öğretir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmin sahibi olan ve insanlara ilim veren mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Onlar çok benim kalbimde ayrı bir yeri olan insanlar, ama hani ben şeye karşıyım, tekke, tarikat, şeyh, şıh, bunlara karşı bir insanım. Ben isterim ki işte Atatürkçü bir nesil yetiştirip ama dinine de aynı zamanda bağlı olan, işte dua etmeyi bilen, büyüğüne küçüğüne saygısı olan bir nesil yetişsin istiyorum ben.
3: Şimdi mürşit Hakk'a beni getiren bir vasıtadır.
1: Mevlana bugün yaşasaydı onu gider miydiniz, koşar mıydınız?
2: Giderdim ama yani hiçbir şeye, Allah'ın dışında hiçbir şeye böyle gözü kör bağlanamam.
3: Mürşit lazımdır. Bütün tarikatlarda bunu görmekteyiz. Hepsinde vardır.
1: Hacit namazı kılıp bana sorarsanız diyor, ben o tabi olacağınız Mevlana'yı, Yunus'u, doğru kişiyi bana sorarsanız ben o kişiyi size göstereceğim diyor. Bu konuda ne?
2: Çok emin değilim yani. Her şeye, herkese bir güvensizlik var.
1: O rehbere ulaşmak istemez misin?
4: Tamam mı? Kişinin kendi hakkı varsa o rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir. Hanımefendi.
1: Ama Kur'an diyor ki bir rehber lazım bize.
4: Alakası yok. Benim beynim beni şey yaptır, yönlendiriyor. Rehbere gerek yok.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda kişinin kendi hakkı varsa rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir dedi. İnsanın sahip olduğu aklın, beynin, dinin yaşanmasında rolü nedir? O aklın, o beynin nasıl kullanmasını gerektiğini Allah-u Teala kutsal kitaplarda bildiriyor. Eğer o kişi Allah'ın bu emrini yerine getirmezse, o kendi beynini kullandığını zanneder ama aslında gerçekte onu kullanan şeytandır. Nitekim Allah-u Teala insanı yaratandır ve en iyi bilendir ve bunu öyle buyuruyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile nasıl kendini kurtarmışlar? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kimdir insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin diyor. Allah'ın veli resulleri, Allah'ın veli mürşitleri devrin yolunu söylüyor. Öyleyse bu kişi kendi haline bırakılırsa kimin kulu olur? Tağutun kulu olur. İnsan ve cin şeytanların kulu olur ve kendisi de zanneder ki kendi beynini kendisi kullanıyor. Hayır, değil. İşte bu açıdan hem dinin iki kaynağı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı ve sünnetim. İşte bu Ehl-i Beyt dediğimiz Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı kişiler, Allah'ın kitabını insanlara bir bir Allah'ın emrettiği biçimde açıklıyorlar. O zaman kişi ancak onun sayesinde mutluluğa ulaşabiliyor. Allah Teala 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i o günün Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ilmini bilmeyen insanlara, o müşrik ve kafirlere 5 görev tahtında onlara öğretiyor. Bakara 151'de o size bir Resul gönderdi. O Resul size ayetleri tilavet eder. O Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. O Resul size kitabı öğretir. O Resul size hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini o Resul size öğretir. Öyleyse bu ayet-i kerimeden net olarak anlaşılıyor ki Allah-u Teala mürşidi bütün insanlara farz kılmış. Bakara 151 Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Ve Kur'an'ın bütünü Bakara 151'de 5 bölümü ayıracak olursak, belki buna 5 sınıf da diyebiliriz. Bu 5 sınıfın 5'inde de öğreten, yaşatan, daha doğrusu öğrenmemizi sağlayan, yaşatan ve öğreten Allah'ın Resulüdür. Ayetlerimizi o size tilavet etsin. O zaman birinci görev ayetlerin tilavetinde mürşit var mı yok mu? Var diyor, o size yapacak diyor. Sizin nefsinize o tezkiye etsin. Nefs tezkiyesinde farz mı yok mu? Farz. O size kitabı öğretsin. Kitabın öğretilmesinde farz mı? Evet. Hikmeti o size öğretsin. Yani her konuda insanla Allah arasındaki ilişkide mürşit kesinlikle farz. Nefs tezkiyesi, iradenin güçlenmesi, emir ve yasaklara itaat ancak mürşitle gerçekleşir. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Beyni vasıta olarak kullanır. Beyni ne kadar kullanabiliyorsa kişinin dünya davranış biçiminin tümü o sınırın içerisinde kalır. İnsanlar hep Allah'ın yoluna girenlerin beyinlerini yıkandığını zannederler. Oysa ki yola girilmediği sürece şeytan bütün insanların beynini mutlaka olarak yıkar. İç sesimizi taklit ederek bize kendi düşüncesini iblis kabul ettirmeye çalışır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üsteye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, şeytanın kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Bizim Abdülkadir Geleni Hazretleri kalbime gelen bir şeyi mutlaka Kur'an'la karşılaştırırım. Uyuyorsa alırım, uymuyorsa kesinlikle kabul etmem. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır" hadisi şerifini açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısıdır. Resulullah'ın hadisini açıklar mısınız diyor kardeşim. Peygamber Efendimiz birçok yere sahabeyi gönderiyor ve onlara İslam'ı tebliğ etmelerini emrediyor. Hazreti Ali de bu tebliğcilerden bir tanesiydi. Başta geleniydi ki Peygamber Efendimiz Ali ilmin kapısıdır diyor. Hazreti Ali sohbet yaptığı zaman Peygamber Efendimiz salondan ne almışsa onu anlatırdı. Hazreti Ali'nin tebligat yaptığı kişinin Hazreti Ali'ye tabi olduğunu düşünelim. Tabiyetle beraber kişi bir kapıdan içeri girmiştir. Şehre ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz salonuna ulaşmıştır. Hazreti Ali Kur'an'ın sırrı, Fatiha'da Fatiha'nın sırrı, Besmele'de Besmele'nin sırrı başlangıç B harfinde, B'nin sırrı da altındaki noktasındadır diyor. O noktada benim diyor. Evet. Bu Peygamber Efendimizin açıklaması. Kur'an'ın sırrı Fatiha, Fatiha'nın sırrı Besmele'de Hazreti Ali bunu söylüyor. Besmele'nin sırrı başlangıçtaki B harfinde, benim sırrı da altındaki noktasındadır. O noktada benim. Öyleyse Hazreti Ali Kur'an'ın giriş kapısı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara tebliğ ediyor. O dilekten sonra ikinci safa şehre giriş söz konusu, mürşide tabiyet ve onunla manevi hayat güzelleşiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekne birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
6: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. şefaat eyle bu aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Allah'ın dizaynında iki grup insan. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Daha doğrusu girişi biraz eksik yaptık. Her an Kur'an ve Kur'an'la pazar sohbetini yapmak için Rabbimiz bizleri bir araya getirdiği için ona bir kere daha sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ve ilgili Kur'an ayet-i kerimesini inşallah okumak istiyorum. İza vaka'al kavlu ahrajna aleyhim dabbeten minel erdi tükellimuhum اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ. Okudum Arapça ayet-i kerimenin mali, Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Rabbimiz. اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ söz vaki olunca aleyhim اَخْرَجْنَا onların üzerine çıkartırız. دَبَّةً مِنَ الْاَرْضِ bir dabbe çıkartırız. تُكَلِّمُوهُمْ onlarla konuşacak. اَنَّ النَّاسَ insanlar كَانُوا بَعْيَاتِنَا لَا يَقِنُونَ insanlar ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini onlara söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, bu konuda bugüne kadar çok şey söylenmiş. Ama ben size Hazreti Ali'nin bu konudaki söylediklerini hemen ifade etmek istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, dabbe bir hayvan değil, sakallı bir insandır. Ve yine devam ediyor. Dabbe, dabbetül erz, Hazreti Musa aleyhisselamın asasıyla ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın mührüyle ortaya çıkacak. Yani Mehdi aleyhisselamı tarif ediyor. O zaman neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki Mehdi aleyhisselam ne zaman gelecek? Eğer söz vaki olduğu zaman onlar üzerine dabbetüler çıkıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Dikkat ederseniz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği Resuller kendi kavimlerine gönderiliyorlar. İşte Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesi Allah şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُمُ الْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Her kavmin bir Resulü vardır. O Resul onlara ayetleriyle tilavet edecek ve onlar üzerine arasında adaletle hükmedecek. Onlar asla zulme maruz kalmazlar. Şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onlar arasından Allah-u Teala onların lisanıyla, konuştuğu lisanla Allah'ın ayetlerini açıklayan bir Resulü mutlaka bulunduruyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. İbrahim 4'te Allah ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ. Hiçbir Resul yoktur ki kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayan, niçin? Onlara ayetlerimizi açıklasın diye. İşte her kavim kendi ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini insanlara açıklıyor. Biliyorsunuz kavim Resullerin 4 görevi var. Allah-u Teala bunu Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde buyuruyor. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. 4 tane görev. Bütün kavim resullerinin ayetlerle insanlara karşı yaptığı görev 4 görevden oluşuyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. İkinci görev onların nefsini tezkiye etmek. Üçüncü görev onlara kitabı öğretmek.
dördüncü görev onlara hikmeti öğretmek. Tıpkı Allah Teala'nın bize farz kıldığı dört teslimi bizden istediği gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Öyleyse anlıyoruz ki Kur'an hidayetle okunuyorsa, ayetler tilavet ediliyor ruhun hidayeti. Ayetler tilavet ediliyor fizik ucun hidayeti. Ayetler tilavet ediliyor nefsin hidayeti. Ayetler tilavet ediyor iradenin hidayeti. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. İşte bu ayet-i kerimede bahsi geçen Resul, sadece kavminin Resulü değil, bütün dünya için. Neden? Çünkü insanlarla konuşacak. Hangi kavimde olursa olsun, hep insan var karşımızda. Allah Teala insanı muhatap oluyor. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Teala Hucurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde: Ya eyyuhennasu, ey insanlar. Enne halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şu'uban ve kabaile li ta'arrafu. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. En ekremekum indallahi atqakum, ama en mükerreminiz, en kıymetli olanınız Allah katında takvaca en üstün olandır. 7 safa takvadan bahsedebiliriz. 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa takva Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. 3. safa takva ruhun Allah'a teslimi. 4. safa takva fizik ucunun Allah'a teslimi, 5. safa takva nefsin Allah'a teslimi, 6. safa takva ihlas ve irşada ulaşmak, 7. safa takva iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz bu dünyada boşuna bulunmuyoruz. Allah Teala'nın bize tevdi ettiği bir görev var. Allah bizden Allah'a yükselmemizi ve Allah'ın indinde yücelmemizi istiyor. Yükselme Allah'ın zatına ulaşmaktır. Yücelme belaat kademelerinde ilerlemektir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in bir lafzi manasıyla 7 ruhun varlığı gibi. Lafzi mananın öğrenilmesinde yükselmeyi, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını, ama 7 ruhun öğrenilmesi ise yücelme kademelerinde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah bütün insanlardan bunu istiyor. Neden Kur'an ahlakı dedim? Çünkü Kur'an-ı Kerim indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı. Allah Teala bütün insanları bu son şeriat kitabıyla sorumlu kılmıştır. İşte ayet-i kerime Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde ne diyor? Hepiniz Kur'an'dan sorumlusunuz. Şimdi muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki hepiniz Kur'an'dan sorumlusunuz. Ama bugün din öğretisine bakıyoruz. Kur'an en gerilerde bir yerde. Sadece Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi, bu Kur'an ne mezarlarda okunmak için indirildi, bu Kur'an ne de fal bakmak için indirildi. Şeytanın taraftarları Kur'an-ı Kerim'i fal bakmakta kullanıyorlar. Ama bizim zat-ı muhteremler, Kur'an'a iman ettiğini söyleyenler, İslam'ın 5 şartıyla amel edenler de mezarlarda okunmak için. Mehmet Akif Ersoy bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin,
ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tesip, ne sülüs, ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek, ne acemi hor görmek için. Görüyorsunuz. Bugün bu söylenenlerde, Mehmet Akif Ersoy'un söylediği her şeyde Kur'an sanki bunlar için indirilmiş. Hep bunlar söz konusu. Neden? Kur'an unutulmuş. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Şimdi buraya çok hemen bir saplantı yapmak istiyorum. Ne diyordu Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i? Tilavetle değil hidayetle okuyun. Öyleyse mescitler dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani Kur'an'daki hidayet anlatılmıyor. Sadece Kur'an mezarlarda okunmak için. Halbuki Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Hazreti Ömer İskender'i fethettiği zaman ondan önceki medeniyetlerde İskenderiye kütüphaneleri çok meşhur. Ne hangi konuya bakarsanız tonlarca kitap. Hazreti Ömer bu durum karşısında onları meydana çağırıyor. Diyor ki bir elinde sağ elinde Kur'an, sol elinde diğer kitaplar. Birisini tercih edeceksiniz. Hangisini tercih ederseniz ben öbürünü yakarım diyor. Bunu kime hitap ediyor? O günün yaşayan Müslümanlarına. Evet diyor, birisini tercih edin. Kur'an'ı tercih ediyorsanız kitapları yakacağım. Kitapları tercih ediyorsanız Kur'an'ı yakacağım. Hangisi? Niçin? Çünkü sevgili kardeşlerim, iblis denilen insanların bir baş düşmanı var. Birinci hedef, iblis insanları cahil bırakmak istiyor. Cahil kişi, siz ona istediğinizi yaptırabilirsiniz. İblis de insanların kendi elinde oyuncak olsun diye bir gayretin içerisinde. Nereden biliyoruz? Kovulduğu noktadan itibaren Allah'tan müsaade istiyor. Ve Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim alalede bir yol mu? Hayır. Sırat yoldur. Ama sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim fizik vücudu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim nefsi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim iradeyi teslim eden yol. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. İşte iblis diyor ki seni o yola oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu ne yapmayacaksın? Şükredici bulmayacaksın. İblis insanları nerede tutuyor? İnkarda tutuyor. Küfür, küfür inkardır. Allah Teala iki şeyi söylüyor. Ben diyor size kitap göndermesem azap etmem. Ben size bu kitabı açıklayan Resul göndermesem de azap etmem. İşte az evvel her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın kitabını açıklayan Resuller var. Ve Allah Teala bakın ne diyor? En'am suresinin 155. ayet-i kerimesinde. Kitabın enzallahu mübareken fetebi'uhu. Haza kitabın enzallahu mübareken. İşte bu mübarek kitaptır. Ona tabi olun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Takva sahibi olun. Umudaki rahmete kavuşursunuz. En'am suresinin 156. ayet-i kerimesinde ne diyor? En'am 156'da şöyle diyor. اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنْزُلَ الْكِتَابُ عَلَى تَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا. Bizden önceki iki
taifeye kitap indirildi. Kunna dirasat yemle gafilün, ama biz onların okuduklarından gafildik. Biz onları öğrenemedik. Kur'an'dan önce hangi kitap indirilmiş? Tevrat. Kur'an'dan önce hangi kitap indirilmiş? İncil. İki tane kitaptan bahsediyor. Onlara kitap indirdin ya Rabbim. Biz onların okuduklarından gafildik. Bilmiyorduk demiyorsunuz diye bakın devam ediyor. Enam 157. Enam 157'de Allah Teala "Ev tekulu lev enne unzile'l kitabu ala kunna yatim" eğer bize de kitap indirilsen biz ondan daha fazla hidayette oluruz. Fakat ca'un beyinatin min rabbikum, işte böylece Rabbinizden beyineler, ayetler geldi, huden ve rahmeten, hidayet ve rahmettir. Kimler için rahmettir? Müminler için. Femen ezdemu men kezebe bi ayatillahi, kim bundan sonra Allah'ın ayetlerine zulmederse, yüz çevirirse, biz onları iblisin yoluna yöneltiriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun yegane kaynağı kutsal kitaplardır. Bu kutsal kitapların da bütününün muhtevasını alan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Neden Kur'an-ı Kerim'dir? Bakın dikkat edin. Ben size bir ayet-i kerime konuşacağım. Allah Teala diyor ki Şura 13'te وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِمِ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimize Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor ve bu şeriatı Nebile Sultan'ın Peygamber Efendimiz'e de şeriat kılıyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. Ve Nebile Sultan'ın Peygamber Efendimiz'in şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler. Kur'an ayetleri tabii. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa, Hud 75, Ra'un 3. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Enam 154. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Şura 13. Ve Nimre Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı Zümer 17. Hepsinde birinci safa var. İkinci safa mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Nuh suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesi. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Al İmran 68. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 12. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Hadid 27. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı Mümtehne 12. Bakın. Son şeriat tabi Kur'an-ı Kerim'de Ulu Azm Nebilerine verilen şeriatın hepsi Peygamber Efendimiz'e öğretiliyor. Üçüncü safa Kur'an ayetleriyle. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Enam 84, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Ankebut 26, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Araf 154, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Al İmran 52 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Enam 71. Dördüncü safa fizik ucun Allah teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Saffat 79, 80, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Nisa 125, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 66, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Bakara 111, Bakara 112 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Al İmran 20. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Yunus 72, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Enam 75, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 82 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Zümer 18. Altıncı safa İhlas veya irşad. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Tarim 10. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Beyne 5. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Meryem 51. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 83 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Hücurat 7. Ve devam ediyor 7. safa iradenin teslimi.
Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Meryem 58, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Enbiya 51, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, Araf 159, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Maide 111 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Tövbe 100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki dinler yoktur. Allah Teala neden Nuh Aleyhisselam'la başlatıyor, Adem Aleyhisselam'la değil? Sevgili kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'la insanlığa adeta Allah reset çekiyor. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam'a diyor gemiyi yap. Gemiyi yaptıktan sonra diyor Allah'a ulaşmayı dileyen ve sana tabi olanları gemiye bindir ve geri kalanı bana bırak. Gerçekten de bugün kaynaklar şunu gösteriyor ki Nuh Aleyhisselam'ın gemisi aslında bir nükleer gemi. Neden öyle? Çünkü bütün kara parçaları su altında kalmış. Kaç sene sürdüğünü biz bilmiyoruz. Bir geminin yakıt ikmali yapabilmesi için kara parçasının olması lazım. Ama kara yok. Öyleyse Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ın da yardımıyla Nuh Aleyhisselam'a öyle bir gemi yaptırıyor ki belki 6 sene, belki 7 sene su üzerinde kalıyor ve hiç yakıt ikmali yapmadan dolaşabiliyor. En sonunda Kur'an'ın da belirttiği üzere Cüdü Dağı'nın üzerine iniyor. Birçok yerlerde de konaklama yapılmış. Öyle ifade ediliyor. Ve oradan da işte bugünkü nesil ortaya çıkıyor. Evet, ilk cennetten yeryüzüne indiğimiz zaman hepimiz Adem Aleyhisselam'ın nesliyiz. Ama Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'la reset çektiği zaman din açısından bizler aslında kimin çocuklarıyız? Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Şimdi buraya nereden geldik? Buraya bir ayetten geldik. Söz vaki olunca onlara bir dabe çıkartacağız. Bu dabe dediğimiz Mehdi Aleyhisselam, Dabetul Erz. Mehdi Aleyhisselam'ı göndereceğiz. Mehdi Aleyhisselam sadece kendi kavminin Resulü değil. Mehdi Aleyhisselam bütün dünya üzerindeki hatta kainattaki cin ve insanların hepsinin Resulü Mehdi Aleyhisselam. Çünkü Allah Teala diyor ki söz vaki olunca dabbe çıkartacağız ve insanlarla konuşacak. Siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Gerçekten Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman nasıl, ne diyecek? Şunu diyecek Mehdi Aleyhisselam. Kalu ya Rabbi inni kavmi tehastu hazel Kur'ani mahşure. Benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Bu Kur'an'ı terk etti dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İnsanların %90'dan fazlası gerçekten Kur'an'dan ayrılmış durumda. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın tespitinden biliyoruz. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Ama insanlar İslami isimlenecekler ve daha sonra İslam'dan en uzak kişiler olacaklardır. İşte Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde ki Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl Allah bu dini benimle başlattıysa onunla da sona erdirecektir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Hani bütün bu tespitler bize evet Allah Kur'an-ı Kerim'i Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdi. Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Mehdi Aleyhisselam tıpkı Resulullah'ın kendi döneminde bütün insanlığa verdiği mesaj neyse Kur'an mesajı A'dan Z'ye kadar Mehdi Aleyhisselam da bu dönemde insanlara anlatıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle ortaya çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam Dabetul Erz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla kafirlerin burnunu kıracak. Mehdi Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle de müminlerin yüzünü artacak. İki tane görev söz konusu. İşte Kur'an böyle bir mucize elimizde ve
Mehdi Aleyhisselam diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Evet, ayetleri okuyorsunuz, mezarlarda okuyorsunuz, bir sürü şey yapıyorsunuz ama siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Acaba Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek nereden geçer? Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Diyeceksiniz ki nereden çıkartıyorsunuz? Hemen 7 tane ayeti kerime. Allah'ın ayetlerini yakin hasıl etmeyenlerin temel vasfı ne? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Yunus 7. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte Yunus 11. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte Yunus 15. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte Yunus 45. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemez yalanlarla. İşte Furkan 21. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Rum 8. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve Secde 9. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tam 7 tane ayet-i kerime. Şimdi eğer Allah'a ulaşma dileği unutulmuşsa o zaman Kur'an'da ne olmuş oluyor? Unutuluyor. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ümmetimden ilk kaldırılacak şey nedir? Huşu, emanet ve huşudur. Emanet nedir? Emanet ruh. Allah'ın zatından bize ifrolen. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa ruhun talebi din tatbikatından çıkartılacak ve ruhun talebi din tatbikatından çıkınca hiç kimse huşu sahibi olabilir mi? İmkansız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an huşu sahibi oluyorsun. Bunu nereden çıkartıyoruz? Allah Teala bunu Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde söylüyor. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ. Yani huşu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Bir, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. İki, ölümle ruhun Allah'a dönmesi. Ölümle ruhun Allah'a dönmesi herkes için nedir? Kesinlikle geçerlidir. Yani ölümle ruhu Allah'a ulaşmayan bir insan var mı? Hayır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar onlara cehenneme gideceklerdir. Şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşanlar onlara cennet vacip olur. Hadis-i şerif böyle. Şirkli olarak. Öyleyse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan insan ölümle ruhu Allah'a ulaşırsa ne olmuş oluyor? Şirkli olarak ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Çünkü şirkten kurtulsaydı onun ruhunu kim kendisine ulaştıracaktı? Allah. Öyleyse hayattayken ruh Allah'a ulaşmadığına göre o kişi şirkte ve şirkli olarak ölümle ruh Allah'a ulaşıyor, ona cehennem. Şirksiz olarak ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman ki bu kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte o zaman Allah Teala diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ben Rahim esmamına tecelli ederim. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. İstisnasız. O zaman o kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasıl olur. Yani Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz? Tam 7 tane ayet-i kerimeden. İşte Bakara 46 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl eden kişidir. Bakara 209 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl eder. Bakara Enam 154 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ediyor. Ra'd 2 Allah'ın ayetlerine yakin hasil ediyor. Nereden biliyoruz? Rabbinize mülaki olmaya yakin hasil edersiniz. Dabbetül Erz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğreti o günün insanına diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasil edemediniz. Yani siz Allah'a ulaşmayı unuttunuz. Emanet devreden çıktı. Çıkınca da huşu da gitti. Ve siz Allah'ın ayetlerine yakin hasil edemediniz. Ve dolayısıyla yakin hasil etmeyenlerin gideceği yer neresi? Cehennem.
Ama yakin hasıl edenler, onlar emanete riayet edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kehf 110 ayetleri yakin hasıl edenler. Ankebut 5 Allah'ın ayetlerini yakin hasıl edenler. İnşikak 6 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edenler. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor Allah'ın ayetlerini yakin hasıl ettiğiniz an? Allah'ın ayetlerini yakin hasıl ettiğiniz an mutlak surette Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir. Yani Allah'ın ayetlerini yakin hasıl edenler için mürşit var, hidayetçi var. Ama Allah'ın ayetlerini yakin hasıl etmeyenler için mürşit yok. O zaman eğer bugün birileri size söylüyorsa mürşide tabiyet şirktir, kulun Allah arasına kimse giremez diyorsa, o aslında kimin sözünü size söylüyor? Şeytanın sözünü size söylüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu anlatılıyor. Kim için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Zaten başlangıçta herkes delalette. Ama Allah-u Teala herkes delalette olduğu zaman ne yapıyor da onların hidayette olmasını istiyor? Katından hidayetçi gönderiyor. Mehdi kimdir? Allah ayetlerde bildiriyor. Mehdi hidayete ermiştir. Hangi ayet? Kehf 17. Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Birinci manasıyla tekrar ediyorum. Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa fehuvel muhted. Muhted Mehdi hidayete ermiştir. Mehdi kelimesinin Kur'an'daki birinci manası hidayete ermiş demektir. Mehdi kimdir? Mehdi başkasının hidayetine vesile olandır. Hangi ayet? Yasin 21. İttebi'ül mürselin, ittebi'ül men la yeselukum ecren ve muhtedun. O Resullere tabi olun ki o Resuller sizden ücret istemezler. Onlar ne ilmişlerdir? Hidayette vesiledirler. Ve o İttebi'ül mürselin, ittebi'ül men la yeselukum ecren ve muhtedun. Yani onlar Allah tarafından hidayetle vazifeli kılmışlardır ve başkasının hidayetine vesiledirler. Bir üçüncü manası Mehdi kimdir? Mehdi Allah'ın emriyle hidayete erdirendir. Enbiya 73 ve secde 24. Nereden biliyoruz? Bakın ne diyor Allah Teala. Ve ce'alnâhum eymeten yehtune bi emrina. Ve ce'alnâhum. Hepsini imamlar kıldık. Yehtune bi emrina. Emrimize hidayete erdiren. وَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَا زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Hidayete erenlerin başında Allah'ın peygamberleri, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği, şeriat vahyettiği peygamberler geliyor. Aynı zamanda Allah-u Teala onların olmadığı dönemlerde 4 görevli Allah'ın vazifeli kıldığı kavim Resulü arasından bir tanesini ne yapıyor Allah-u Teala? Seçiyor ve onları hidayete erdirmekle vekaleten vazifeli kılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar bir Kur'an var, mucize-i baki Kur'an. Her şey var içinde. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede misal mi diyorsunuz? Her misali Kur'an-ı Kerim'le Allah bize veriyor. Her şeyin bilgisi mi istiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Enam 38. Her şeyi açıklamak mı diyorsunuz? Kur'an ayetleri Nahl 89. O zaman bazı insanlar diyorlar ki her şey Kur'an'da yok. Mesela nedir? Kimya Kur'an'da yok veya matematik Kur'an'da yok veya fizik Kur'an'da yok diyor. Öyle diyor. Ben de şimdi mesleğim itibariyle konuşayım size. Ben asıl mesleğim, ben fizikçiyim, lisans mezunu, sonra master ve sonra doktora, ama hepsi üçü de fizik sahasında. Ama Kur'an'daki fizik hiçbir yerde yok. Yani A'dan Z'ye kadar şu anda fiziğin en ileri dalı, daha doğrusu kuantum, kuantumun alası Kur'an-ı Kerim'de. Mesela nedir işte Einstein, fiziğin babası olarak biliniyor, dahi biliniyor. Herkes gıpta ediyor onun haline. Bazıları taparcasına. Einstein ne diyor?
Diyor ki ışık hızından daha yüksek bir de hız yok. Ve diyor eğer bu zuhari amde bir partikül ışık hızına ulaşırsa kütle sonsuz olur. Bu da mümkün değil. Acaba Einstein gerçeği ifade ediyor mu? Hayır. Kur'an'da hakikat öyle değil. Kur'an'da ışık hızının altındaki hızlar var. Kur'an'da ışık hızı var. Kur'an'da sonsuz var. Ve Allah-u Teala bunların hepsine kendisi yaratmış. Mesela bütün elektronlar hepsi ışık hızının altındaki hızla hareket ediyorlar. Mesela foton dediğimiz elektron ve karşıt elektrondan oluşan bir yapı, o da ışık hızıyla hareket ediyor. Mesela nötrinolar hepsi ışık hızının ötesinde hareket ediyorlar. Bunlar tespit edilmiş durumda. Ama insanlar bunu bilmiyorlar ve bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Her şey Allah-u Teala enerjiye atmış. Einstein'ın ifade ettiği tek gerçek bu. E=mc², o doğru. Yani her şeyi enerjiden oluşturmuş. Hazreti Ali'nin deyimiyle ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı. İşte o. Tek noktadan başlayan büyük patlamayla Allah-u Teala kainatı enerjiden oluşturdu. Neden enerjiden? Tabii bugün bunlar günlerce konuşulabilir. Ama Allah ne yaptıysa o Allah'tır. Her şeyi merkezinde yapar. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında sözde işlenir. Buraya nereden geldik? Buraya birileri diyor ki Kur'an'da bu yok, Kur'an'da bu yok, Kur'an'da bu yok. Halbuki Kur'an'da her şey var. Kimler için her şey var Kur'an'da? Hikmet sahibi alimler için. Allah Teala Bakara 269'da ne diyor? Yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayrın kesire. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Ama bunu ancak bu erbab tezekkür edebilir. Şimdi birileri hemen şu anda belki içinizde de öyleri var. Düşünüyor. E tabi Allah Teala hikmeti dilediğine verdiğine göre ben bunun dışında olabilirim diyor. Halbuki hikmet kapısı herkese açık. Allah Teala yetmez farz kılmış. Nedir hikmet? Hikmet Allah'ı zikretmektir. Zikredin diyor Allah Teala'yı. Hikmet nedir? Hikmet Allah'ı çok zikredin demek. Hikmet nedir? En son anlamı daimi zikredin. Daimi zikre ulaşan herkes hikmet sahibi midir? Bu kapı herkese açık mı? Herkese Allah farz kılmış mı? Öyleyse bugün zat-ı muhteremler diyorlar ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e risalet de sona erdi, irşat da sona erdi, vahiy de sona erdi, bu her şey sona erdi. Yani dinin kapısını aslında ne yapıyorlar? Kilit vuruyorlar. Halbuki Allah Teala herkesin Allah'la konuşmasını farz kılmış. Bir beşerin Allah'la konuşmasının adı Kur'an'da nedir? Vahiydir. Allah vahyi herkese farz kılmış. Ama herkes oraya ulaşabilir mi? Hayır. Kişinin gayreti, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu ne? Liyakat ve mükafat. Siz Allah'la sizin konuşmanızı istiyorsanız, siz Rabbim ben seninle konuşmak istiyorum diyorsanız kapı açık. Ama bunu Allah Teala şarta bağlamış. Daimi zikir. Tamam diyor Allah Teala. Zikrini daimi zikir noktasına ulaştır. 24 saat Allah'ı zikret. %100 ben seninle konuşurum. %100. Gayet açık ortada. Öyleyse vahiy kapısı herkese açık. Yeter ki o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirsin. Allah Resulüne bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, benim yaşım 70 için bitmiş. Bana öyle bir şey söyle ki ben bunu yaptığım zaman hiçbir şeyden eksik kalmayayım. Geri kalmayayım. Peygamber Efendimiz iki söz söylüyor. Et-tazimu le-emrillah, eşefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Nedir Allah'ın emri? Allah emrediyor, bana ulaşmayı dileyin. Nedir Allah'ın emri? Mürşidinize tabi olun. Nedir Allah'ın emri? Ruhunuzu teslim edin bana. Nedir Allah'ın emri? Fizik vücudu bana teslim edin. Nedir Allah'ın emri? Nefsinizi teslim edin. Nedir Allah'ın emri? İrşada ulaşın. Nedir Allah'ın emri? Veli mürşid olun. İradenizi de bana teslim edin.
iradesini teslim eden herkese Allah zatını gösteriyor mu? %100 evet. Allah mükafatı bildirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse top sizde sevgili kardeşim, bütün kapılar açık herkese. En üst seviyedeki kanun, liyakat mükafat kanunu. Şimdi vatandaş Allah'la konuşmayı tercih olarak kabul etmiyor. Ben istemiyorum diyor. Ondan sonra tercih edip de o vahiy seviyesine ulaşanı da yalanlıyor. Hayır diyor, kimse Allah'la konuşmaz. O yerine getirmiş. O bu liyakata ulaşmış. Tabii ki Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımı olmadan ulaşma dilemeyi yok. Allah'ın yardımı olmadan müşerri tabi. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şey yok. İşte bu ayet-i kerime bunun için diyor Allah-u Teala. وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Hangi hedef noktasına ulaşırsak ulaşalım. Önce Allah ne yapıyor? Allah diliyor. Ondan sonra biz diliyoruz. Yani Allah'ın yardımıyla o noktaya ulaşıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam çıktığı noktada biz Kur'an'dan sorumluyuz ama ne yazık ki insanlar Kur'an'ı terk etmiştir. قَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَاسُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا. Hangi ayet bunu söylüyor? Furkan 30. Kim bu söylüyor? Bu Resul, Mehdi Resul. Ne diyor? Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesine söz vaki

Sevgili kardeşlerim, Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Neden çok seviyor? Bütün her şeyin kapılarını bize açıyor. Kime açıyor? İnsana açıyor. Mesela meleklerin böyle bir tercihi var mı? Hayır. Meleklerin serbest iradesi yok. Ama Allah Teala insana serbest irade vermiş. Şeytanların böyle bir şey var mı? Hayır. Onlar da tamamen negatif varlıklar. Ama insan Allah Teala ve iskala rabbuke lil melaikete yec'alun fil ardi halifeten. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler diyorlar ki fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? Meleklerin neyi yok? Serbest iradesi yok. Meleklere hangi program yüklenmişti disketinde ne varsa melek onu yapıyor. İkinci bir şey yapma şu mesele nedir? Melekler Allah'ı tesbih ediyorlar. Hadi tesbihten ben bıktım, birazcık şey edeyim. Zikir yapayım veya başka bir şey yapayım. Meleğin böyle bir seçimi var mı? Hayır, yok. Disketinde ne varsa sadece ona programlanmış. Ama insan öyle mi? Hayır, insan bak nereden biliyoruz? Öyle değil. Allah Teala Bakara 35'te ya Adem sen ve eşin cennete inin. Dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın. Ne yapıyor? İki tercihle karşı karşıya bırakıyor Allah Teala ve serbest iradeyi kendisine veriyor. Bak diyor, iradeniz var. Buradan da yiyebilirsiniz. Cennet her taraf serbest size. Sadece bu yasak olan bir ağaç var. O siyah nokta, o bir ağaç var. Sadece ona dokunmayın. Ama iblis ne yapıyor? İblis geliyor, o siyah noktayı cazip gösteriyor. Diyor ki Allah seni niye yasakladı biliyor musunuz? Sizin bu ebedi yaşamamanız için. Siz bu ağaçtan yeseniz artık size ölüm yok. Halbuki iblis Adem Aleyhisselam'ı kandırıyor o hakikati bilmediği için. Ama sevgili kardeşlerim, her şerde bir hayır var. Hayrı ne? Onu öğrenmemiz. Onun için hak şerleri hayır eyler. Zannetmek yok hayır eyler. Allah insanı şer işlemeyen, kötülük yapmayan bir varlık olarak değil, kötülük yaptıktan sonra öğrenen ve tövbe istiğfarda bulunan bir toplum. Adem Aleyhisselam da o şekilde. Ve dikkat edin, Bakara 35'te bunu söylüyor. Adem Aleyhisselam ayağını kaydırdı diyor. Ve devam ediyor. Bakara 37'de ne diyor? Adem Aleyhisselam Rabbinden kelimeler aldı ve tövbe etti. İşte sevgili kardeşlerim, bütün marifet bizim bu tövbeye gelmemiz. Neden öyle diyoruz tövbeye gelmemiz? Bu tövbe öyle bir hakikat ki hemen size söyleyeyim. Taha 123'te Kâle bîtâ cemî'an bâdikûn bâdın adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin ama benden size bir hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa ne diyor? O delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Öyleyse kesinlikle Allah'ın katından hidayetçinin bize gelmesi bizim için Allah'ın bir lütfudur. Allah Teala onunla delaletten kurtulmamızı istiyor. O geliyor, ne diyor? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilin. O gelince ne diyor? Men ahsana kavlen memen da'a ilallahi ve amile salihan ve kalenin min müslim. Ben teslim olanlardanım deyip nefs tasfiyesi yapan, Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Şu anda sevgili kardeşim, bu sohbette biz ne yapıyoruz sizi? Allah'a davet ediyoruz. Belki diyeceksiniz ki tamam güzel de hocam, zaten biz daveti kabul ettik, ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davetin ne? Bu davet fizik ucun teslimi. Ben onu da yaptım. Yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davet ne? Nefsin Allah'a teslimi. Ben onu da yaptım. Yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davet ne? İrşada ulaşmak. Biz yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davet ne? İradenin Allah'a teslimi. Öyleyse her noktada 7 safa davet var. Allah ayetlerde bunu söylüyor. İşte ayetleri birer kere bakalım, gözden geçirelim. 7 safa davet. Birinci ayet Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Bu nedir? Bu ruhun dünya hayatına ulaşması. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Biz bu sohbetlerde belki 100 kere, belki 200 kere tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah Teala bizi üç vücut ve serbest iradeyle hayat yaratmış. Bakın hemen gösterelim size. Bir, fizik vücuttan ibaretiz. Bu zahiri alemi yaşayabilmek için. İki, berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. 19 afette malum. Üç, Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Dört, serbest iradenin sahibiyiz. Beş, Allah bize aklı vermiş. Mesela herkes bunu da anlamaz. Zannediyor ki herkesin aklı farklı. Hayır sevgili kardeşlerim. Bir tek ortak akıl var. Ama herkesin beyni farklı. Beynin altyapı fakülteleri farklı şekilde. Herkes farklı algılama kapasitesine sahip. Dolayısıyla işte insan üç vücut serbest irade ve aklın sahibi bir varlık. Aklıyla öğrenme, iradesiyle de seçim yapma, irade seçme hakkı, tercih hakkıdır. Ve Allah bir şey daha söylüyor. Diyor ki, ey insanoğlu, sizi imtihan edeceğiz. Evet, şimdi imtihan söz konusu bu dünya hayatında. Al sana Muhammed suresinin 31. ayet-i kerimesi. Ne diyor? Diyor ki, وَنَبْلُوَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مُنْكُمْ وَسَابِر۪ينَ Sizden cihat eden ve sabredenleri tespit etmedikçe sizi bırakmayız diyor. وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ Sizden cihat edenleri ve sabredenler. Cihat edenler kimlerdir? Cihat edenler şeytana ve nefse karşı mücadele edenler. Çünkü iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Yani İnsanlar mesele şu anda, bütün insanlık düşmanı bu zahiri alemde görünce silahlanma yarışına giriyorlar. Şu anda mesela son tespitlere göre bizim ülkemiz de neredeyse ilk sıralarda yer alıyor silahlanma yarışında. Neden? Çünkü herkes düşmanı nerede görüyor? Bu zahiri alemde görüyor. Ama Allah-u Teala'nın bize gösterdiği düşman zahiri alemde değil. Allah'ın bize gösterdiği düşman nerede? Fizik ötesinde. Şeytan, Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Şeytan bu avanesi sizi görürler, sizin onları göremeyeceğiniz yerde. Öyleyse insanlar şu anda düşmanı zahirde görenler gerçekten doğru bir mücadele içindeler mi? Hayır. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz küçük cihatla büyük cihadı tarif ediyor. Küçük cihat işte bu zahiri alemde insan şeytan ve din şeytanlara karşı mücadele. Onu da gerçekleştirecek olan kimdir? Son savaş gerçekleşecek yani. Deccali kim öldürecek? Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam Deccali öldürecek ki Deccal kimdir? Deccal kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Her devirde bunlar artık iyileşemeyecek durumda olan, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da bu Deccalleri nasıl tarif ediyor? Onlar kafirdirler, insanları Allah yolundan ayırırlar, onlar uzak delalettedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunul avliya gfirilem. Allah onları asla mağfiret etmez. İşte Allah'ın asla mağfiret etmediğini öldürecek Hazreti İsa Aleyhisselam. O deccaldır. Kafirin burnu. Mehdi Aleyhisselam nasıl durumu? Mehdi Aleyhisselam diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkıyor Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla kafirin burnunu kıracak. Kafirin burnunun kırması demek mesela kişi hayattan kesildiği zaman ne oluyor? Nefes almaz duruma geliyor. Yani Mehdi Aleyhisselam o şekilde. Artık o noktada o vazifeyi yapamayacak. Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle de müminlerin yüzünü artacak. Her iki görevi birden yapıyor. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam bizzat sıcak bir savaş söz konusu ve Hazreti İsa Aleyhisselam ve orada kafirlerin kesinlikle ne olacaktır? Deccal'i öldürecektir. Deccal. Ama Allah bizden ne diyor? Bizden cihat etmemizi istiyor. Kime karşı? Şeytana karşı ve nefsimize karşı. Neden şeytana karşı, nefsimize karşı? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Belki diyeceksiniz ki bu kadar kapıdan ben nasıl mücadele edeceğim? Ben zavallı bir insan. Allah Teala diyor ki sadece bana ulaşmayı dile. Şeytanın senin üzerindeki etkisini ben %51 devreden çıkartırım. Öyle değil mi? Sadece bir dilek. Sadece biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah sözünü yerine getirdiği zaman ne yapıyor? Kalbimizin %51'ini nurlandırıyor. Onun için Allah Resulü ne diyor hadisinde? Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Eskiden şeytan nefsimizin 19 afetine ne yapıyordu? %100 tesir ediyordu. Ama Allah Teala bir dilekle nefsimizin manevi kalbini %51 nurlandırdığı zaman şeytan nurlara tesiri var mı? Hayır. O zaman şeytanın vücuda giriş yolu daralmış mıdır? Daralmıştır artık %51'ine tesir edemiyor. Şeytanın tesir sahasına kadar %49. Ama bir şey daha söylüyor Allah Teala. Şeytanın kapısını neyle kilitleyiniz? Zikirle kilitleyiniz. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın kapısının zikirle kilitlendiği nokta, artık o kişi kimle konuşuyor? Allah'la konuşuyor. Artık onun, ona öğreten kim oluyor? Allah oluyor. Ama o güne kadar ona öğreten kim? Allah'ın mürşidi. Mürşidi devre alıyor. İşte bugün mürşide tabiyet şirktir, kullarla arasında kimse giremez diyenler aslında şeytanın tuzağına düşenlerdir. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş. Şimdi size Taha 123'ü söyledim. Ama Allah Teala sadece Kur'an-ı Kerim Taha 123'te demiyor. Bakara 38'de de bir şey söylüyor. Ne diyor? Kul nebitu min acemin. Hepiniz toptan yeryüzüne inin. Feyma yetenekum min ehmiden. Benden size hidayetim gelecek, hidayetim gelecek. Femenet tebe hüdaye. Kim hidayetçime tabi olursa ne diyor Allah Teala? Vela havfun aleyhim ve lahum yahsenun. İşte en büyük müjde bu. Yani siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala kesinlikle sözünü yerine getirir. Size mutlaka mürşidi gösterir. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Bunlar hepsi Allah'ın garantisinde. Bunlar Tevrat'ta lütuf olarak anlatılmış. Ne olarak? Allah'ın lütfu. Bunlar İncil'de Kur'an'ın, yani Allah'ın müjdesi olarak anlatılıyor. Bunlar Kur'an'da Allah'ın hediyesi olarak anlatılıyor. Yani kim kalben ulaşmayı dilerse Allah'ın hediyesi, Allah'ın lütfu, Allah'ın müjdesi mutlaka onlara garanti ediliyor. Ama bu dilek ne olacak? Kalpten ulaşmayı dileyecek. Kalpten ulaşmayı dileyecek. Şimdi üç vücudu size göstermiştim. Fizik vücut Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefs Allah'a ulaşır mı? Hayır. İrade zaten bir vücut değil. Öyleyse bizde Allah'a ulaşabilecek tek bir yapı var. O ruhtur. O ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Ve Allah zatından üfürdüğü ruhu, emaneti tekrar geri istiyor. Hangi ayet gelince? Nisa 58. Ne diyor Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰهَ اَلْيَا. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. İnsanlar bunu farklı şekilde yorumlamışlar. İşte insanlar arasındaki emanetler. Halbuki burada sır şu. Sahibi tekil ama emanetler çoğul. Eğer insanlar arasında emanet olmuş olsa o zaman sahibi de ne olurdu? Çoğul olurdu. Halbuki buradaki emanetin sahibi tek ama emanetler çoğul. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰهَ اَلْيَا. Allah emanetleri sahibin Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Ruhun sahibi kim? Allah. Ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz ne yapacağız bunun karşısında? Sadece bize tercih hakkı vermiş. İradeyi vermiş. Diyor ki siz hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Gerisi bana ait. Ama dilemeyebilirsiniz de, irade sizde. Allah Bakara 257 ne diyor? La ikrahe fiddin, dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm ne gay. İrşat yoluyla gay yolu %180. Hatta arasındaki fark ne? 180 derece ayrılmış vaziyette. Şimdi kainatı size göstereyim. Bir gün Allah Teala sizi yokluğa geçirse 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve bizim ait olduğumuz Samanyolu galaksisinde güneşimiz sadece o yıldızlardan bir tanesi ve bu koskoca sonsuz kainatın şekline daire değil, elips değil, üçgen değil, dikdörtgen değil, kare değil nedir? İnsan. Evet. Kainatın şekli insan. Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Kainatın şekli insan ve yokluktan kainata baktığımız zaman insan şeklinde bir kainat görürüz. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Ey insanoğlu, dermanın var sende onu görmüyorsun. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte Allah'ın yeryüzündeki halifesi kainatın bütününü ihtiva ediyor. Allah insandan ne istiyor? Allah insandan 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah'ın ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını istiyor. Yani Allah insandan yeryüzünün halifesi olmasını istiyor. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Karşı çıkan melekler devamlı tesbih ediyor. Tamam diyor. Ama ben senin bilmediğini biliyorum. Şeytan diyor ben sen ondan büyüküm. Tamam diyor. Senin de bilmediğini biliyorum. Onu da bilmiyorsun. Onu da bilmiyorsun. Onu da... Ben senin Rabbinim ve ben insanı halife olarak yarattım ve sizden ona secde etmenizi istiyorum. Ey melekler, secde etmenizi istiyorum. Ey şeytanlar, secde etmenizi istiyorum. Ey cinler. Gerçekten de Hazreti Süleyman'ın hem insanlardan, hem cinlerden, hem meleklerden ordusu var mıydı? Vardı. Allah Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın insanlardan ordusu vardı. Meleklerden ordusu vardı, cinlerden ordusu vardı. Şeytanlardan da vardı. Mesela fizik ötesinde hiç kimsenin erişemediğini işte, Hazreti Süleyman o şeytanları kullanarak inşa ettiriyordu binaları. Allah ona emrine vermişti Allah Teala. Çünkü her şey Allah'ın emrinde. Yaratan o, her şeyi bilen o ve her şeyi onun emrine vermişti. Sevgili kardeşlerim, kainat 3 asır ve 3'le karşılık olmak üzere 6 alemden oluşuyor. Herkes farklı şekilde algılayabilir ama kesinlikle her alemin sakinleri var. Emri alemin sakinleri melekler, gayb alemin sakinleri cinler, zahiri alemin sakinleri insanlar. Ama bunların da karşılıkları var. Emri aleminin karşısında şeytanlar, zulmani alem, cinlerin karşısında cinlerin berzah alemi, ölüler, zahiri alemin karşısında da insanların ölüleri, insanların berzah alemi. Yani 3 asır ve 3'le karşılaşmak üzere 6 tane alem. Hepsi de insan şekli. Ama bir yedincisi ne var? Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Evet. Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Bütün bunların hepsinin sahibi kim? Sahibi Allah. Sahibi Allah. Yani o bizden ne istiyor? Ben diyor insanın yeryüzünün halifesi olarak yarattım ve ondan kesinlikle teslimlerini gerçekleştirmesini istiyorum. Şimdi insan geldi, yeryüzünde seçildi. İradesini teslim ettiği zaman kimin öğretisine giriyor? Halifenin öğretisine giriyor. Geldi, cinler girdi, Resul seçildi. Kimin öğretisine giriyor? Halifenin öğretisine giriyor. Yani kim ne derseniz denin, halifelik nedir? Halifelik insan olduğu için bir dönüm noktası. Allah Teala mesela kavim resulleri kavimlerde en üstün olan kişilerdir. Veli mürşitler de oradaki bir topluğa en üstün olan kişidir. Ama halife nedir? Halife dünyadaki en üstün kişi. İmam ne? Kainatta en üstün kişi. Onların da hep üstünde ne var? Onların üstünde de kesinlikle Allah'a tasarruf eden, daha doğrusu insana tasarruf eden Allah. İnsanla Allah arasında böyle bir hiyerarşi sistem söz konusu. Allah ne diyor? Ben size Kur'an-ı Kerim'i indirdim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenizi ve öğretmenizi istiyorum. Allah Resulü'nün bıraktığı en büyük miras, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'ın görevine tekrar Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmek ve de diğer insanlara öğretmek. Allah'tan öğrenen Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah'tan öğrenen Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler kimlerdir? Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler kavim resulleridir. Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler veli mürşitlerdir. Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler vekil mürşitlerdir. Kısacası diğer bütün insanlardır. Onun için bugünkü okuduğum ayet-i kerimede ne diyordu Dabbetülerz? Söz vaki olunca Dabbetülerz Mehdi Aleyhisselam'ı devreye çıkartırız. O insanlarla konuşacak. Yani sadece kendi kavmine, sadece bir toplulukla, sadece şöyle böyle değil. O bütün insanlarla konuşacak. Allah'ın ayetlerine ne değilsiniz? Yakin hasıl etmediniz. Mehdi Aleyhisselam bunu söyleyecek. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bu ayetle örtüşen hadisinde bakın ne diyor Mehdi Aleyhisselam. Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Öyleyse herkes bununla görevli. Bir ayet de olsa. Yani vazifeniz öğrenmek Kur'an-ı Kerim'i. Öğrendiğiniz zaman hemen akabinde neyi öğretmek? Tebliğ yapmak. Tebliğ Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodunun birinci safhasını mı teşkil ediyor? Evet. Kur'an-ı Kerim'in öğretimin yedi safhası var. Bakalım beraberce. Birinci safha tebliğ, ikinci safha kıraat, üçüncü safha tilavet, dördüncü safha tezkiye, beşinci safha talim, altıncı safha kısa ve yedinci safha tezekkür. Yedi safhalık bir Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Birinci safha Kur'an-ı Kerim öğretim metodu neymiş demek ki? Tebliğ. İşte Allah Resulü diyor ki, benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Yani insanlara öğretiniz. Tebliğ ettiğiniz zaman bak bu bir ayet. Ve Allah Resulü bir şey daha söylüyor. Fakir kimdir? Herkes diyor parası olmayan. Hayır olmadı diyor. Allah'ın ayetleri kalbinde olmayan kişi. Zengin kimdir? Parası çok olan, kodaman, karun gibi olan. Hayır diyor bilemediniz. Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Allah kendisine ver. Allah'ın kendisine verdiği mesela Peygamber Efendimiz Allah'a ne verdi? Kur'an-ı Kerim verdi. Gerçekten şu kainata en zengin kişi kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Cebrail selam vasıtasıyla Kur'an kalbine indirildi. İşte ayet-i kerime Şuara 193-194. Nezele bi ruhul emin ala kalbike li tekunu min zelil. Öyleyse kendisine indirilen son şeriatı bu Kur'an-ı Kerim ve bütün zamanların kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim dediğim gibi Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını, İsa Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın şeriatını Kur'an-ı Kerim ihtiva ediyor mu? Evet. İşte Adem'in iki çocuğun haberini okumayı da 27-28. Onlara biz Allah için infakta bulun demiştik. Ve iki oğlundan bir tanesi Habil en güzelini infak etmişti. Kabil de hiç kimsenin kabul etmediğini. Şimdi ikisi de veriyor bakın dikkat edin ikisi de veriyor. Ama birisi Allah'ın emrini yerine getiriyor. Diğeri de yerine getiriyor ama kesinlikle gönülden vermiyor. Gönülden vermiş olsa ne olurdu kim söyleyecek? Hayır gönülden vermiş olsa sahip olduğu her şeyin en güzelini kime verirdi? Allah'a verirdi. Şimdi bakın Allah Teala iki ayet-i kerimede birisi Habil diyor Kabil ben seni öldüreceğim dediği zaman hasetlik yapıyor kardeşine. Tamam diyor beni öldürebilirsin ama ben sana el kaldırmam. İnsanla diğer insanlar arasındaki ilişkide davranış biçimlerin birincisinden kısas. Yani bize Allah Teala kesinlikle kötülüğe karşı kötülük birinci davranış biçimi kısastır bu. Ama ne istiyor? Eğer Kabil diyorsa ki ben sana el kaldırmam, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. O kendi tercihini hangi istikamette kullanmış? İyilik yapma noktasında kullanmış. Yani kötülüğe karşı evet seni öldüreceğim ama ben sana el kaldırmam diyor. Efendimizin bize öğrettiği üç oda hikayesini anlatın. Yani mürşid diyor ki şimdi birinci odada Kur'an okumakta olan kişi var. Git ensesine bir tokat at. O da kalkıyor ne yapıyor? O da tokat atıyor. Henüz nefsi tezkiyesi yapmamış. Ne yapıyor? Kötülüğe karşı kötülük. O da ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Aslında burada israf var mı? Var. Niye? Zamanı boşa geçiriyor. Yani kısasa kısas zamanın boşa harcanması. Ama burada ne olabilir? Eğer ikinci etaba geçmiş olsa, öğrense, bir daha o hata işlemese o zaman gerçekten de o da öğrenim açısından güzel olur. İkinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman hayır diyor Rabbim beni imtihan ediyorsun. Ben kesinlikle ona cevap vermeyeceğim. Ve ne yapıyor? Affediyor. Affederseniz sizin için daha hayırlı. Daha sonra ne? Daha sonra kötülüğe karşı hayırla mukabil etme. Allah hepimizden ne istiyor? Allah hepimizden kötülüğe karşı hayırla mukabil etmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Allah iradenizi teslim aldı. İradenizi teslim aldığınızın üç tane işareti var ne? Bir, Allah'a davet. İki, Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Üç nedir? Üç, kim söyleyecek? Kötülüğe karşı hayırla mukabil etme. Zahiri alemdesiniz. Kim size ne yaparsa yapsın, kötülüğe karşı hayırla mukabil edeceksiniz. İki, Kur'an'ın bütününe tabi olacaksınız. Üç, insanları Allah'a davet edeceksiniz. Allah'a davet edeceksiniz, Allah'a davet edeceksiniz. Dolayısıyla hiç davetin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Mümkün değil. Davet herkese ulaşıyor ama insanlar serbest iradenin sahibi. Dilerlerse bu daveti kabul ediyorlar. Allah Teala'nın yeryüzündeki halifesi olarak o yolu tercih ederler. Dilemezlerse şeytanın gay yolunu tercih ediyorlar. İşte Allah Teala'nın Resulü diyor ki bu ayetin örtüşen hadiste. Benim tarafımdan tebliğ edilen Allah Resulü Kur'an'ın bütününü tebliğ etmiş midir? Evet. Mesela Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yüz çevirmeyin. Sizin اِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلُوا size yükletilen sorumluluk ayrı. عَلَيْكُمْ وَمَا حُمِلْتُمْ اِنْ تُوْتُهُ تَهْتَدُوا eğer itaat ederseniz hidayete erersiniz. İtaat edersiniz, ulaşmayı dilerseniz hidayete erersiniz. İtaat edersiniz, müşteri tabi olursanız hidayete erersiniz. İtaat edersiniz, itaat. Dinin kökeninde itaat var. Allah Teala kesinlikle itaat etmemizi istiyor. İtaat etmemizi. İşte bu itaatin kökeninde birinci ayette benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa mutlaka insanlara ulaştınız, tebliğ ediniz Allah'ın izniyle. Ve bu tebliğde de Allah-u Teala itaati devreye alıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Ba'sü Suresi de Kur'an'ın bütününe ihtiva ediyor. Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Künü halimen ev mutallimen ev samian ev muhibben ve la tekunu hamisen. Yani ya alim olun ya da ilmi öğrenmenin yolunda bulunun ya ilmi dinlemeye ram olun yahut da bunları seven olun sakın beşincisi olmayın helak olursunuz. Sahabe sual soruyor beşincisi kim? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İlme, ilim Kur'an-ı Kerim ve ilim ehli kim? Allah'ın mürşitlerine buğz edenler. İlme ve ilim ehline buğz edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim bize düşen kesinlikle yolun başında ilim sahibi olmak. Allah Teala ilim ehliyle ilmi herkese veriyor mu? Evet herkese veriyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaksa o zaman kesinlikle bizim Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmemizi emri buyuruyor? Ehli zikirden öğrenmemizi emri buyuruyor. cehaletin hastalığının ilacı sormaktır. İşte ölenler Fatır 37'de ne diyor Allah Teala Fatır 37'de? Onlar orada feryat ederler yani cehennemde. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapalım. Size orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? O halde azabı tadın. Yani demek ki Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bu dünya hayatında herkese ama herkese ama herkese tezekkür edebilecek noktaya gelebilmeleri için ömür sermayesi veriyor. Onu anlıyoruz. Veya şöyle de anlayabiliriz. Yedi sabah tezekkür. Allah öyle bir ömür veriyor ki o kişiye tebliğ kendisine ulaştın. Birinci sabah tezekkür. Allah öyle birisine de ömür veriyor ki ikinci sabah tezekkür. Üçüncü sabah tezekkür. Dördüncü, yani herkese tezekkür edebilecek noktaya kadar kesinlikle. Diyelim ki o ömrü vermemişse küçükken öldüyse o zaman 15 yaşından küçükten öldüyse o nedir? Onun gideceği yer cennet çünkü onu sorumlu kılmıyor. Ama belli ki onu sorumlu kılmış ve kendisine verilmiş ama o kendisine düşeni yapmamış. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bilin. Beş şey gelmeden önce beş şey ihtiyarlığından önce gençliğini, hastalamadan önce saatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini, ölümünden önce de hayatını bil. Yani Allah Teala bize verilenleri değerlendirdiğimiz an bir nevi o dar noktalardan da Allah bizi geçiriyor. Mesela nedir? İhtiyarlığımızdan önceki gençliğimizin kıymetini. Yani biz eğer gençliği Allah yolunda harcarsak o zaman ihtiyarlığımızda ne olmuş oluruz? Huzur ve mutluluk yaşarız. Hastalanma önce saatini. Biz eğer daha önce zikri en üst seviyede yerine getirirsek hastalandığımız zaman bu köprüyü nasıl atlarız? Daha rahat, daha güzel geçeriz. Fakirliğimizden önce zenginliğimiz. Zenginliğimizde Allah için onu kullanabilirsek ne yaparız? O noktada da yine kendimiz en üst seviyede oluruz. Yani bize Allah neyi vermişse onu Allah için kullandığımız an kesinlikle en güzele Allah bizi ulaştırıyor. Ve İnşirah suresi çok meşhur bir sure. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala hitap ediyor doğrudan doğruya. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Ve vada'ne anke vuzrek ellezi enkede zarek. Ve senin üzerindeki günah yükünü kaldırmadık mı? Ve refa'ne leke zikrek. Ve senin zikrini raf etmedik mi? Ennemal usri yusran. Her zorlukta bir kolaylık. Ennemal usri yusra. Her zorlukta bir kolaylık. Feyza ferakta fensep ve ila rabbike ferhab. Bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe başla. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada özellikle ilk Kur'an-ı Kerim kime öğretildi Allah tarafından? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala öğretirken bak ne diyor? Peygamber Efendimiz'e öğrenebilmesi için. Senin göğsünü şer etmedik mi? Şimdi insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin kaçıncı basamağında göğüs şer ediliyor? Kim söyleyecek? 10. basamakta. Allah'a ulaşmayı kişi diliyor. 3. basamak. 4. basamak rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. 5. basamak plaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. 6. basamak kalpteki erkisini alıyor. Fıkh hassasını ihbatı koyuyor. 7. basamak gözlerdeki cevabın müsteri alıyor. Basan gışavutan perdayı ve o kişi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Allah Teala onun kalbine de şu bu fizik standartlarda yani şu anki değişiklik ulaşmayı dilediği zaman rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman fizik alemde yaptığı değişiklikleri Allah Teala söylüyor. Ondan sonra kalbine ulaşıyor. Tegabun 11. Kalbine hidayetle ulaşıyor. O kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ne yapıyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Göğsün şer edilmesi bu. Fizik vücudun göğsünden nefsimizin manevi kalbine bir nur yolunun açılması. O göğsün şer edilmesidir. İslam'ı açmasıdır. Sonra Allah kalbindeki ekiniti aldı. Fıkıh hassasını açtı. Kalbe hidayette ulaştı. Kalbi kendisine çevirdi. Ve nur yolunu açtı. Bu sefer bu kişi ne yapıyor? Allah ismini tekrar ediyor. Niye Allah ismini tekrar ediyor? Kim söyleyecek? İlk inen sure Kur'an-ı Kerim'de hangi sure? Alak suresi. Alak suresi nasıl başlıyor? Okra bismi rabbikellezi. Ellezi halaka halakal insanı min alak. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun ikinci safhası neydi? Okra. Birinci safhası tebliğ. İkinci safhası kıraat. Kıraat neyle olacak? Allah ismiyle olacak. Okra bismi rabbikellezi ellezi halaka halakal insanı min alak. Tebliğ bizzat yevmil mahşerde bana kimse tebliğ etmedi demesinler diye mutlaka Allah Resulü onlara tebliğ yapıyor. Tebliğin muhatabı kimlerdir? Kim söyleyecek? Tebliğin muhatabı kendisi bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diyebilirler mi ki ya Rabbim sen tamam beni bu azaba düşer ediyoruz ama bana kimse tebliğ yapmadı. Hayır, yapmış gelmiş ama sen kulak asmamışsın. Kıraatta da aynı şekilde. Geliyor ayetleri tek tek kıraat. Kıraat eden kim? Kıraat eden de Allah Resulü. Hangi ayet-i kerime? İsra 45-46. Ne diyor Allah Teala? Feiza qara'tel Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yu'minu bil ahireti camil mesure. Sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyen, yani ahirete iman etmeyenlerle senin arana baş gözlerine hicab-ı mesure, kulaklarına vakra, kalbine ekinet koyarım. Uzuvlarını da kapatırım. O birinci safhada kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Neyi kapatıyor Allah Teala? Hasarlarını kapatıyor. Şimdi ikinci yedili basamakta yine aynı şekilde kıraat ediyor ayet-i kerimeleri. Yevmül ahire iman etmiyor. Yevmül ahir ne? Yevmül ahir ruhun dünya altında Allah'a ulaşması. Şu anda İslam alemi, bu kadar İslam ülkesi var, 1,5 milyar insan. Onlar yevmül ahire iman ediyorlar mı? Yevmül ahire sadece ne olarak düşünüyorlar? Kıyamet günü. Halbuki yevmül ahir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Resulü diyor ki mutu an kablete mutu. Ölmeden evvel ne yapınız? Ölünüz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız. Yevmül ahire iman ediniz. Diyor. Ama kişi oralı olmuyor. Ve oralı olmayınca da hayatı boyunca ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmazsa ne yaparsa yapsın cehennemden kendisini kurtarabilir mi? İmkansız, mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim, biz dört kalp şartının sahibi olduğumuz zaman artık Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyoruz. Neyle okuyoruz? Allah'ın ismiyle. Okra, oku, bismi rabbikellezi. Allah Teala başka bir ayette daha bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Nahl suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 99. Nahl 99'da Allah ne diyor? Feiza qara'tel Kur'ane, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytandan ne yap? Allah'a sığın. Evet, Nahl suresinin 100. ayet-i kerimesine bakalım. Veya 98. Nahl 98'e bakalım inşallah. Evet. Feiza qara'tel Kur'ane fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Nahl 98. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman rec edilmiş şeytandan kime sığın diyor? Allah'a sığın. İşte Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor ve kıraat ettiğin zaman neyle bunu yap diyor? Yani Allah'ın ismiyle kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın kesinlikle. Allah'ın ismiyle yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından bir çift nur geliyor. Neydi o? Rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremiyor. Çünkü hemen iman kelimesi kalbe yazılmış değil. Sadece kalbe sızan ne? Rahmet. O rahmette kişi ne oluyor? Huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin yerine getirmesi gereken bir hacet var mı? Evet. Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olmak. Dikkat ederseniz Taha 123'te benden aşağı inin, benden size hidayet gelecek. hidayetime tabi olursanız delalette kalmazsınız, şakilerden olmazsınız. Yani hidayet gelir gelmez, hidayeti dilediğin an cehennemden kurtuluyorsunuz, delaletten kurtuluyorsunuz. Çünkü delaletten kurtuluş cehennemden de kurtuluştur. Neden öyle diyorum? Çünkü kaç tane ayet-i kerime, 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ve 7 ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Ama Allah Teala katından hidayetçi gönderiyor. Diyor ki kim hidayeti dilerse. Onun için Allah Resulü hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdirin. Bir dilek. Öyleyse cehennemden kurtuluş nedir? Sadece bir dilektir. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Sadece Allah'a ulaşmaydı. Ama bu dilek nasıl bir dilek? Bu dilek dilden olursa kurtuluş var mı? Hayır. Çünkü Allah münafıkları nasıl tarif ediyor? يَاقُلُونَ بِاَلْسِنَةٍ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ Münafıklar dilinin söylediği nerede yok? Kalbinde yok. Yani onlar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Bu Allah katında geçerli değil. Kesinlikle bedenin aklıyla beraber olması lazım. Beden ayrı yerde, akıl ayrı yerde olmaz. Cemaat geliyor, cami cemaati, herkes imama tabi oluyor, namaz kılıyorlar. Ertesi gün yine birisi de geliyor, sırtında büyük odun, cemaate iştirak ediyor. Tabii herkes ona atıp tutuyor, ulan diyor, bizim dikkatimizi dağıldın, namazımızı bozdun. Bu yük odun sırtında. Git onu dışarıda bırak. Gel cemaate katıl ve namaz kıl. Ne diyorsunuz diyoruz. Ya kardeşim sizin adetiniz böyle. Ben de sizin adetinize uygun olarak namaz kılmak istedim. Ne adeti ya diyor. Valla diyor şu anda hepinizin sırtında bir yük var. Ne yük var diyor. İmam birazcık gidip kulağına ediyor. Diyor ki ya benim sırtımdaki yük ne? Valla diyor senin sırtında koskoca bir inşaat var. İmam da o sırada inşaat yapıyormuş. Yani namazda ama bedenle akıl birlikte mi? Hayır. Akıl o anda inşaat demiş gibi. Ama beden herkes ne görüyor? Orada namazda görüyor. Onun için Allah Teala ne diyor? Allah'a namazı neyle kılınız? Zikirle kılınız. Huşu içinde namaz kılınız. Huşunun yegane alameti farikası nedir? Zikirdir. Yani siz zikirle namaz kılmazsanız kafanız nerede olur? Behlül Hüdane yine anlatırlar. Behlül Hüdane kavun karpuz satıyor. Ezan o kadar okumaz hemen heybesinin bir kefesine kavunları, diğer kefesine de karpuzları koyuyor ve geliyor. Cemaate katılıyor. Rüküdeyken, yani kıyamdayken bir şey yok. Kurtarıyor durumu. Rüküde de kurtarmaya çalışıyor ama secdeye gidince kavun karpuzlar her tarafa dağılıyor mescide. Ve sonuçta ne oluyor? Diyorlar ki ya Berbi bunu yapma. Namazımızı bozuyorsun. Kardeşim diyor, benim kavun karpuzum bak mescidin dışına kimse çıkmıyor. Benim kavun karpuzlarım hep mescidin içerisinde. Sizinkisi mescide girmiş değil mi? Sizinkisi dışarıda dolaşıyor. Evet sevgili kardeşlerim, yani bizden Allah namazda ne istiyor? Namazı zikirle kılmamızı istiyor ve bedenle kalbin birlikte olmasını istiyor. Dilimizden eğer biz söylersek o dilimizin söylediği kalbimizde yoksa o zaman ikisi birbirinden farklı. Allah Teala Maide 41'de ey Resul diyor, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler seni üzmesin diyor. Ya eyyüver Resulü مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اَمَنَا بِأَفْوَاهِمْ Bunlar ağızlarıyla iman ettik derler. وَلَمْ تُوْمِنْ قُلُوبُهُمْ Ama kalpleri iman etmeyenlerdir. İşte ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar sizi üzmesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyoruz ki A'dan Z'ye kadar Allah-u Teala'nın kanunları var. O kanunlar muhacesinde bizim dini yaşamamızı istiyor. Ve gerçekten de biz dört kalp şartının sahibi olarak Allah ismini tekrar ettiğimiz zaman huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olan kişiye Haccet namazının kılması halinde Allah'a mutlaka mürşit gösteriyor mu? Kesinlikle evet. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya ki Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur. Ne vardır? Mübeşşirat vardır. Nedir mübeşşirat ya Resulullah? Salih rüyadır diyor. Öyleyse benden sonra nübüvvet yok, nebi yok. Benden sonra mübeşşirat var. O zaman herkes kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak isterse ne yapması lazım? Haccet namazını kılması lazım. Haccet namazı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti bana. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri haccet namazı. Şimdi bu haccet namazı, istihare namazını anlatırken size hemen Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesini anlatmak istiyorum. Nisa 59'da ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu atiullaha atiur resule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Fen tenazatun fi şeyin. Ey bir konuda ihtilafa düşerseniz ferudduhu ila Allah ve Resul'i. Eğer bir noktada ihtilafa düşerseniz kime yöneltin? Allah'a ve Resul'üne. Allah'a arz etmenin yolu iki yol. İstihare namazı ve hacet namazı. Bir konuda bir bilinmeyeni Allah'tan öğrenmek istiyorsanız kim olursanız olun. Bir konuda mesela evlilik kaderdir. Evlenen taraflar kardeşlerimiz işte şuydu buydu. Diyoruz ki siz kendi talebinizi Allah'a arz ediniz istihare namazıyla. Hangi konuda niyetiniz varsa ya Rabbim bu istikamette ben senden yardım diliyorum. İstihare namazını kılın. Birinci rekatte Fatiha'dan sonra kul ya eyyuhel kafirun. İkinci rekatte Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyun. Ve kimseyle dünya kelamı konuşmayın. Yatağınızı kıbleye göre dizayn edin. Gecede size beyaz ve yeşil renk gösterirse uygun niyetiniz tamam. Yani ne demek bu? Hani Efendimiz niyet ve nasibi anlatıyor ya. Niyetiniz belli. Eğer beyaz ve yeşil renk gösterdiyse niyetiniz nasibinizle çakışıyor. Tamam. Uygun demektir. Ama niyetiniz belli ama size kırmızı ve siyah gösterilirse o zaman ne değildir? Uygun değildir demek. Siz öğrenebilirsiniz bir bilim yani. Ama bir dileğiniz varsa ne yapmanız lazım? O konuda Allah'ın yardımını devamlı Allah'tan talepte bulunmanız lazım. Nedir o? Haccet namazı. Ya Rabbim bu istikamete bana yardım et. Fizik vücut teslimi için. Bana yardım et. Daimi zikir için. Bana yardım et. Kalp gözü için bana yardım et. Rabıta için bana yardım et. Yani bu konuların hepsi için haccet namazı kılınabilir mi? %100 evet. Haccet namazıyla rabıta istersin. Haccet namazıyla daimi zikir istersin. Haccet namazıyla bütün güzellikleri Allah'tan ne yaparsınız? İstersiniz ve Allah'ın yardımıyla Allah Teala size verebilir. Allah her şeye kadirdir. Ama Resul'e de gidebilirsiniz. Resul'e gidip soracaksınız. Neydi Allah Resulü diyordu? Cehaletten kurtulman yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. O zaman sen gidip diyeceksin ki tıpkı Yunus'un kime sorduğu gibi Hacı Bektaş Veli'ye sorduğu gibi. Ne diyor Hacı Bektaş Veli'ye Yunus? Diyor ki ya efendim diyor sen bana himmet dedin, buğday dedin. Ben buğdayı biliyorum. Ama himmet ne hemen bir şey? Himmet benim çocuklarımın karnını doyurur mu? Koyunlarımı güder mi? Ne yapar bu himmet? O zaman Hacı Bektaş Veli ne yapıyor? Himmeti açıklıyor kendisine. Diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin diyor. O zaman diyor ben himmet istiyorum diyor. Fakat diyor anahtarım bende değil, Tapduk'a gideceksin. Ve gerçekten Yunus'u Yunus yapan nedir? Tapduk. Tapduk'un tapusunda, kul olduk kapısında Yunus için çiğdik, piştik elhamdülillah. Kimin kapısında Yunus pişiyor? Tapduk'un tapusunda pişiyor. Mürşit imanın tapusudur sevgili kardeşlerim. Hani nasıl, ne derler? İmanın ve paranın kimde olduğu belli olmaz derler. Ben de diyorum ki belli nasıl belli değil. Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde iman kimde belli ediyor mu? Tarifini vermiş mi Allah? Evet. Ennemen mu'minellezine izâ zikrallâh vecilet kulûbuhum. Müminler o kimselerdir ki Allah zikre... Allah! Ne oluyor? Kalpleri titriyor. Siz Allah diyorsunuz, Allah Teala size ceryanını gönderiyor ve sizi hazan yaprağı gibi titretiyor. Öyleyse bu cezbe sahipleri hepsinin kalbinde iman yazılı mı? İmanın tapusu ellerinde mi? Evet kesinlikle öyle. Tabii bu bizim öğretimiz bazılarına çok ters gelebilir. Çünkü onların öğretisi Kur'an değil. Ama biz size ayetlere dayanarak söylüyoruz. Allah-u Teala Nem suresinin 89 ve 90. ayet-i kerimelerinde Allah'ın huzuruna emin bir vaziyette gelen cennetliklerden, Allah'ın huzuruna cehennem gelen cehennemliklerden bahsediyor. Her şey ayetlerle birbirini açıklamış Allah-u Teala. Allah'ın açıklamadığı hiçbir şey yok. Her şeyi Allah-u Teala açıklamış. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, tabii onun hadisleri de Kur'an'ın bir nevi açıklamasıdır. Diyor ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu bu konuda aldanmıştır. Birisi sağlık, diğeri de boş zaman. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in üç çeşit hadisinden bir tanesi, ey Ademoğlu, ben sana ne verdim? İlim verdim. Ne yaptın diyor. O da diyor ki ben herkese anlattım ya Rabbim. Hayır diyor, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptım. Ey insanoğlu, ben sana mal verdim. Ne yaptın? Ben insanlara verdim. Yine yalan söylüyorsun diyor. Niye? E diyor, sen insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ey insanoğlu, ben sana sağlık verdim. Ne yaptın? Ben senin yolunda şehit oldum ya Rabbim, biliyorsun sen. Yine yalan söylüyorsun diye insanoğlu. Niye? İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bunların hepsi o amelin aslında kim için işlenmediği? Allah için olmadığı. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Yani başkaları için yaşamak da Allah'a teslim olmaktır. Siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeden eğer bir ilim sahibiyseniz ve insanlara veriyorsanız o ilim faydalı ilim olabilir mi?
1: İnşallah.
0: Faydasız ilimdir. Siz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeden siz o malı başkalarına veriyorsanız o mal gerçekten Allah'ın emrettiği zekat olabilir mi? Ayet-i Kerime'den Nisa 38-39'da söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala? Biz diyor mal verdik ama o yevmül ahire iman etmiyor. Mal verdik, yevmül ahire iman etmeyen kişi harcıyorsa o zaman yevmül ahire iman etmeyen malını zekat verdim diyen kişinin zekat olabilir mi? Ayet bunu söylüyor bakın. Onlar mallarını insanlara gösterir için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler ruhun dünyasına avlaşmasına. Ne olurdu? Onlar Allah'a ve ahiret gününe, yani hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman etselerdi. İman etmiyor, ben harcadım diyor. İman etmiyor, ben işte şöyle yaptım, iman etmiyor, bunu yaptım. Bunların amelleri hepsi boşa gidiyor ve bu amelleri aslında kim için yapmış oluyor o insanlar? İnsanlar için, insanlara gösteri için yapmış oluyorlar. Burada da durum nedir? Burada da durum yine beden ve akıl birlikte değil. Akıl başka yerlerde, beden başka arizide. Hani ne diyor Peygamber Efendimiz? Ayrı zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Herkes farklı farklı yerlerde. İşte bütün mesele bu iki hususta aldanmamak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bu dinin temelidir. Nasıl sahabe cahiliye dönemi yaşarken hiçbir şey bilmeden Allah Resulü onlara tebliğ yaptı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Hangi ayet gelince? Zümer 17. Hepsi mürşitlerin aslı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Hangi ayet kerime? Mümtehin 12. Bizler de onun sünnetini yerine getireceğiz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın birincil kaynağı. Allah'ın bütün şeriatı hangi kitapta? Kur'an-ı Kerim'de. Allah Resulü ne diyor? Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. İster Allah Resulü bu hadiste Ehl-i Beyt desin, ister sünnet desin. Bu neyi ifade ediyor? Bu sahabenin 7 safanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Ehl-i Beyt kimdir demek ki? Ehl-i Beyt sadece Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen değil. Kur'an-ı Kerim'de hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, Kur'an'ın 7 safasını yaşıyorsanız siz o zaman Ehl-i Beyt'tesiniz. Hangi ayet gereğince? Ahzab 33. Ne diyor Allah Teala Ahzab 33'te? Bakın Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah Teala diyor ki ey Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Şimdi bu dönemdeki bir insanı düşünün. Bu ayet bize de hitap ediyor mu, etmiyor mu? Ve bize diyor ki Allah sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Eğer Allah bizden daimi bizi daimi zikre ulaşırsa, ihlasla bizi tövbe-i nasuha davet ederse, bizi her şeyden beri kılarsa, o zaman biz de ehl-i beytten oluyor muyuz? Ayet gayet açık ortada. Yani Kur'an, bazı tipler var diyor ki o ayet bana inmedi. O ayet Yahudilere, öbür ayet onlar da Hristiyanlara, öbür ayet Mecusilere, öbür ayet işte falan, öbür ayet buna. Sana ne indirdi? Sana eğer bana indirmez diyorsa Allah-u Teala oraya, onu buraya tatile göndermiş. Halbuki Allah-u Teala diyor ki siz gidin, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak, benden size hidayetim gelecek ki Kur'an mucize-i baki hepimizin hayat kitabı. Hepimiz için iki can saadetine hedef olmak için Allah-u Teala seçmişse o zaman Kur'an-ı Kerim hepimizin hayat kitabıdır. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, herkes avukat olmak zorunda değil. İhtiyacınız avukata varsa gider paranı verirsiniz, ne olursunuz? Avukat tutarsınız. Herkes mühendis olmak zorunda değil. Ne yaparsınız? Gidip paranızı verirsiniz, hizmetinizi oradan alırsınız. Herkes tüccar olmak zorunda değil. Paranızı verirsiniz, ortak olur. Herkes, ama herkes Müslüman olmak zorunda. Herkes dinini yaşamak zorunda. Bunu hiç unutmayın. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz. Hiç bu konuda bir mazeret söz konusu değil. Kim olursanız olun. Neden? Çünkü Allah herkesi hanif fıtratıyla yarattı. Herkes hanif fıtratıyla yaratan, herkes Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir mi? Ya adam diyor benim okuma yazmam yok. Allah Teala diyor ki benim peygamberim de okuma yazması yoktu. Yani ne derseniz deyin, hiç kimse mazeret beyan edemez. Sizi serbest irade sahibi kılmış ve diyor ki iradeni kullan. Bana ulaşmayı dile, o zaman geri kalanını kim öğretecek sana? Ben diyor. Şüphe mi ediyorsun yoksa? Bir kardeşimiz vardı, onu da sizinle paylaşayım. İlk etaplarda biliyorsunuz insanlar çoğunlukla La ilahe illallah zikrini söylüyorlar. Biz de tabii Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Allah Allah diye zikri yapabilmek. Arapça kursuna gidiyoruz. İşte anlatıyoruz, tebliğ yapıyoruz. Bir kardeşimiz de diyor ki ben Allah ismini çekmem. Ben la ilahe derim. Kardeşimiz dedi ki ya sen Allah'tan şüphen var. Zaten Allah var. Marifet o, Allah'ın ismini zikretmek. Bu da tabii işin esprisi. Evet. La ilahe. Yani ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yok. Hepimiz zaten iman ediyoruz Allah'tan başka ilah yok. O zaman devamlı onun yardımına bağlanmak istiyorsak ne dememiz lazım? İsmi tekrar etmemiz lazım. Çünkü Allah Teala bizi sonsuz şekilde kontrol ediyor. Sonsuz bir koruma sağlıyor bize Allah zikriyle. Evet, sonsuz bir koruma. Onun için eskiler söylemişler. Allah bes baki heves. Bütün mesele bu zikri aralıksız, kesintisiz devam edebilmeniz. Allah her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, iman dışında hiç kimseye işte bu iki nimetten daha güzel bir şey verilmemiştir. Ve tabii ki Kanuni Sultan Süleyman'ın sözünü de burada zikretmeden geçemeyeceğiz. Ne diyor Kanuni? Halk için müteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes, saat gibi. Yani sizin fizik vücudunuz hayattaysa siz Allah için bir şey yapabilirsiniz. İster ruhunuz olsun, aklınızı ikra etmeden siz bir şey yapabilir misiniz hayır istikametinde? İster nefsiniz olsun, kesinlikle o beden kullanmadıkça şer de işleyemezsiniz. Düşünebilirsiniz. Allah Resulü ne diyor? Siz şerre niyet ettiniz, düşündünüz ama yapmadınız, derecet kaybetmezsiniz. Şer'e niyet ediyorsunuz, yaparsanız bir ya bir kaybedersiniz. Siz hayra niyet ettiniz, yapmazsanız kazanı taşınız. Sadece niyet ettiniz. Düşünmeye başladınız. Ama niyet edip yaparsanız 1'e 10. Mürşidinize tabir olsanız 1'e 700. Fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşırsanız hesapsız. Daha öteye sonsuz. Daha ötede en üst seviyedeki ecrün azim. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ne geçiyor? Fevzül azim, ecrün azim, hazül azim ve fedül azim. Bu dört azimin dört

kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Bu kadar vahşiyene şartlarının içindeyken Allah Resulü hidayet güneşi olarak onlara geldi, üzerine doğdu. Ve sadece hidayeti dilediler. Zümer 17'ye göre ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamberimize biat edip tabi oldular. Ve hepsi 23 sene, bakın 40 sene değil. Yunus ne diyor? 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dedi. Ama bu mürşit Allah Resulü olunca farklı. Yani Peygamber Efendimiz döneminde 40 yıl mı geçmiş? Ha, 23 yıllık bir dönem içerisinde, bu kadar kısa dönem içerisinde hepsi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali sahabe oldular. Varın siz düşünün. Bugün gerçekten işte ben Efendimiz'e tabi oldum, ben buraya 41 sene geçmiş neredeyse. 40 sene. Varın siz düşünün neredeyiz. Ve bütün bu güzelliklerin hepsi hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala ne istiyor? Bizim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi farz. Yunus ne diyor Yunus? Diyor ki kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Vallahi Resulü ne buyuruyor Kur'an için? Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Ulaşmayı diledik. Diledikten sonra ne yapıyoruz? Mürşidimize, hacet namazıyla gösteren mürşide tabi oluyoruz. Yunus ne diyor bu konuda? Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar cümle, müftüler cümle geldiler. Kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Nice aşıklar, gel gidelim böyle. Nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delildir Ahmet Ebi'yle. Ahmet kim? Cebrail kim? Evet, Ahmet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail. Melike Mukarebinden olan Cebrail Aleyhisselam. Onun da mürşidi kimdi? Cebrail Aleyhisselam'dı. Yani şu dünyaya gelen Allah'ın kendisine mürşid tayin etmediği hiç kimse yok. Onun için mürşidler. Cebrail delildir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasın olmaz. O zaman Yunus ne diyor? Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Hazreti Musa'ya ben en üst seviyede ilim sahibiyim dediği zaman Allah Teala ne buyurdu? Hazreti Musa için yok ya Musa. Sen şeriatte tamam ama ilmin edinin sahibi daha ötede birileri var. Kimdi o? Hızır Aleyhisselam. Ya Rabbim bana işaret ver, ben gidip ondan ilmi tahsil edeyim deyince işte burada git ona tabi ol. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek herkesin üzerine farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Mürşitten öğreneceğiz. Allah Resulü emrediyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunan kelamını işitmek üzerine farz. Ne diyor bizim zat-ı muhteremler? Ya ne saçmalıyorsunuz? Her şey Kur'an'da olur mu? Matematik, kimya olur mu? Biz de diyoruz ki her şey var. Tıp da var, Kur'an, yani yok yok. İşte Enam 38. Bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Nas 89. Bu Kur'an'da her şeyi sana açıklamak için indirdik. Ama kim için her şey açıklanmış? Hikmet sahibi alim için. Allah Resulü ne diyor? Bilmiyorsan kime sor? Hikmet sahibi alime sor. Git sor. O biliyor. O kendinden mi biliyor? Hayır, ona Allah bildiriyor. Hangi ayet? Ali İmran 7. Ne diyor Allah Teala Ali İmran 7'de? Bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayette müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insan arasında fitne yayarlar. Rasihun derler ki ikisi de Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. Onlar da ayetleri size öğretemezler manasına der, varamazlar. Sadece kim bilebilir? Ulul Elbab. Kimdir Ulul Elbab? Alman 190-191. Li Ulul Elbab اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبٍ Ulul Elbab olan kullar var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de ne yaparlar? Allah'ı zikrederler. Daimi zikrin sahipleri. Allah Resulü ne diyor bu daimi zikrin sahipleri için?

0: Alemin uykusu cani ibadetine iyidir. Cahil Allah'a ulaşmayı dilemeyen namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Alim de uyuyor. Ama o da 1'e 700 kazanıyor. Birisi uyurken 1'e 700 kazanıyor, diğeri namaz kılarken 1'e 10 kazanıyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Alemin uykusu cahilin ibadetinden iyi. Birisi 700, diğeri de 10. Neden alim? Çünkü daimi olarak kalbinde zikrediyor Allah Teala. Allah Resulü ne diyor hadisinde? Yenamu aynani ve la tenamu kalbi. Benim gözlerim uyuyor ama ne uyumaz? Benim kalbim uyumaz. Kalp uyumuyorsa ne diyor? Allah diyor. Devamlı Allah'ı zikrediyor. Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor. Mümkün mü? Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahipleri ulelbap bunu zikrediyor. O zaman kimden öğreneceğiz? Ulul elbaptan. O zaman şeytan niçin var? Kim söyleyecek? Allah'ın ilmini öğrenmemize engeldir şeytan. Biz ne zaman öğreniriz? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Ondan önce ilmi kimden alıyoruz? Allah'ın tayin ettiği mürşitten. Mürşit bize öğretti. Mürşit alerde birisi mi? Hayır, o da Allah'a teslim olmuş birisi. Ulaşmayı dilemiş, mürşide tabi olmuş, ruhunu teslim etmiş, fizik gücü teslim yapmış, nefsini teslim atmış, irade, bütün bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmiş. Yani mürşit bize neyi söylüyor? Allah'ın sözlerini bize ulaştırıyor. Allah'ın söylediğini bize söylüyor. Ama Allah'ın söylediğini bize söylüyorsa biz daimi zikre ulaştığımız zaman da o zaman doğrudan doğruya ne, kimle konuşuyoruz? Artık Allah'la konuşuyoruz. Allah Teala müteşabi ayetlerin manasını bilir. Kim bu? Ulul elbab. Onun için müteşabi ayetlerin manasını Allah bilir ve kim bizi açıklar bilmediğimiz zaman, onlara sorduğumuz zaman? Ulul elbab. Hikmet sahibi alim ulul elbab'tır. Gidin ondan Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Şimdi bugün bunların yerinde yerler esiyor. Din adamları ne diyor? İslam'ın 5 şartı var. Bünyel İslam'ı ala hamse. Güzel de bünyel İslam'ı ala hamse, bunların 5'i farz mı? Farz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği ondan önce farz. Mürşide tabiat ondan önce farz. Allah Resulüne sahabe soruyor, ya Resulullah, en eftal ibadet nedir? En eftal amel nedir? En eftal amel Allah ve Resulüne imandır diyor. Ya Resulullah, biz sana amelden sorduk, imandan sormadık. Sen bize imandan bahsediyorsun. Allah Resulü cevap veriyor. İmanın olmadığı yerde amel olabilir mi? Faydası var mı o kişi? Öyleyse imansız amelin hiç kimseye faydası yok. En eftal şey nedir? İslam'ın temeli Allah ve Resulü'ne imandır. Allah'a iman etmenin birinci şartı ne? Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. Resul'e iman etmenin ikinci şartı mutlaka tabiyeti gerçekleştirmek. Ağzınızdan çok şey söylersiniz. Bugün birçok kardeşimiz diyor ki, ya ne münasebet, ben için sadece Kur'an var ve Allah Resulü var. Başka kimseyi tanımam. Bize diyoruz ki aslında zavallı, sen aslında yalan söylüyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Şimdi Peygamber Efendimiz'in 7 hadisine bahsediyorum. Bak işte 7 hadisini şimdi şu anda size ekrana getirmek istiyorum. Bakmanızı da istiyorum. Allah Resulü ne buyuruyor? Diyor ki, benden sonra nübüvvet yoktur. Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Şimdi Peygamber Efendimiz'e iman ediyorum diyor kişi. Ben Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini iman ediyorum diyor. İkisi de iman ediyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyor ki benden sonra nebi yok. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. O zaman Resulullah'tan sonra gelen bütün insanların kendi dönemindeki halife, imamı sorması gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü Resul'e iman eden kişi bunu yapması gerekir mi? Allah Resulü öyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yok, nebi aramayın. Ama benden sonra halifeyi arayın, imamı arayın. Diyor mu, demiyor mu? Bunun vasıtasını da bize teslim etmiş mi? Hacet namazıyla arayın demiş mi? Hacet namazıyla arayın. Sorun, mübeşirat. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Yine alimler ve halifeler gelecek. Resul'e iman ettik. Resul nedir? Yani teslimiyet nedir? İtaattir. Ben Resul'e iman ediyorum. Resul'ün emrine itaat ediyorum diyor. Resul böyle diyor. Diyor ki bak benden sonra nebi gelmeyecek. Nebi aramayın benden sonra. Ama ne arayın? Halifeyi ve alimi arayın diyor. Neyle arayacağız ya Resulullah? Hacet namazı kılarak arayın. İlla gelin bize tabi olun değil. Herkesin kalbi yapısını Allah bilir, meşrebini Allah bilir. Herkese uygun olan mürşidi tayin eden kimdir? Allah. Allah'tır. Hangi ayet? Nahl 9. Vallahi kassesebili. Allah'a giden yolu, Allah'a ulaştıran yolun tayini kime aittir? Allah'a aittir. Hacet namazı kılın. Allah'tan sorun. Devam ediyoruz hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölür. Şimdi kardeşimize diyoruz ki bak tamam sen Resulullah'a iman ediyorsun, ne güzel, kitaba iman, ne güzel. O zaman hacet namazı kılmışsın, Allah'tan iste. Ha, nereden çıktı diyor. Ben kimseyi tanımam. Güzel, kimseyi tanımam. O tanıdığın Resulullah bunu söylüyor. Kendi döneminde ruhu sana verecek olan kişiyi aray bul. Sen ona ulaşmazsan cahil olarak ölürsün diyor. Bunu Allah Resulü söylüyor. Benim sünnetime ve Hulefai Raşid'in sünnetine tabi olun diyor. Resulullah'ın sünneti bu değil mi? Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediler mi? Sahabenin hepsi Resulullah'a biat etmediler mi? Hulefai Raşid'in hepsi Hazreti Bekir'e biat etmediler mi? Hazreti Ömer'e biat etmediler mi? Hazreti Osman'a biat etmediler mi? Hazreti Ali'ye biat etmediler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Ne diyor? Tabinin kime tabi olduğunu söylüyor. Sahabeye. Tebe-i tabin kime tabi olmuş tövbe yüze göre? Tabine. Tabiyet diyor. Kur'an tabiyet diyor. Ama adam diyor ben Kur'an'ı bilirim ama tabiyeti tanımam diyor. Ben Kur'an'ı bilirim. Kur'an'dan başka kitap tanımam. Ona iman ederim ama ben tabiyeti bilmem. Ben tabiyet kabul etmem. Ya Kur'an bunu söylüyor. Anlıyoruz ki hani bir söz var halk arasında. Ağzından çıkan sözü kulağın işitiyor mu? Böyle diyen kişinin ağzından çıkan sözü kulağı işitmiş olur mu? Hayır. Ağzından çıkan sözü kulağı işitmiyor. Kimin ağzından çıkan sözü kulağı işitmiyor? Münafıkların. Münafıklar ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim siz olun bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın size verdiği şeref payesi olan yeryüzünün halifeliği olmak istiyorsanız, Allah'ın alakıyla alakmak istiyorsanız, Resulullah gibi, sahabe gibi 7 safhanın 7'sini de yaşamak istiyorsanız ve bu dünyayı huzur ve mutluluk içinde geçirmek, Osmanlı gibi, Osmanlı yüksel dönem boyunca onlar gibi olmak istiyorsanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve ilk insan olan Adem babamızın Allah'tan aldığı tövbe kelimelerini size ne yapın? Hayatınıza tatbik edin, tövbeyi gerçekleştirin. Çünkü tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte o güneş batından doğmadan evvel tövbe sona ermeyecekse bu tövbe kapısından geçiniz ve 7 safhanın 7'sini de yaşayınız. Hepinizin 7 safhanın 7'sini de yaşamanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sizden gelen sualler var. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hizmetlerle beraber günlük zikrimizi de en az şekilde nasıl yapabiliriz? Hizmetleri zikirle yapmanız halinde. Nasıl Allah namazı neyle yapın diyor? Nasıl Kur'an'ı neyle okuyun diyor? Nasıl yani ne yaparsanız ne diyor? Zikirle. Öyleyse hizmetleri de zikirle yapınız. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah hakkında düşüncelerimizde kelime hatası yaparsak sorumlu olur muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala kalbe bakmaz. O sözün sözüne bakmaz. Neye bakıyor devamlı? Kalbe bakıyor. Yetmez. Biz hata yapmayan kullar olarak değil. Melekler ne diyorlar? Melekler diyorlar ki bu fesat çıkaracak, kan dökecek varlık var ya. O çok kötü bir varlık. Ya Rabbim. Biz ise devamlı seni tesbih ve takdis ediyoruz. Bizden kötülük yok. Doğru mu? Doğru. Ama Allah Teala diyor ki ben senin bilmediğini de biliyorum. Sen onun kötülüğünü de biliyorsun. Sen kendi yaptığın iyiliği de biliyorsun ama ben senin bilmediğini de biliyorum. Ve ne yapıyor Allah Teala? Adem'e esmaları öğretiyor. Ve diyor ey melekler, iddia sahibi sen şimdi bakalım, verin bakalım bana cevabı. İsimleri söyleyin. Tabii dediğim gibi meleklerin bir öğrenme şeyi yok. Onların disketinde ne varsa onu tekrar ediyorlar. Her meleğin bir vazifesi var. O melek sadece onu yapıyor. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu Allah-u Teala onu en eksi durumuna alıyor, en âlâ durumuna yükseltiyor. Ve böyle bir imkanı var. Hata yapabiliyor ama hata yaptıktan sonra ne yapan kişidir? Tövbe istiğfarda bulunan kişidir inşallah. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam dergah hayatını yaşarken zikir artışı ve teslimler konusunda kardeşler olarak birbirimizi teşvik etmek konusunda bizlere ne buyursunuz? Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. En güzeli bir ve beraber olmanız. Mesela bu dergah hattı şu anda dergahtayız. Dikkat edin şu anda buraya gelen herkese bu sohbet kolaylaştırılmış. Nasıl oluyor ya? İsterseniz deneyin. Bugün buraya hiç kimse gelmeseydi. Bir kişi niyet etti ben de geleceğim burada zikir yapacağım. Ona kolay mı gelirdi zor mu gelirdi? Zor gelirdi. Ama bugün herkes biliyor ki buraya kişiler gelecek. Onlara Allah bu vesileyle kolaylaştırmış. Niye? Geliyor kişi onunla konuşacak, mutlu edecek, onu mutlu edecek, onu mutlu edecek. Allah ne istiyor? Allah da insanlar birbirini ne yapmasını istiyor? Mutlu etmesini istiyor. Ve mutlulukları yaşayın diyor. Öyleyse neyle buraya gelmek bize kolaylaştırılmış? Zikirle, evet Allah'ın izniyle, zikirle. Her şey bu şekilde. O zaman biz eğer birbirimizi bu istikamete teşvik etmek istiyorsak, bir ve beraberlik noktasına teşvik etmek istiyorsan tamam. Zikir yarışında teşvik ediyorsak tamam. Bunların hepsinde. Ama yeni icatlar konusunda hayır. Sevgili kardeşlerim, bizim için şu kainatta en üst seviyede tabii ki Nebile Sultanı Peygamber ama bu dönemde bizim için örnek olan kim? Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam. Her şeyi açıkladı mı bize? Her şeyin tatbikatını yaptırdı mı bize? Yapmamız halinde de sonucuna %100 ulaşıyor muyuz? Hepimiz test ettik mi? Öyleyse acaba Efendimiz ne yaptı? Ben de nasıl onu yapabilirim? Yeni kafamızdan yeni şeyler icat etmek değil. Efendimizin verdiği ölçü neyse onu hayatımıza tatbik etmek. En güzel, ben mesela söylüyorum açıkça hepinizin huzurunda. Efendimiz'e anlatımına uymayan, davranışına uymayan bir şey benden sadır olduysa kesin kabul etmeyin. Çünkü o Allah'ın Resulü. Çünkü o Allah'ın tasarrufunda, çünkü o Allah'ın sözlerini bize söylüyor. Ve hiçbir zaman hepimiz aciz, ben kendim aciz bir kişi olarak Efendimiz'in öğrencisi olarak bu yoldayım. Olay bu. Ben ne kadar idrak edebilirse Allah-u Teala bana ne kadar verdiyse o kadar yani. Onun ötesi yok bende. Ama her zaman Allah'ın Resulü'nde daha ötesi var mı? Sorulması halinde var. Evet. Dolayısıyla olayları bu şekilde düşünelim inşallah. Yeni ölçüler icat yok. Allah'ın Resulü'ne en üst seviyede örnek olmak var. Allah'ın izniyle. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Tasavvufta ileri birimiz için tebliğ yapmanın önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, son noktada biz Allah içiniz. Hangi ayet gereğince? Bakara 156. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne derler? Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah dönünce. Öyleyse Allah her şeyi insan için yaratmış ama insanı kim için yaratmış? Kendisi için yaratmış. Şimdi kendim Allah için olmak ne yapmaktır? Başkalarını mutlu etmektir. Evet. Allah-u Teala Muhammed 7'de diyor ki İntensurun Allah yensurekum ve yusab idaktamekum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ya düşünüyorsunuz o Allah benim yardıma mı ihtiyacı var? Tabii ki hayır. Ama Allah öyle diyor. O zaman bir şey düşünmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Biz dışımızdaki kime yardım edersek aslında kime yardım etmiş oluyoruz? Allah onu kendisine kabul ediyor. Biz kimi üzersek aslında kimi üzmüş oluyoruz? Allah'a üzmüş oluyoruz canım benim. Olay bu. O zaman dışımızda bak bu kadar Allah'a binlerce şükür ki Allah sizi buraya gönderdi. Rabbime hamd ve şükür ediyorum. Ben tabii ki size ve şu anda ekranları başında bizi dinleyen herkese ve bundan sonra dinleyecek olanlara da biz bu hakikatleri anlatıyoruz. Niçin? Onlara hizmet ediyoruz. Ve hangi oranda biz bunu başarabilirsek Allah-u Teala'ya yapmış oluyoruz. Allah bunu kendisine kabul ediyor. O zaman Allah'ın bunu kendine kabul etmesi demek ne demek? Bize de yardımını göndermesi demektir. Öyleyse o zaman tasavvufta ilerlememiz için tebliğ yapmak gerekli mi? Tebliğ yapmak farz. Tebliğ kimin görevidir? Resullerin görevidir. İlk etapta. Hangi ayet gelince? Maide 67. Maide 67'de ne diyor Allah Teala Maide 67'de? Ya yüer Resulü. Ey Resul. Beli ma unzile eyleyke min rabbike. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer ve in lem taf'al. Eğer bunu yapmazsan sen o zaman vazifeni yapmamış olursun. Öyleyse Resulullah'ın vazifesi ne? Tebliğ. Bizim vazifemiz ne? Kim söyleyecek? Bizim de vazifemiz tebliğ ama itaat. Yani Resulullah ne diyorsa biz ne yapacağız? İtaat edeceğiz ve yapacağız yani Allah'ın izniyle. Öyleyse burada da bizim görevimiz devreye giriyor. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, hani her zaman bu konuda diyorum ki Amerika'yı yeniden keşfetmene gerek yok. Niye ihtiyaç diyorsun mani olmak için? Allah bize ne demiş? Allah'a deyin demiş. Ne demiş başka? Yine Allah'a deyin. Ne demiş başka? Allah'a deyin. Allah'a deyin. Allah'a deyin. Allah'a deyin. Sana Allah bir vazife vermiş mi? Bak ey kulum. Şimdi ben sana bunu vereyim. Git de şeytanın bu işleri okuma şeyine mani ol. Böyle bir görev var mı bizde? Ne diye Amerika'yı keşfediyorsun canım benim? Allah bize vermiş Kur'an-ı Kerim'de li ulil albab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken ne yapın diyor? Bizim vazifemiz belli. Sen zikredeceksin. Başka bir şeyle meşgul olmayacaksın. Zikredeceksin. Geri kalanı kim yapacak? Galiba Hazreti Süleyman işte geliyorlar. Davud Aleyhisselam döneminde Davud Aleyhisselam herkes sualler söylüyor. Hazreti Süleyman'a bütün cevaplarını veriyor. Davud Aleyhisselam diyor ki evladına niye onların hepsinin böyle cevabını verdin? Sana kim bunları söyledi? Diyor ki ben karıncandan öğrendim. Davud Aleyhisselam diyor ki ister karınca, ister A, ister B hiç önemli değil. Önemli olan karıncayla Allah'a ulaşmak varsa karıncayla ulaşırsın. Duvarla ulaşmak varsa duvarla. Öyleyse bütün mesele nedir aslında? Bütün mesele Allah'a ulaşmak ve Allah'a bağlanmak. Olay bu. İster Allah Teala karıncayı sebep kılar, ister A şeklinde, ister B şeklinde. O zaman bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'ın Kur'an'daki ilmini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. Tatbikat önemli. Sevgili kardeşlerim, ikinci bir sual. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, müşriklerin girdiği rüyamızda şeytanın tesiri olur mu? Muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz ve Kur'an-ı Kerim'de de ayette belirtilen şey nedir? فَاَلْهَمَا فِجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Nefse ona fücuru ve takvayı ilham edene. Nefse de zulmani görüntüler gösterebilir mi? Evet. Allah da gösterebilir mi? Evet. Yani ne zamana kadar bu ikilem devam eder? Daimi zikre ulaşana kadar. Yani daimi zikre ulaşana kadar Allah'tan aldığınız yardımın adı Kur'an'da nedir? İlhamdır. Onun için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz İslam. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman artık size kim öğretiyor inşallah Allah'ın izniyle? Allah-u Teala soruyorsunuz ve cevabını nereden alıyorsunuz? Kalpten soruyorsunuz. Kalp kulağıyla işitip ve diğer insanlara ikram ediyorsunuz, açıklıyorsunuz. Öyleyse Allah mürşidini, Mevki Efendimiz'i rüyamızda gösterdiyse şeytan onun kılığına asla giremez. O Allah'ın tasarrufunda. Hangi ayet gelince giremez? Hac suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala Hac 52'de? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪ينَ اِلَّا اِذَا تَمَنَّ عَلْقَ شَيْطَانُ فِي. Senden önceki hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan ne yapar? Hemen devreye girer. فَيَنْسَهُ اللّٰهُ مَا يَقُلُ شَيْطَانُ. Ama söz konusu olan Nebi ise, söz konusu olan Nebi'nin varisi Resul ise Allah ne yapıyor? Şeytanın ilkalarını hemen ne yapıyor? Siliyor. Yerine neyi ikame ediyor? Ayetleri. فَيَنْسَهُ اللّٰهُ مَا يَقُلُ شَيْطَانُ وَيَحْكُمُ اللّٰهُ وَيَعْتِهِ. Ayetlerini muhkem kılıyor. Ama şu şeytani ilkaları ve şeyleri onun sebebiyle kim yoldan çıkıyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanları kimlerdir? Fesat çıkaranlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Kübera ve saadetler. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Hidayeti gizleyenler. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Alay edenler. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Zülmani ilme amel edenler. Bu beş grup insan kalbi hasta. Bu beş grup insan kalbi hasta. Bunların ne yapıyorlar? Neyle meşguller? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkasının dilemesine ne yapıyorlar? Mani oluyor. Bu beş grup insan bu. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Ama o seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Kur'an'ın tespitine göre. O seçilenlerden bir grubu Bakara 155-156'ya göre onları Allah imtihan ediyor musibetlerle. Musibetlerden ders alıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bir kısmı musibetlerle imtihan ediyor Tövbe 126'ya göre. Senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyor musunuz? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakın iki grup. %90'dan fazla insanlar seçiliyor. %10'dan azı bu kalbi hasta olanlar. Ama geri kalan hepsi seçiliyor. Ama o seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle test ediyor. O musibetlerle test edilenlerin de %90'ı tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Geri kalanlar onlar tövbe edip zikre başlıyorlar. Tövbe edip zikre başlayanlar Bakara 155, 156, 157. Tövbe edip zikre başlamayanlar tövbe 126. İmtihan ediyor ama tövbe etmiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinimizin 7 safhasından 2. safhası ne? Tövbe. Tövbe yoksa din yoktur. Mutlaka. Tövbe ile hangi kapılar açılır kişiye? Gök kapıları. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا اَيَاتِنَا وَاسْتَعْبَرَ اَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبُوا اَبْسَمَائِ O ayetleri yalanlar, kibirli olan insanlara ne yapılmaz? Gök kapıları açılmaz. Ölen bütün insanlara gök kapıları açılıyor mu? Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaştığına göre gök kapıları açılıyor. Ama Allah Teala diyor ki onlara gök kapıları açılmaz. Bunun manası ne? Bunun manası hayattayken gök kapıları onlara açılmaz. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, müşriklere tabi olmazsa gök kapısı açılmaz. Ömür boyu o kişi ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ama hayattayken ulaşmayı diler, tövbesini gerçekleştirirse o zaman ruhu vücudundan ayrılır. Nereye ulaşır? Sırat-ı müstakime. Ruh teslim oldu. Nereye ulaşır? Fizik vücut teslimi, sırat-ı müstakime. Ne oldu? Nefsin sırat-ı müstakimi. Ne oldu? İradenin sırat-ı müstakimi. Bütün bu güzelliklerin hepsini Allah-u Teala bir bir açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok ama çok, ama çok. Mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Görüyorsunuz Allah'ın tek bir gayesi var. İnsandan istediği tek şey mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu olmak. Cennet mi? Bir dilek. Bu kadar bir dilek. Yani şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'i de cennete gitmek istiyor mu? Mümkün mü? Şu kainattan kolay şey. Sadece bir dilek. Onun için Allah Resulü cennet ayakkabıların bağından daha size yakın. Nasıl ayakkabınız size yakınsa onun bağından daha yakın nedir? Cennet. Sadece bir dilek. Cehennem de öyle. Dolayısıyla bize düşen kesinlikle Allah'ın kitabıyla daima bir ve beraber olmak, tıpkı şu andaki zikir sohbetinin olduğu gibi. Şu anda sevgili kardeşlerim, biz sohbete yarımda başlamıştık. Şu ana kadar cennet bahçelerinden bir bahçedeydik. Evet, cennet bahçelerinden bir bahçedeydik. Peygamber Efendimiz diyor ki cennetin ağacından rızıklarınız. Sahabe sual soruyor. Ya cennet orada, biz buradayız ya Resulullah, nasıl ulaşacağız? İşte bu zikir meclislerine ne diyor? Bunlar cennet bahçeleri. Bu cennet bahçelerinde ne konuşuluyor? Allah'ın kelamı, Kur'an konuşuluyor. İnsanlara anlatılıyor ve adeta burada şeytan devrede mi? Hayır, kesinlikle yok. Kim için yok? Allah'a ulaşmayı dileyenler için yok. Ne diyor da Allah-u Teala? Hidayetçime tabi olursanız sizin için korku yoktur. Siz artık mahzun olmazsınız. Çünkü hidayetçiye verilen yetki bu. Adeta bu süre içerisinde melekler bizi çevreden koruyorlar iblise karşı. ve sadece kalplerimize iyilikler ulaştırılıyor. Hepimiz burada bir şeyler öğreniyoruz, öyle değil mi? Ondan sonra onu hayatımıza tatbik ediyoruz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan 3 vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan 3 vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan 3 vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyerektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh-ı sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Dünya inananlar Birliği kurulabilir mi? Elbette kurulabilir. Birinci sual, Allah'a inanan herkesin tek bir çatı altında toplanması mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hepimizi yaratan, yoktan var eden Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala bütün insanlar için ezeli ve ebedi tek bir dinin varlığını ifade buyuruyor. Bu dinin şeriatı da tek. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينِ وَلَا تَفَرَّقُوا. İşte burada Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya vahyedilen şeriatı Allah Teala son nebi Peygamber Efendimize de vahiy ederek şeriat kılıyor. Dini ikame edin. Ve dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alemüşşükine ma tedûmiyey, ama bu dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve o seçilenlerden kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Yani dini ayakta tutar. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak bir dilektir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara okumaktan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bir de seçilmeyenler yani. Tağutlar seçilmiyor. Seçilmeyenler. Onlardan kendilerini kurtaranlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için müjdeler vardır. Rum 31'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse her devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu "Zettefrikum min ümmeti selase ve semine fırkaten külla finari ila vahideten." Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi şirkte olduğu için, bu açık şirk olabilir, gizli şirk olabilir, ama şirkte gideceği yer cehennem. Ancak 73. fırka, kendisini şirkten kurtaran, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşta olacaklar. İşte böyle bir dizayn geleceğin işaretidir. İnananlar, Allah'a dost olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İnanmayanlar ve Allah'a düşman olanlar, onlar iki ayrı grubu ne yazık ki oluşturacaklardır. Birçok ülkeden inananlar bir araya gelecekler. Bir dünya inananlar birliğini oluşturacaklardır. Allah katında bütün dinlerin birbirinden farkı yoktur. Hepsi tek dindir. İnananları mutlaka o tek dinde birleşmeleri lazım. Böyle bir muhteva o kişinin Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yer başında ikinci bir muhtevayı da mutlaka beraberinde oluşturacaktır. Bu bir dilektir. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُ مَوْلَاهُ بَعْدُ Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Ey müminler, siz de birbirinize dost olmazsanız وَلَاِنْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَب۪يرٍ Büyük bir fitne yeryüzünde ve fesat vuku bulur. Birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Öyleyse inananlar arasında bir birlik ve beraberlik söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler arasında. İki, Allah'a inanan tüm insanların birlikte birlik olması neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bir ikinci asıl saadetin oluşmasını sağlar. Bir kere insanlık tarihi boyunca ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa onların içerisinden Allah'ın doğmadan evvel seçtiği, ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller var. Her devirde resul var. O resul sülaitimizi gösterecek olursak net olarak bunu görüyoruz. Nisa 165'te başlıyor. İbrahim 4 o kavmin lisanıyla açıklıyor. Nahl 36 her kavimde var. İsra 15 resul göndermesi gazap etmeyiz. Ve Taha 134 insanların Resulü talep etmeleri vesaire. Yani kısacası Resulle herkese tebliğ ulaşıyor. Dünya sulh ve sükuna ulaşabilmesi buna bağlıdır. Hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhına hizmet olmalıdır. Bu dinin temeli tek bir temeldir. Allah'a teslim olmaktır. Tüm kavimlerin içinde mutlaka Allah'a teslim olanları oluşturan bir grup vardır. Mutlaka Allah'ın bir de Resulü vardır. Bu dünyayı gelecek devrede Allah'ın dostları olarak birleştirenler Allah'ın Resulleri olacaklardır. Mehdi Aleyhisselam da inananları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki İnsanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı zamanda geleceğini bizde müjdeledi. Ümmetimin en halisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'ın. Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede anlatıldığını da ifade edelim. Mehdi Resulü ile ilgili 7 grup ayet-i kerime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu Kur'an sizden öncekilerin kıyamete kadar siz gelecek olan insanların ve aranızdakinin hükmü. Yani Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim o Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster sirat-ı müstakim olsun, ister Kur'an-ı Kerim, evet, hidayet ve nur ve hikmet dolu haberidir. Üçüncü sual, bir dünya inananlar birliği kurulmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Kutsal kitaplara baktığımız zaman hepsi 7 sefa 4 teslimi içeriyor. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Bu ritüeller o peygamberlere göre devam etmiştir ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonraki İncil'de de 7 sabah 4 teslim. Ondan sonraki Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah 4 teslim var. Sırasıyla birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetiyle, ikinci safa Allah'ın tayin etmiş mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti, dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti, altıncı safa ihlas, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ve yedinci safa iradenin teslimi. Öyleyse görüyorsunuz ki kutsal kitaplar arasında
1: var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insan.
0: Muhteva itibariyle bir farklılık söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala Allah'a inanan herkesin birbiriyle dost olmasını istiyor. Bu dostluğu sağlamak için de Allah'a inanmamızın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne geliyor aklınıza?
3: Sevgi, ona olan bağlılık, yani onu sevdikten sonra zaten her şeye ulaşabilirliğin mümkün olduğu.
4: İbadet yapmamız lazım.
5: Dualarda zaten ulaşıyoruz. Ne kadar, nasıl oluyor? Sizin demek istediğiniz neyi, onu çok anlamadım.
2: Allah bize ruhundan üfürmüş. Ahzab 72'ye göre bu ruhumuz emanet. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına geri dönmesi lazım.
5: Evet, bütün şey yani cismaniyetimize teslimiyet.
3: Sonuçta hepimizin ölüm günü belli. Yani ne kadar ne olursa olsun. Yani bu şaşmayacaktır. Tabii ki de onun sevgisiyle gitmeyi Allah herkese nasip etsin.
2: Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmak.
3: Onu burada hissedebiliriz.
5: Sevmek, sevilmek için yaratmış zaten insanları. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Anlayan.
2: Kur'an'ın giriş kapısı olan Allah'a sevgimizi ifade edeceğimiz bir dua var. Allah'a ulaşmayı dileme duası.
3: Duaların bütünü bu yönde. İstediğim şey olup da onu yoldan ayrılacaksam onu kesinlikle talep etmiyorum.
4: Bir daha tekrar birlikte söyleyelim.
2: Birlikte.
4: Allah'ım seni çok seviyorum, çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
5: Seni çok ama çok seviyorum.
4: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Beni de sevgililerin arasına al.
4: Ben sana dost olmak istiyorum. Yakın mı? Kalpten.
2: Evet.
4: Zikretmek istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Evet, kalpten.
0: Misafirimiz Allah insanları sevmek ve sevilmek için yaratmış. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Allah'ı seven, onun güzelliklerini fark edenler kimlerdir? Tabii ki dini yaşayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişi mutlak surette yedi inanç sahibi ve yedi kalp fıtratının sahibi kadar. Allah'ın istediği şey bizim mutluluğumuzdur. Yaşamamıza sebebiyet veren çadır da sevgidir. Mutlu olursanız ya da nefrettir, o zaman da mutlu olamazsınız. Ama bilmelisiniz ki nefrette hiç kimse Allah'ın yolunda ilerleyemez. Sevmek ve sevilmek temel yol göstericimiz olmalıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi niçin Allah'a ulaşmayı diler? Sevdiği için. Allah'tan nefret eden bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a doğru yola çıkanlar, Allah'ı sevenlerdir. Gerçekten de seven sevdiğine koşar, korkan, sevmeyen, nefret eden de kaçar. Öyleyse Allah'a inanmak tamam, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, farz olduğuna inanmak tamam ama kişinin bu inancını kuvveden fiile geçirmesi lazım, dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte her şeye bu sevgi gözlükleriyle bakmak gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala sahabe gibi ikinci bir asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Allah'a inananların mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmalarını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Yol gösterici insan mı?
5: Peygamberlerin sünnetlerini devam ettirmeye çalışan, evliyalardan sonra gelen büyük zatlardan.
4: Ama mürşit olamıyoruz, gelip ziyaret ediyoruz.
2: Peki günümüzde var mı Allah dostları, evliyalar, mürşit?
4: Yok, vardı tabii ki çokça.
3: Her insanın yol göstericisi farklı. Ya benimki annem de olabilir. Herkesinki farklı, bilmiyorum.
2: Günümüzde biz mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
5: Kur'an'a yapışarak ya da işte cemaatler var. İşte insana en yakın, kafasına uyan bir yolu seçebilir.
4: Gezersiz karşıda çok türbeler var.
3: İnanarak istemek önemli. Yani her şeyi ondan dilersek, onun rızası varsa niye olmasın?
2: Allah Teala da öyle söylüyor. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı kılıp mürşidimizi Allah'tan sorarsak göstereceğiz.
3: Daha 1,5 ay oldu namaza başlayalım. Allah da devamını inşallah devam ettiririm, öyle diyorum. Yani diyorum ki senin aşkından beni ayıracak bir şey varsa beni buradan kaldırma. Ya da dileğimi verme ki ben sana daha çok yakarayım diyorum.
2: Sabırla ve namazla isteyin diyor. Siz mürşidinizi hacet namazı kılarak Allah'a sormayı düşünür müsünüz?
5: Düşünürüm tabii. Hangisi daha iyi? Hangisi daha kestirme yol, ya da işte bilemiyoruz. Hepsi çünkü yani giden yollardan çeşitleri.
0: Misafirimiz, mürşit konusunda her insanın yol göstericisi farklı. Benimki annem de olabilir dedi. Yol gösterici olarak kabul ettiğimiz herkes ve her şey aslında bir mürşit midir? Değil yani. Konunun Kur'an-ı Kerim'deki açıklamasına baktığımız zaman Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığın cümlesiyle vazifeye tayin ettiği kişi 7 safa 4 teslimi yaşayandır. Öncelikle insanla Allah arasında en üst seviyedeki mürşit Allah'ın peygamberleridir. Ve Allah-u Teala peygamberler için Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلِ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var Maide 19'a göre. O zaman fetret dönemin olduğu yerde durum ne olacak? Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Bu veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala devrin imamı olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada huzur namazının imamı söz konusu. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazını kıldıran imam olmasın. Bu ya Allah'ın bir nebi resulüdür veya Allah'ın bir veli resulüdür. Ama mutlaka resuldür. İşte o daima hidayete erdirendir. Ama bir de onu temsilen kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler var. Herkesin yanı başında mutlaka birileri var. İşte Allah'a davet olunduğunda eğer kişi hacet namazı kılar da Allah-u Teala devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerden bir tanesi gösterirse o zaman ona gidip tabi olması lazım ki 7 safa varislerin içerisinde birisine ulaşabilsin. Maide 35'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenü takullaha وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. وَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ Onun yolunda cihat edin. Allah'ın hiçbir yaptığı sebepsiz değil tabi. Her şeyi merkezinde mutlak sebeplere istinad eder. Neyse Allah-u Teala'nın müşriklerine dikkatle bakın. O müşrikleri Allah-u Teala farz kılmıştır. Ama herkes mürşit olmak Allah'ın emriyle gerçekleşen bir husustur. Yani herkes mürşit olamaz. Halk arasında bir ifade şöyle. Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Evet, gerçekten de Kur'an-ı Kerim bir mürşittir ama emrine itaat edilmesi halinde. İşte Kur'an-ı Kerim'in emrine itaat edilmesi halinde O zaman kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Eğer mürşidini Allah'tan sorarsa o zaman mutlak surette Allah-u Teala ona o kendisi için tayin ettiği mürşidi de gösterecektir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İnsanları bir araya getirmek kadar insanları birbirine uzaklaştırmak için vazife yapanlar da var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanları bir araya getirmek kadar birbirinden uzaklaştırmak da vazife yapanlar var mı? Evet, tağutlar var. İster Allah-u Teala adına fesat çıkaranlar desin, ister kübera ve saadatlar desin, ister hidayeti gizleyenler, Resul-i ayetine lale edenler, zulmani imrelame edenler, bunlar aslında birlik ve beraberliği bozanlardır. Şeytanın, insan ve cin şeytanlar, şeytanın bu dünyadaki temsilcileri. Tüm toplumlarda hep insanlar arasında fitne arayan, insanlar arasını bozmak isteyenler, birliği bozmak isteyenler her zaman var olmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de vardır. Allah'ın dostları kendi aralarında her zaman birliği kurmuşlardır. Ama onların aralarında münafıkların sözlerine uyacak olanlar da vardır. Onlar zaten zayıf olanlardır. Belki istihameti de yaşamaya eğil olmayanlardır. Yani her daim negatif kutupta şeytan ve onu dost edinen avanesi negatif insanlar, öbür tarafta pozitif kutupta Allah ve onu dost edinen Allah'ın velileri, Allah'ın veli resulleri var. İşte bu iki grup mücadele halinde ahir zamanda mutlak surette bir asr-ı saadet yaşanacağına göre bir dünya sulhu gerçekleşecek. Herkes şunu idrak edecek. Aslında dinler yok. Tek bir din var. Din birliği kurulunca ki insanlar En'am suresinin 150 5. ayet-i kerimesinde innellezine ferakû dînehum 159 ve kanuşiha. Muhakkak onların dinini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Sen onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Yapmış oldukları şeyle onlara haber verecektir. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 50

0: Dünyanın yegane anahtarı dinde birliği oluşturmaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin birbirini sevdiği, birbiriyle dost olduğu bir dünya oluşabilmesi için Allah'a inanan herkesin zikir yaparak nefsini tezkiye etmesini emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir Allah'a bol bol anmak, onun varlığını bütün kalbinde hissetmek.
3: Ben zikirlere çok inanıyorum aslında. Benim de içime ferahlatıyor.
4: Allah'a yalvarmak, her şeyi istemek, günahlarımızın affolması için.
2: Şükür, zikir, tefekkür. Hepsi olması gereken insanlardan, Müslümanlığın gereklerinden.
3: Allah'ın her isminin bir anlamı var biliyorsunuz. Ben de onları çekiyorum. Yani bu insan işini ferahlatıyor. Yani benim için öyle. Anneme diyorum ki ikindi namazını kılayım. Hani gecikiyorum hani huzurlu. Yani böyle bilmiyorum. Benim sevgim bu şekilde.
2: Özellikle zor zamanlarda daha bir insanlar sarılıyor. Yani inançlısı inançsızı. Onlar daha bir. Çünkü bir şey bekliyor yani. Bir imdat, bir yardım. O önemli olan her daim hatırlamak, zikretmek, dua etmek Cenab-ı Hakk'ı. Sıkıştığında değil de İyi zamanlarda da yani ibadetinde nasıl az ve devamlısı makbul Kur'an'ın da ibadetinde yani sürekli bir gün yapıp 10 gün yapmamak değil.
1: Allah zikrini çok yaparsak kalbimizde huşu oluşturacağını söylüyor. Huşuyla hacet namazı kılarsak mürşidimizi göstereceğiz.
3: İnşallah, inşallah. Deneyeceğim o zaman bunu. Bir de böyle deneyeceğim.
0: Misafirimiz özellikle zor zamanlarda insanlar zikre daha bir sarılıyor. Çünkü bir yardım bekliyorlar. Önemli olan her daim Allah'ı hatırlamak, zikretmek dedi. Allah'ın insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet, yani 7 tane musibet ayet kerimesine baktığımız zaman Allah Teala mesela Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olurduk. Yani Allah-u Teala musibetlerle insanlara kendisini hatırlatıyor. Zikretmelerini sağlıyor. Fussilet 49'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet suresinin 49. ayet-i kerimesi. Fussilet 49'da da insan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yese kapılır. Ümitsiz olur. Yetmez Fuzulet suresinin 51. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fuzulet suresinin 51. ayet-i kerimesi. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi. Yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. Demek ki Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Rum 33'te de insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlar kendisine rahmet tattırdığı zaman onlardan bir kısmı tekrar Rablerine şirk koşarlar. Zümer 8. Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesi. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a işler kılar. De ki küfrünüze biraz metalanın. Öyleyse ister Fussilet 49 olsun, ister Fussilet Suresinin 51. ayet-i kerimesi, Rum 33 ve Zümer Suresinin 8. ayet-i kerimesi olsun. Aynı hakikati ifade ediyor. Yunus Suresinin 12. ayet-i kerimesi. Yunus 12'de de Allah-u Teala insana bir darlık, sıkıntı isabet ettiği zaman dokunduğun yatarken, otururken, yatarken bize dua eder. Bak onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi geri döner. İşte bu müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani darlıkta zikredenler, bollukta zikretmeyenler kayıptadırlar diyor Allah-u Teala.

0: Allah insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Gerçekten de Muhterem Efendimizin buyurduğu vererek ve vermeyerek ihsan edilen her şey için hamd ve şükür kesin gerekli. Hayır sanarak kendisinin hoşuna gidecek şeyler için dua eden kişi şer dokunduğu zaman yese kapılır, huzursuz olur. Ama kendisine Allahu Teala hayır duaları üzerine nimet verdiği zaman dua etmekten vazgeçer. Ancak şer dokunduğu zaman aklı başına gelir. Dua etmeye başlar. Mutmain olan kişi Allah-u Teala kendisini onun üzülebileceği şeyleri verdiği zaman da Allah'a dua eden, şükreden, sevineceği şeyleri verdiği zaman da dua eden, şükreden hizanın içerisinde insanlar Allah'a hem hamd etmek hem de şükretmek mecburiyetindedirler. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın izni Efendimiz'in nimetiyle mübarek ellerinizden hasretle hürmetle öpüyoruz Cappar Hocam. Bir sualim vardı inşallah arz edebilir miyim? Dünya sulhunun oluşturulmasında en önemli katkıları yapacağı ifade edilen Mehdi Resul'den bütün mürşitler haberdar mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalpten.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkide yarışık bir sistem söz konusu. En üst noktada Allah'ı temsil eden devrin imamı o Mehdi aleyhisselam. Onun arkasında kavim resulleri var. Kavim resulleri veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi Mehdi Aleyhisselam'ı temsil ediyorlar. Nasıl Hz. İsa Aleyhisselam'a ya İsa sen kendini ve anneni bana ortak koşmanı söyledin. Hz. İsa Aleyhisselam ya Rabbim benim bu söylediğimi söylemediğimi en bilen sensin. Sen benim zatımdakini bilirsin ama ben seninkini bilmem. Şimdi burada da Mehdi Aleyhisselam Allah'ı temsil etmesi hasebiyle bütün Resulleri bilir, vekil mürşitleri bilir Allah'ın kendisine bildirmesiyle ama bütün diğer veli Resuller, vekil mürşitler onu bilmeyebilirler. Nitekim Maide suresinin 109. ayet-i kerimesinde Resullere Allah'ın Resulleri bir araya toplanacağı ve sonra zerne cevap verildi diye buyuracağı gün bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki galptekileri en bilen sensin ya Rabbim derler. Dünyasının oluşturulmasında en önemli katkıları yapacak olan ifade Mehdi Aleyhisselam Resul'den tüm müşrikler haberdar mı? Allah bildirirse evet. Allah-u Teala ile ilişkileri olan ondan vahiy alabilen müşrikler vardır. Onlara Allah-u Teala bildirir. Ama o müşriklerin sayısı zamanımızda çok azdır. Ortalıkta çok sayıda müşrik var gibi görünür. Ama büyük bir kısmı realitede müşrik değildir. Allah ile hiçbir şekilde bir temasları, ilişkileri yoktur. Olmamıştır. Olsalar bile zaten derhal devrin imamına bağlanırlar. Evet dediğim gibi herkesin Allah tarafından tayin edilmemesine rağmen insanlar onu seçmiştir. O da bulunuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir mürşit değilse elbette bilmeyebilir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
2: Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu şu alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma'as-salawat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? İrci emri bir ölüm emri midir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansın adından da anlaşıldığı gibi ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Bu dinimize Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak giren bir bidat olarak karşımıza çıkıyor. O zaman Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey de bidattır. Şimdi o slaytımızı gösterecek olursak net olarak bunu göreceğiz. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan bu iki şey bir bidat olarak karşımıza çıkıyor. Slaytımızı da gösterebilirsek inşallah 19 tane bidat, 19 tane zan Kur'an'da yer almıyor ama din tatbikatına sokulmuş vaziyette. Evet, Kur'an'da yer almayan, din tatbikatına girmiş olan 19 tane bidat, bu 19 bidatten bir tanesi de 16.'sı, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? İrci emri bir ölüm emridir. Sevgili kardeşlerim, 3 ayete dayalı olarak bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Evvela insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle biz insanları yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi minefse dizayn etmiş ve herkes annesinin karnından fizik, vücut ve nefse doğar, dünyaya geliyor ama doğar doğmaz daha evvel recm olunmuş olan, Allah'tan müsaadeyi alan iblis iki vücutla dünyaya gelen ve nefsin manevi kalbindeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Bu durumda devamlı şeytanın nefsi aldatmasıyla aklın da nefse uyması sebebiyle devamlı kişi şer işliyor, derecat kaybediyor. Her derecat kaybı bir huzursuzluktur, mutsuzluktur. Ama Allah Teala bizi şeytanın elinde oyuncak olsun diye bırakmıyor. Doğar doğmaz zatından bize ruh veriyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi. Ve ruhta da 19 tane haslet var. Bu ruh Allah'ın zatından bize üfürüldüğü için bir emanet. Nefse berzah alemine ait. Fizik vücudumuz bu dünyaya ait. Ve nefs ölümü tadıyor. Ruh bize üfürülmüş. Ölen sadece fizik vücuttur. Şimdi ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Hayır. Fizik vücut ölüyor. Fizik vücut artık ruh için, nefs için mekan hüviyetini kaybedince Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Vazifeli melekler tarafından Allah'ın zatına götürülüyor. Fizik 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrede elektrik üreten mitokondriler var. Üretilen elektrikle elektrik alanları ve elektromanyetik alanlarla fizik vücut çekim gücünü devam ettirdiği süre içerisinde en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ve bu enerji üretimi mitokondrilerde devam ettiği süre içerisinde hayatiyet devam ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet günü için nasıl uyuyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl sabah uyanıyorsanız da öyle dirilirsiniz diye kıyametten bir sahneyi bir ifade ediyor. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her gece uykuda nefs vücuttan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor. Rüya alemini yaşıyoruz. Rüya alemi nefse yaşanıyor. Ama sabahleyin tekrar nefs fizik vücudun içerisine giriyor ve bize iade ediliyor. Ama ne nefsin vücuttan ayrılması ölümü vücuda götürür ne de ruhun vücuttan ayrılması. Çünkü fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman ruhumuz vücudumuza durmuyor. Vücuttan ayrılıyor, başımızın üzerinde şahit oluyor ve fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Öyleyse üç şekilde ruh vücuttan ayrılıyor. Bir, ölümle ruhun vücuttan ayrılması. Evvela fizik vücut ölüyor. Secde 11'e göre. Kul yetevefekül melekün vet ve zinebikum sümme ilâne turcaun. Secde 11. Sizin üzerinize vekil kılınan ölü melekleri gelip sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmüyor. Evvela fizik vücut ölüyor. Daha sonra ruhu yedeğine alan vazifeli melekler sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ruhu ulaştırıyorlar. Secde 11'i tekrar devreye alabilirsek قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكَ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكُوَلَ بِكُمْ سُمَ اِلَانَ تُرْجَعُونَ üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Demek ki evvela fizik vücudun ölümü söz konusu. Mitokondrilerine gönderilen elektriği kesiyor. Elektrik alanları bitiyor. Fizik vücut artık ruh ve nefs için bir mekan hüviyetinde değil. Bir misal vermek gerekirse depremden önce evin sakinleri evde oturuyor haldeyken depremle ev yıkıldığı zaman artık o evin sakinleri gelip evvelden oturdukları evde artık oturmuyorlar çünkü ev yıkılmış. Tıpkı bunun gibi ölümle birlikte fizik vücut mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesince fizik vücut ölüyor. Mekan hüviyetini kaybediyor. Ruh 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, vazifeli melekler Allah'a götürüyorlar. Nefs de 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, 3 güne kadar kordon kopuyor ve vazifeli ondan sonra ait olduğu berzah alemindeki hayatına devam ediyor. Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde evet şu andaki Secde 11 geldi size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani evvela fizik vücuttaki ölüm ondan sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Yani bu ayete göre ruh vücuttan çıktığı için kişi ölmüyor. İşte ölümle ruhun vücuttan çıkması, ayrılması Allah'ın zatına gitmesi. Bir de fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman Ruh vücutta kalmıyor. Allah Teala bunu Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. İnnel ve yuazzibullahu'l münafıkîne ve'l münafıkâti. Münafık erkeklerle münafık kadınların azaplanması. Ve yuazzibullahu'l münafıkîne ve'l münafıkâti. Ve'l müşrikîne ve'l müşrikâti. Yani müşrik erkeklerle müşrik kadınlar, münafık erkeklerle münafık kadınların azaplanması için. Demek ki Allah'ın emaneti olan ruh, kimdir müşrikler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir münafıklar? Söylediği zaman yalan söyleyen, ahde vefa etmeyen ve emanete ihanet eden. Yani müşriklerine tabi olmayan. O zaman kim ki Allah'a ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmazsa, o kişi devamlı günah işliyor ve bitiminden sonra da ruh nefsi azap ediyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, o azap ediyor. Ama her günah işleyişinde ruh vücuttan ayrılmasına rağmen hiçbir zaman kişi ölmüyor. Bir üçüncü ruhun vücuttan ayrılması, وَيْتُوَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkeklerin, mümin kadınların da tövbesini kabul etmek üzere. Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine yaptığı tövbe, bir de 12 tane insanla hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taati mürşid önünde yapılan tövbe. İşte 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bizler gösterdiği mürşid önünde yaptığımız tövbede Allah o tövbeyi kabul ediyor Nisa 64'e göre. Ve bu noktada Allah bize 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi, evet duamız kabul oluyor, tövbeyi kabul ediyor. Bu 7 nimetten bir tanesi, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mumin 15'e göre. İkincisi, kalbimize iman yazdırıyor Mücadele 22'ye göre. Üçüncüsü, günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Ve dördüncü olarak burada ifade ettiğimiz ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39'a göre Allah'ın zatına ulaşmak üzere. Öyleyse 7 şahitle huzurunda yapılan mürşid önündeki tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman ruhun 3 şekilde vücuttan ayrılması, birisi ölümle, diğeri de günah işlerken, günah işlediği zaman, fizik vücutla nefis günah işlediği zaman, üçüncüsü de 12 tane insanla Allah'ın bizim için taati mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirdiğimiz an. Bu üç şıktan sadece bir tanesi ölümdür. O zaman ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ruh vücuttan ayrıldığı için değil, fizik vücut öldüğü için, üç halde de ruh vücuttan ayrılıyor ama kişi ölmüyor. Bir, ölüm sırasında ölen fizik vücuttur. Fizik vücut mekan hüviyetini kaybettiği için ruhu yedeğini alan vazifeli melekler Allah'a götürüyorlar. İki, günahın işlenmesi sırasında ruh vücutta ayrılıyor. Bitiminden sonra fizik vücut ve nefsin birlikte yaptığı günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Halk arasında bu azabın aynı vicdan azabı. Ve üçüncü olarak da 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşriklerini tövbe ederse o zaman Nebe 39'a göre ruh vücuttan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse tekrar konferansımızın konusuna dönecek olursak şunu görüyoruz. Ayetler muhacesinde ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Hayır. Günah işlerken de ruh vücuttan ayrılıyor, insan ölmüyor. 12 tane insanla mürşid önünde tövbe ederken de ruh vücuttan ayrılıp seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşan yine insan ölmüyor. Öyleyse demek ki bu bir dinimize girmiş Kur'an ayetlerine muhalif olan bir bidat, bir hürafe. Bunun devamı nedir? Bunun devamı irci emri bir ölüm emri midir? Bu da değil. İrci emri ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşma emridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan hidayeti açıklıyor. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. Bu hidayettir. Bu hidayeti Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu 12 farz emirden bir tanesi de hatta sonuncusu irci emridir. O zaman bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulan 19 tane bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane bidat. Şimdi o slaytımıza bakacağım. Kur'an'da yer alıyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölmez. İrci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından çıkmış. Bütün nebiler resuldür. Ama her resul nebi değildir. Bu Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Her nebi resuldür. Ama her resul nebi değildir. Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Allah şeytana uyacak olan bir kişiye de ayet indiriyor. Arap 175 din tatbikatına var ama din tatbikatından çıkmış. Kur'an'da yer alıyor. Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bilgiler Kur'an-ı Kerim'in öğretileri, ahlaki ve faziletli davranışlardır. Ve bunlar ne yazık ki şu anda söz konusu değildir. Mesela onlardan bir tanesi de hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Aynı zamanda yevmil ahir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma günüdür. Bunlar hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Ama bir de din Kur'an'da yer almayan din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi de bugünkü konferansımızın konusu. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Gördük ki hayır. Günah işlerken ruh vücuttan ayrılıyor, kişi ölmüyor. Müşriklerine tövbe ettiğin zaman ruh vücuttan ayrılıyor, kişi ölmüyor. Bunlardan sadece bir tanesi ölümle fizik vücut ölüyor, mekan hüviyetini kaybettiği için vazifeli melekler ruhu yedeni alarak Allah'a ulaştırıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci irci emri bir ölüm emri midir? Hayır. İrci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Bir ölüm emri değildir. Eğer öyle olsa Allah Teala 73 ayet-i kerimede ruhunuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirin. 12 kere farz kılıyor. Allah Teala intiharı mı emrediyor? Çünkü Allah Teala eğer burada irci emri bir ölüm emri olsa o zaman 12 kere üzerimize farz kılıyor. Kendinizi öldürün. Bir insanın kendisini öldürmesi Kur'an-ı Kerim'de yasak olan bir fiil, intihar emri yasaktır. Allah Teala Nisa suresinin 30. ayet-i kerimesinde 29-30'da ne buyuruyor? İsa, ey manet birbirinizin mallarını batıl haksızlıkla yemeyin ama sizin aranızdaki yaptığınız ticaret hariç kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin. İntihar etmeyin. Hem kendinizi ve birbirinizi de öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Men yefale zalike duvanı ve zulmen. Ama kim bunu düşmanlıkla ve zulümle yaparsa o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Yani dikkat ederseniz intihar da etmeyin, birbirinizi de öldürmeyin. Kim bunu düşmanlıkla, yani birbirinizi öldürerek düşmanlıkla yaparsa veya nefsine zulmeder yaparsa, intihar ederse o takdirde biz onu mutlaka cehenneme atacağız. Öyleyse Allah Teala insanları zorla cehenneme mi gönderiyor? Hayır. Kesinlikle intihar da yasak. Düşmanlıkla başkasını öldürmek de yasak. O zaman irci emri bir ölüm emri değildir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Ve Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Nitekim ruh bir emanettir ve emanetin sahibi Allah'tır. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde "İnne Allaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Sahibi Allah. Ruhların sahibi. Allah Teala hadis Allah Resulü hadis-i şerifte ölmeden evvel Allah'a dönün, ölmeden önce Allah'a ulaşın ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar olan yardımlarda bulunsun. Öyleyse hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve Nisa 58'de bunu Allah Teala farz kılmış. Maide 7'de ve En'am 152'de ahdinizi ifa edin, misakinizi yerine getirin. Yunus 25'te teslim yoldan Allah'ın zatını Allah Teala davet ediyor. Berat 21'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emrediyor. Rum 31'de Allah'a yönelik ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Lokman 15, Allah'a ulaşın yoluna tabi olun. Zümer 54, Allah'a yönelin, ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Bütün bu farz emirlere baktığımız zaman, Fecr 28'de irci emrinin ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emri olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e aykırı dinimize girmiş olan bidatler söz konusu ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Kur'an'da yer alan ne? Kur'an'da yer alan 73 ayet-i kerimede Allah'ın zatından üfürülen ruhun bizde bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi bu emaneti sahibine hayattayken iade etmemiz, teslim etmemiz emrediliyor. Evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi aynı zamanda ahitlerinin de yerine getirilmesi manasına geliyor. Allah Teala Mü'minin suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتٍ وَاَتِمْ رَاهُونَ Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir, uyan sadıklardır. Evvela ruh emanettir. Misaki yerine geldiği zaman fizik vücut emanet olur. Misaki yerine, ahd yerine geldiği zaman nefs emanet olur. Şimdi Allah-u Teala münafıkları tarif ederken münafıklar diyor yalan söyleyenlerdir. Nefslerinin Allah'a teslimine karşı kalpleri kapalı, dilinin söylediği, kalbinde olmayan, yalan söyleyenler. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu özellikten bulunursa o terk edinceye kadar da kendisinde münafıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Ruhu Allah-u Teala vermiş ama hayattayken Allah'a ulaştırmıyor. Konuştuğunda yalan söyler. Nefs tezkesini yapmıyor. Üç, söz verdiğinde cayar. Fizik ucunun ahdini yerine getirmiyor. 4. Husumet sırasında haktan sapar. Adaleti de yerine getirmiyor. Husumet sırasında düşmanlıkta haktan sapar. Bu 4 özellik kimde varsa o Kur'an ayetlerine göre bir münafıktır. Mesela bu münafıklardan her kim kelime-i şehadet getirirse, ibadet yaparsa, ne yaparsa yapsın, bu özellikler varsa kesinlikle o kişinin gideceği yer cehennem. Hatta münafıklar cehennemin en derin yerinde bulunuyorlar. Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnel münafıkûne yuhâdinullâhu ve huve hâdihum. İzâ kâmu ile selâti kâmu küsrâ يُرَعِنَ النَّاسَ وَلَا يَشْكُنَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا. Bakın, muhakkak ki münafıklar Allah'la hile yaparlar. Onlarla hile yapandır. Onlar namaz kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Onlar pek az zikrederler. 143'e bakalım şu an inşallah. Nisa 143'te. Münafıklar küfürle iman arasında bir yol tutarlar. Ve Allah onları derahte bırakıyor. 144 ve münafıkların cehennemin en derin yerinde yer aldıklarını görüyoruz. Evet, 145. İnnel münafikune fi derkil esfele minennar. 145'te de münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten kişi münafıklardan olmak istemiyorsa dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi farz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize kesinlikle farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 baskın İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Bu olayları yaşayan, olayları yanlış değerlendirenler, hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerinden olayları şer olarak kabul ediyorlar. İkinci basamakta Allah-u Teala bu şekildeki yanlış değerlendirmeye dayanarak bazı insanları seçiyor, bazılarını da seçmiyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine, yani hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayan, başkasının da ulaşmasına engel olanlar. Yani müşrikler, gizli şirk içinde olanlar. Ama geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Fakat bu seçilenler de her sene bir iki kere imtihan ediliyorlar. Ama bu seçilenlerden bir iki kere imtihan edilmesine rağmen kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, tövbe edip zikre başlamıyorsa, onun kalbi zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. Geri kalan insanlar seçiliyor ve Şura 13 Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı diliyor. Birisi Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Tövbe 126. Dünya hayatını seçiyor. Öbürü ise Şura 13. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelen ve yehti ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor. Dördüncü basamakta Rahim Esmesi Allah tecelli ediyor. Beşte baş gözündeki cevabını müstüreyi alıyor. Basarasının kışatı perdeyi alıyor. O kişiyi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor. Fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Bu yedi furkanla birlikte Allah-u Teala o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Ve böylece amin olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur. Allah-u Teala takva sahiplerini müjdeliyor. Yani kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Neyle? Bir dilekle. Ama Allah'a kul olabilmesi neye bağlı? Allah'a kul olabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. İşte Allah Teala Tekamül 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve Zümer 22'ye göre rahmet kalbine sızıyor. Hadis 16'ya göre bu kalbine sızan rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. İşte Bakara 45-46'ya göre huşu içerisinde hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan talep eden kişi Allah Teala mürşid gösteriyor ve 7 ayet-i kerimede farz kılan mürşide gidip tabi olduğu zaman 7 nimetten bir tanesi ruhun vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. O zaman 7 kademedeki nefs tezkiyesine paralel 7 sene ruhun gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması o kişinin ermiş evliya olmasını ifade ediyor. Emmare'de %7 fazıl birikimi, Levame'de %7, Mülhime'de %7, Raziye'de %7, Marziye'de %7 ve Tezke'de %7. Toplam %49 fazıl kalpte birikiyor. Ama bunların hepsi zikirle gerçekleşiyor. Ve sevgili kardeşlerim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkesiyle ve böylece de nefs tezkesine paralel ruhun da yükselerek Allah'ın zatına ulaşması kişi evrimiş evliya kılıyor. Aynı zamanda o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Yani وَالَّذ۪ينَ اَنَّشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi kişi hem şeytanın dostudur hem şeytanın kuludur. İşte Allah'a ulaşmayı dilediği an kendisini Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan, şeytanın dostu olmaktan kurtarıyor. Ama Allah'a kul olabilmesi, Allah'a dost olabilmesi mutlak surette 12 tane insanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte 7 nimetten bir tanesi devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevrilmiyor ve ruh vücudu terk ediyor. 4. Fizik vücut kul olmaya başlıyor. 5. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. 6. Ve irade güçleniyor. Özellikle şeytanın dostu, şeytanın kulu olan bu insanlar Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorlar. Ne zaman? Mürşide tabi olduklarında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tekrar konferansımızın başlığına gelecek olursak ne görüyoruz? Ayetler muhacesinde ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Hayır. Evvela insan ölüyor, fizik vücut mekan hüviyetini kaybediyor. Secde 11'e göre ondan sonra ruhu yedeğine alan vazifeli melekler Allah'a ulaştırıyorlar. İrci emri bir ölüm emri midir? Hayır, inci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için dayatı müşrik önünde tövbe ederse bu tövbeyle birlikte Allah'tan 7 nimeti alır. Bu 7 nimetten bir tanesi de Neve 39'a göre ruhun vücuttan ayrılması, sirat-ı müstakim ulaşması ve nefsin tezkiye kademesine paralel olarak ruhun da gök katlarında birer birer yükselmesini ifade ediyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katında. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında. Nefsi mülhemede ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında. Nefsi raziyede ruh beşinci gök katında. Nefsi marziyede ruh altıncı gök katında. Ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. Böylece 7 tane kademede nefs tezkiyesini yaparak ruh da 7 tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta 7 aleme geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi ermiş evliya oluyor. O zaman ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir bidat. İrci emri bir ölümün emri midir? Hayır, bu da Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkaran bir bidat. İşte konferansımızın konusu olan ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Uydurulan bir hurafe. İrci emri bir ölüm emri midir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan bir hakikati bugün sizlere ifade ettik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, irci emrini Kur'an'ın farz kıldığı irci emri 12 kere farz kıldığı inci emrini yerine getirmek, ermiş evliyadan olmak istiyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf mutluluğun anahtarıdır. Birinci sual, tasavvuf ne demektir? Evet, gerçekten çok güzel bir tanım. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasının adıdır. Her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf, insan olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Evet, tasavvuf, İslam dininin hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kim İslam'ı yaşarsa o bu tasavvuftur. Tasavvuf ervabıdır. Ama hangi İslam'ı yaşarsa? Tabii ki Kur'an'daki İslam'ı. Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı İslam'ı, onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşarsa o mu tasavvuftur? Allah Teala hepimizin İslam olmasını istiyor. Takva sahibi olmak, İslam olmaktır. Günümüz geleneksel din tatbikatı bütün İslam ülkelerinde duruma hakim durumda ve 100 yıl evvel yaşamış bir Mısırlı diyor ki, veçimi batıya yönelttim, batıya döndüm. İslam vardı ama Müslüman yoktu. Batıya gittim, İslam'ı gördüm. Ama Müslüman yoktu. Doğuya döndüm. Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Allah Teala, İslam Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak İslam olmaktır. Mutlu olmak, cennet ve dünya saadetine sahip olmak İslam olmaktır. Kur'an'daki dini hayatın, yaşantının adı tasavvuftur. Her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olan evlatları tasavvufu yaşadılar. Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olan onlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadı. Ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe, onlar tasavvufu yaşadılar. İşte sahabenin Resulullah'a tabi olmak suretiyle 7 sabah 4 teslim yaşaması, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala kayıt altına almış. Havarilerin A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşadığını Allah Teala Saf 14'te ve Maide 111'de ona tabi olan havarileri sahabeye örnek gösteriyor. Siz de onlar gibi olun buyuruyor. Yetmez Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olan Rabbaniyun ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 79. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ali İmran 79'da bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra ki bütün peygamberler Allah Teala size kitap ve hikmet verdim. Ve izâ hızallâhu misâkan nebiyyine lemâ âtâytukum kitâb ve hikmetin sümâ câkım resûlün musaddiqin limâ mâkum. Size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir resûlün peygamberlik vermesinden sonra onu insanlar Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz. Mümkün değildir. Fakat size sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabb'e ademiş kullar olunuz. Bakın, kitabı tedris etmiş olmanız ve öğretiyor olmanız. Yani Resulullah'ın hadiste zikrettiği hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten olmanız hasebiyle Rabbani, kendini Rabb'e ademiş kullar olanız buyuruyor. Al-İmran suresinin
78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Alimran 78'de muhakkak ki onlardan ehli kitaptan bir grup mutlaka onu okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Al-İmran 78'de Bakara 79 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Bakara 79'da ne diyordu Allah Teala? Onlar elleriyle emaniye bilgiler içeren kitap yazarlar. Sonra onu yazdıktan az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir, katındandır derler. İşte onlara yazıklar olsun elleriyle yaptıklarına ve kazandıklarına. Ve yazıklar olsun onların kazandıkları şeylere. İşte Bakara 79 ile Al-İmran 78 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Her peygamber döneminde mutlaka tasavvuf yaşanmıştır. İkinci sual, mutluluğa ulaşmakta tasavvuf kavramının rolü nedir? Tasavvuf yoksa mutluluk yoktur. Tasavvuf, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle dini hayatın yaşanmasıdır.

fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve Allah'ın zatına üfrenen ruh, Allah'ın bizdeki emaneti. Ruhta 19 tane haset, nefse 19 tane afet. Yaratılış itibariyle bir denge içerisindeyiz. Ama ruh Allah'ın bizdeki emaneti ve Allah-u Teala geri istiyor. İşte ruhun Allah'a dönebilmesi her şeyden evvel nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan olmaz. İşte 14 asır evvel nasıl sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olup 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirerek, daha sonra nefsini tasfiye ederek tövbe yüze ulaştırlarsa günümüzde de aynı şey söz konusu. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taniyeti mürşide tabi olursa Furkan 70'e göre Allah'ın taniyeti mürşidine tövbe edecek. Tövbe ettiği zaman ibadetlerin sultanı zikir devreye giriyor. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine az zikri farz kılmış. Ashab 41'de çok zikri farz kılmış. İsa 103'te daimi zikri farz kılmış. Yani tabir caizse az zikirle ruhun teslimi, çok çok zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimini Allah Teala istiyor. İşte 14 asrıyla ve sahabe bu şekilde asr-ı saadete ulaştı. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmaktır hayattayken. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah'a rahmetin içine dahil eder. Ama mürşit olmadan hiç kimse tasavvufun gerektirdiği nefs terbiyesini gerçekleştiremez. Üçüncü sual, tasavvufa her devirde ilgisiz kılınmasının sebebi nedir? İnsan ve cin şeytanlar. İşte Arap 146-147'de Sâsifan ayatellezîne ellezîne tekebbirine filerdi bi gayri hakkın. وَاَنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُمِنُ بِيَا وَاَنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْتُ لَا يَتَخِذُ سَبِيلَ وَاَنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْدَ تَخِذُ سَبِيلَ Başlangıç noktasında herkes sebil-i gaydedir. Ama Allah'ın katından gelen hidayetçiler davete getirdiklerinde onlar yine ilgisiz kalırlar ve bütün ayetleri göstererek iman etmezler. İrşad yolunu benimsemeler ve gay yolu üzerinde ölüme kadar hayatlarına devam ederler. Bunlardan bazıları da emaniye bilgilerin sahibi. Bakara 44'te siz insanlara tezkiye olmayı söylüyorsunuz da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Bakara 78'de yine bidatlerle hayatını yaşayan bu insan ve cin şeytanlardan bahsediyor. Ashab 67-68'de ise قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَعْتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا İşte her devirde bu insan ve cin şeytanların şeytanın tesiri altında elleriyle yazdıkları emaniye bilgilerle bidatler üretmişler ve insanlar günümüzde bidatlerle din yaşıyor, dindeki hürafeler. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına giren 19 tane hürafe, 19 tane bidat var. İşte bu 19 bidat sebebiyle de Kur'an'da yer alan 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. Bu dindeki hürafelerin sebebi insanların yanlış bir kültürü edinmeleridir. Yani yanlışları doğru bilmeleri sebebiyle bu noktaya gelmişler. Halbuki bütün doğruların sahibi Allah'tır. Vallahi Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O kültürün sahiplerinin de sahip oldukları makamlar, rütbeler itibariyle saygı gören insanlar olmaları ve söyledikleri yanlışları İnsanlara inandırmalarıdır. Doğru bilinen yanlışlar. Neyi doğru biliyor bunlar hepsi yanlış? Bütün Resuller peygamberdir. Doğru biliniyor. Akay

0: temel kurallarından bir tanesi bu. Ama bütün Resuller peygamberdir. Doğru değil. Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru değil. Ama doğru bilinen bir yanlış işte. Belki buraya bunu da ifade etmek lazım. Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın örtüklü fuhşiyat münker, doğru bilinen yanlışlar. İnsanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Doğru ama yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştığında doğru bilinen yanlışlar. Parantez içinde. Evet, bunu ilave edebiliriz inşallah. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Bütün bunları hepsini Kur'an ayetleriyle karşılaştırdığım zaman bunların hepsinin insanların söyledikleri zanlar olduğunu görüyoruz ve doğru bilinen yanlışlar. Görüyoruz ki her devirde mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren bir azınlık ve yerine getirmeyen bir çoğunluk mutlaka var. Bugün tasavvufu yaşayanlar ve yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayıp İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesenler sebebiyle İslam bu haldedir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Halkımıza suallerini birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tasavvufu yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamadıkça insanların hem mutsuz hem huzursuz olacağını açıklıyor ve herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, böyle türbeleri ziyaret etmek.
3: Bize bunca nimet bahşeden kişiyi tanımak, bize bir hediye geldiğinde bile kurye getirdiğinde ismini öğrenmek isteriz. Bu dünyada da bize bahşedilen şeylerin sahibi kim? Bunu tanımamız, ona ulaşmamız denince bu aklıma geliyor.
4: İbadetlerimizi yerine getirip daha sonrasında isteklerimizi, arzularımızı dualarımızla talep ederiz. Dualarımızı ne kadar içten yaparsak, ibadetlerimizi ne kadar içten yaparsak Allahü Teala'ya ulaşımımız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ettiğimiz dualar.
4: Öncelikle yapmış olduğumuz ibadetler, iyilikler ona ne kadar kalbi duygularla onun Resulüne, onun aracılarına nasıl bir samimiyetle bağlı olursak o şekilde ulaşabiliriz.
3: Yani kalbimizde onu buluruz. Aramamız gerekiyor. Tüm duyularımız onun sıfatlarının bir tecellisi aslında. Ama kalbimizde onu bulacağımıza inanıyorum.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Bir evliya dostuma denk gelsem dua ederim. Bana bir arkadaş gelse onun evliya olduğunu istesin. Yani çok aslında ben o duayı çok yaptım ama.
0: Misafirimizle Allah'a ulaşmak konusunda bir evliya dostuna denk gelsem, onun evliya olduğunu hissetsem dua ederim dedi. Bu devirde evliyalara denk gelmek mümkün müdür? Allah Teala her devirde mutlaka Nebi'nin mirası vekaleten devrin imamı vardır diyor. Secde 24. Allah Teala her devirde tüm kavimlerin içerisinde veli resuller tayin ettiğini, ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ettiğini buyuruyor. Nahl 36 ve Muminun 44. Allah Teala her devirde maruf emreden münkerden nehyeden, Allah'a itaat edin hayırlarda yarışanlar olduğunu buyuruyor. Allah Teala Allah'ın mukarrab kulları, hayırda yarışanlar, salihler, muhlisler ve ulul elbab kullar olduğunu buyuruyor. Muhsinler olduğunu buyuruyor. Zahitler olduğunu buyuruyor. Resul devirde bunlar var. Kişinin böyle bir evliyaya ulaşabilmesi ki Allah-u Teala evliya tabi olmak şakirlerden olmaz. Herkesi cennetine davet ediyor Allah-u Teala. Öyleyse cennete girebilmenin olması olma şartı evliya tabi olmaksa o zaman o kişinin kalben ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü Allah Teala kalben ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın kendisi için taneti veli mürşide ulaştırıyor. Bu devirde de evliyalara denk gelmek mümkün müdür? Elbette. Şura 13'te Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Bu kalbinize gerçekleştirin. Ondan sonrasını ben gerçekleştiririm. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Her zaman diliminde mutlaka Allah'ın evliyaları halkın içinde vardır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Demek Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden. Kabulü duada Allah kimin duasını kabul ediyor? Müşriklerine tabi olanların. Melileri de halkın içinde saklar, verirler demek halkın içinde var mı? Evet. Evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercül yıka Allah'ı enne acerâ. Allah'ın yanına ulaşması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Allah'ın emrine uyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş ve tasavvufu yaşamıştı. Allah'ın bize de farz kıldığı mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana Hazretleri, Şems. Yani onlarda zaten ayrı bir huzur var.
4: Sahabeler Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu yolda ilerlediyse günümüz çağında da evliyalara, tarikat ehillerine, bize yol gösterebilecek İslam alimlerine biz de tabi olup doğru yolu bulma açısından onlara aracı olarak kullanabiliriz.
3: Alimler peygamberlerin varisleridir. Bizim Rabbimizi bulmamızda bize hangi yoldan gitmemiz gerektiğini gösterir. Doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısadır, bazısı uzundur. Bizim de bağlanacağımız, yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterir diye düşünüyorum.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Mürşitler vardır ama ben bilmiyorum. Belki tarikat yoluyla bulunabilir. Ama gerçek mürşitler şimdiki gibi değil. Şimdiki mürşitler farklı.
4: Mutlaka vardır cemaatler veya tarikat ehilleri. Onlara tabi olarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
3: Tabii ki her dönemde Allah-u Teala'ya bağlı, ona gerçekten kulluk eden Allah dostları vardır. Arayan bulur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısa, bazısı uzundur. Yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterebilir. Doğruya giden yolu nasıl tespit edebiliriz? Tabii ki her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Vallahi kassese bili min acay ve lev şale hedakum ecmain. Eğer Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a aitse o zaman o yolu neyle sorabiliriz? Önce namazı kılarak Allah'tan sorabiliriz. Bakara 45-46. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشِعِينَ Allah-u Teala sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Huşu sahibi olmayanlar kimlerdir? Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mürşide ulaşması zordur, imkansız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere de Allah mutlaka mürşid gösterir. Çünkü onlar huşu sahibidir. Seçim bizlere ait değildir. Çünkü insanlar arasında farklar söz konusudur. Ve kim nasıl hedefe ulaşacaksa Allah-u Teala'dan sormak durumundadır. Bunun standardı nedir? İş dünyasını ne gösteriyor? Vasıfları nedir? Bu vasıflar standardında nasıl bir insan onu Allah'a ulaştırabilir? Onu tamamen Allah'a tayin ediyor. İşte onu bilen sadece Allah'tır. Hacet namazını kılan kişiye Allah-u Teala onu gerçekten Allah'a ulaştırabilecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. Allah-u Teala onun için hacet namazı farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir sual arz etmek istiyoruz. Tasavvufa giren kişilerin akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Allah razı olsun. Tekrar Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok yoruyoruz. Dualarınızı diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tasavvufa giren kişinin aklı dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Külliyen doğru değil, yalandır. Sevgili kardeşim, herhalde bizim kadar dine düşkün olmamıştır hiç kimse. Hayatımız tamamen buna bağlı ama hiç de halimizden şikayetçi değiliz. Mutluluğun tek yolunun din olduğunu biliyoruz. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dine sımsıkı sarılmak durumundasınız. Çünkü din bize zikri emrediyor. Zikir ise nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmenin yegane vasıtasıdır. Yok ederseniz ne olur? Muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olursunuz. Mutluluk dinin muhtevasındadır. Allah'ın yolunda kimse kafayı bozmaz. Kafayı bozanlar şeytanın yolunda olanlardır. Evet, gerçekten eğer kişi kitaplardan tasavvufu öğrenmişse ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, kendi kendine bir takım zikirler yapıyorsa, bir koruması yoksa, elbette bu tip olaylar yaşanabilir. Ama kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala, onlar üzerinde şeytanın tesirini sıfırlıyor. İşte 4 tane ayet-i kerime. Şeytanın sultanlığı ameni olanların üzerinde yoktur. Kimdir ameni olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şeytanın sultanlığı Allah'a vekil kılanların üzerinde yoktur. Kimdir Allah'a vekil kılan? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen. Allah'ın, şeytanın sultanlığı kullar üzerinde yoktur. Kimdir kul? Kalben ulaşmayı dileyen. Ve bütün bu ayetler bize Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından korunacağı, şeytanın onlar üzerindeki tesirinin sıfırlanacağını Allah buyuruyor. Yetmez. Mürşide ulaştığı zaman ne olur? Bu sefer 4 tane koruma cihetiyle koruma kalkanı gerçekleşir. Yani koruma kalkanına baktığımız zaman Allah Teala kim mürşidine 12 tane insanla tabi olursa şeytanın sihir büyüsü ona tesir etmez. Kim mürşidine tabi olursa delalette olanlar onlara zarar vermez. Maide 105. Kim mürşide tabi olursa musibetler onlara isabet etmez. Kim mürşide tabi olursa şeytanın fısıltıları onlara zarar vermez Allah izin vermedikçe. Öyleyse görüyorsunuz ki tasavvufu yaşayanlar, onlar Allah'ın koruması altındadırlar. Bu kafayı bozanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen şeytana tabi olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyeye çıkaran insanların mutluluklarının da gün ve gün artacağını söylüyor. Sizce zikrin huzur ve mutluluğumuz için önemi nedir?
4: Zikir demek Allah-u Teala'yı anmak demek. Nasıl namazlarımızı kıldıktan sonra günümüzde belki önem vermeyenler çok olabilir. Tesbihat yapıyoruz. Tesbihat da bir zikirdir.
3: Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Bize bunca şeyi bahşeden kişinin ismini anmak da mutluluğun bir formülüdür.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Ruhun rahatlaması için.
4: Zikir bence diğer ibadetlere oranla samimiyeti ve bağlılığı içerir diye düşünüyorum ben.
3: Kalple yapılır. Hani namazı hem kalple hem bedenle yaparız. Haccı hem malımızla, hem maddi hem manevi. Ama zikri sadece kalbimizle, kalbimizle niyet ettiğimiz şeyin dilimize vurmasıdır.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
4: Sürekli zikir yapmak da sürekli mutluluk anlamına gelmez bence.
3: Mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir.
0: Kısa haberimiz, mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir diyor. Zikir yapmak yaşadığımız hüzünleri giderir mi? Başlangıçta nefsimiz %100 afetlerle doludur ve onlara hakim olmadıkça bizim için dünyada mutluluk olayı tahakkuk etmez. Hep mutsuz bir insan olarak yaşarız. Hatalar işleriz. Arkada nefsimizi azap edeceği için ruhumuz o zaman mutsuz oluruz. Allah ise azap edeceğim fizik bedenimizi azap ediyor. Sonra da başka insanlara zulmedersek, yanlışlar sergilersek o zaman da bu hüznü yaşarız. Hüznü iç dünyamızda uzaklaştıracak olan şey zikirdir. Zikrimizi artırdıkça her geçen gün o kişi daha güzele doğru adım adım yürüyecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadeniz olursa muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikatla tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Adına ister tarikat deyin, ister tasavvuf deyin. Ama bilin ki bu İslam'ın ta kendisidir. Kim İslam'ı yaşıyorsa onun yaşantısının adı tasavvuftur veya başka bir adıyla tarikattır. Tarikat de tasavvuf da bir ana hedefe dayalıdır. Bu hedef bir insanın ruhunun, beşerinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesidir. Tarikat sadece bu teslimleri muhtevasına alan temel ifade eder. Bu hedefle ulaşmak için dünyada yaşantısı lazım. Gelen hayat tasavvufun muhtevası içindedir. O zaman tasavvuf da tarikattan daha geniş kapsamlı bir muhteva söz konusudur. Ama Yunus diyor ki şeriat tarikat yoldur varana. Yol Allah'ın zatında bitiyor, ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Ama marifet hakikat andan içeri. Yani şöyle diyebiliriz. Tarikat, şeriat tarikat nefs tezkiyesidir. Marifet hakikat nefs tasfiyesidir. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi dinin tamamıdır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kuramda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an, her an mutlu kuramın sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Bolu'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Dinler arası diyaloğun İslam'da yeri nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, dinler yok, aslında tek bir din var. Ama zaman içerisinde her devirde insanların %90'dan fazlası zanlarına göre babalarının dini yaşadıkları için bugün onların sebebiyle dinler olarak tabir söz konusu. Ama Allah'ın ezeli ilmiyle insanlar için vaaz ettiği hedef iki can saadeti. İşte iki can saadetinin olması olma şartı ezeli ve ebedi tek bir din olan babamız İbrahim'in Hanif dininin yaşanmasıdır. Bunun da üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci bir ilah yok. Allah Teala Şuara suresinin 111 veya 112 113. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyin. Belki diğer ayetlerde bu Allah'la birlikte başka bir ilah Nevire Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin Câsiye 23'te zikredildiği gibi hevasını ilah edilmesidir. İşte Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi bütün insanlar için vaaz ettiği bu din Allah tektir. Ama Allah'a inanıp da hevasına tabi olan insanlar, onlar da gizli şirkin içerisinde, gizli şirkten kurtulabilmek bir dileğe bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileğine ve Allah-u Teala Ulu Azm Nebiyerine verdiği şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz'in şeriatının dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse her şeyden evvel şirkten kurtulmak. Bu şirkten kurtulmak bir dilektir. Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyi ayet-i kerimesi şu ara. Evet. Onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ama Allah-u Teala'nın emri ise Allah tektir. Öyleyse şirksiz olarak لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرْ. Burada da Allah'la beraber başka ilah kılma. İşte Allah'la beraber başka ilahın olmaması nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Çünkü nefs tezkiye ve tasfiye olmadığı süre içerisinde o kişi nefsini ilah ediniyor ve şirkte kalıyor. Bir ikinci risk noktası da وَلَا تَفَرَّقُوا. Dinde fırkalara ayrılmayın. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, bir tanesi cehennem, diğeri hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72 cehennem, bir tanesi hariç. İşte o dinde fırkalara ayrılmamak Resulullah'a sahabe suarısı ve fırka inerci kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın dinin ikinci safa olan sırat-ı müstakimde olabilmesi ancak mürşidine tabi olmasına bağlı. Ve Şuara suresinde Birçok ayet-i kerimede belki o kardeşlerimiz o ayet-i kerimenin sayısını verebilir. Bütün peygamberler gelip de takva sahibi olun ve bana itaat edin. Takva sahibi olun, bana itaat edin. Birçok ayet-i kerimede bu tekrarlanıyor. Bütün peygamberler bunu söylemişler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tabi olun. Tabiyetle birlikte kişi dinle fırkalara ayrılmaktan kurtulur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Mürşidine tabi olmadıkça da kendisini dinden fırkalara ayrılmaktan kurtaramaz. 24 ayet. Takva sahibi olun ve bana itaat edin. Yani tabi olun. İtaat ve tabi olun. O halde burada ne görüyoruz? Dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ve bugün Yahudiler için %90'ında bu tamamen din tatbikatından çıkmış. Ama Allah'ın dinini yaşayan Yahudiler 7 sabah 4 teslim yaşıyorlar. Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet var. Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayan insanların %10'dan azı var. %90'dan fazlası yine Müslümanlar için öyle. O zaman bu şirkte kalan dinde fırkalara ayrılanların tesiri sebebiyle diğerleri de kavga halindeler. Halbuki hangi inanç grubu içinde olsa olsun bunların bir araya gelmesi lazım. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Enfal 73'te: "Vellezine keferu ba'duhum an ya'bad." Yahudilerden 70 fırka, Hristiyanlardan 71 fırka, Müslümanlardan 72 fırka, bunlar küfürdeler. Ulaşmayı dileyip müşriklere tabi değiller, küfürdeler. Ve bir araya gelmişler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُ مَا لِيَا بَعْضُ Birbirlerini destekliyorlar. اِلَا تَفْعَلُوا تَكُونُوا فِتْنَةً فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَب۪يرٍ Ama ey Yahudilerden 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Müslümanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, siz de bir araya gelmezseniz yeryüzünde büyük bir fesat ve fitne oluşur. Fitne ve fesat oluşur. O zaman bu fitne ve fesadın önüne geçmek için dinler arası diyalog şart mıdır? Evet, vardır. Kesinlikle olması gerekir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, buyuruyor ki İn kuntum tuhibbunallaha, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Allah bir kulu severse Bakara 155'e göre devamlı bir imtihana tabi tutar. Ve ne bulakum bi şeyin min el havfi vel cu'i ve nafsin emvali ve enfusi ve semerat ve beşerin min sabirin. Sizi korkuyla, açlıktan, maldan, candan esmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Ne zaman kişi sabra ulaşıyor? Daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse nefsimizde 19 afet var olduğu süre içerisinde imtihanlar hep devam ediyor. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak o zaman inşallah hedefimize ulaşmış oluyoruz. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin aynı afetini devamlı işliyorsak bu durumdan kurtulmak için Allah'tan nasıl talepte bulunmayız? Hem hacet namazı ile tapta bulunmalıyız hem de o afetle ilgili esmaları çekmeliyiz. Öfke afeti mesela. Devamlı öfkeleniyoruz. O zaman esmalarla birlikte, diğer zikirle birlikte bu öfke afeti ile ilgili esmaları da çekmeliyiz inşallah. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmeliyiz. Günde 7 kere. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, idrak ve iştiyak arasında bağlantıyı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, idrak kalbi bir olaydır. Başlangıç noktasında herkesin kalbin üzerinde mühür var, ekinet var ve dolayısıyla kalpte bu Allah'a ulaşma dileği olmadığı süre içerisinde kişi zikir yapsa dahi Allah'ın katından gelen zikir ya gelmez ya göğüse gelirse de kalbe sirayet etmez, hiçbir şey oluşturmaz. Sadece o kişiye derecat kazandırır. Tıpkı diğer mesela zekat veriyorsunuz. Bu zekat olayı kişiye derecat kazandırıyor. Hacca gidiyorsunuz, derecat kazandırıyor. Vesaire. Ama hem derecat kazandıran hem de kalbi temizleyen vasıta zikirdir. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Çünkü Allah'ın isimleri geçiyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü o namazlarda ayetler okunuyor. Ayetlerin sonunda esmalar var. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Öyleyse idrak ve iştiyak arasında paralel bir bağlantı var kişinin. İdraki ne kadar üst seviyedeyse iştiyaki de o kadardır Allah yolunda. Birbirine paralel. İştiyak Allah yolunda kişinin hizmet talebini oluşturuyor. Allah yolundaki hizmetlerde kişi iştiyak sahibi ise o zaman o arabada oturanlardan değil, arabayı çekenlerdendir. Ama iştiyak sahibi değilse o zaman hizmette olursa da olur, olmasa da olmaz. Halbuki iştiyak sahibi kişi Allah yolundaki hizmette adeta mutlaka o hizmetin içinde olmak, var gücüyle her şeye yüklenmek, parasıyla, zamanıyla, gücüyle, her şeyle o hedefe ulaşmak üzere bir gayretin içinde olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Hocam. Hazretli hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Isparta'dan Uğur Dinç ben. Hocam bir sualim olacaktı. İslam dünyasının içine düşmüş olduğu ayrılığın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dünyasının içine düştüğü ayrılığın sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Hepsi Resulullah'ın öğretisiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tövbe ettiler, tabi oldular. Tabi oldular daha doğrusu iki tane insanla. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Nefs teslimi, irşat ve irade teslimi. Şimdi günümüze baktığımız zaman bu sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimin üzerinde yerinde yerler esiyor. Bu 7 safa 4 teslim din tatbikatından çıkartılmış. Birinci safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için özellikle emaniyeli din öğretenler, onlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ulaşır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimede sahabe nasıl Allah'a ulaşmayı dilemişlerse bugün onun yerinde bir bidat var. Ruh vücuttan çıkanca kişi ölür. Fethi onda nasıl sahabe 12 tane insanla Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlarsa bugün ikinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorlar. Enam 71'de onlar ruhları nasıl Allah'a teslim etmişlerse bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Alimran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucunda Allah'a teslim ettik diyorlar. Bugün Dördüncü bidat, İslam'ın beş şartını vardır. Ben bu beş şartı gerçekleştiririm. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. Zümer 18, nefsin Allah'a teslimi 19 afetten kurtulmak söz konusuyken, Zümer 18'e göre, beşinci bidat, devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim anlamaya yetmez. Altıncı safa, hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün insanlar işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gel ihlasla bir namaz kılalım. Yedinci safa, sahabe irşada ulaşmamıştır. Yani kısacası tamamen artık Kur'an'daki İslam yaşanıyor. Bidatlerle din yaşanıyor. Dinimize, din tatbikatına girmiş olan doğru zannettikleri 19 tane yanlış. Yani insanlar doğru zannettikleri yanlışlarla din yaşıyorlar. İşte 19 tane bidat. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettiği fuhşiyat ve münker veya 19 tane bidat. Bidat da ilave edebiliriz. Doğru bir zannettikleri yanlışlar. Ama aynı zamanda Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkarılan 19 tane kavram söz konusu. O zaman İslam alemi bu sebeple ayrılığa düşmüş. Ama dinde fırkalara ayrılmayan her devirde %10'dan az grup var. Onlar tasavvufu yaşayan, 7 sava 4 teslimi yaşayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Beşinci sual, Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bir insanın daimi zikre ulaşması için yapması gerekenler ve takip etmesi gereken yol nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Bir dilekle o kişi, o talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani Allah-u Teala, biz dileyeceğiz, irademizi kullanacağız ama ruhun Allah'a ulaşmasını Allah gerçekleştirecek. Öyleyse bu Allah'ın garantisinde. Ruhun Allah'a teslimi. Ondan sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği fizik ucunun Allah'a teslimi dik yokuş olarak biliniyor. Bu yılları alıyor ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çok zor olsa da fizik ucunun Allah'a teslimi Allah'ın yardımıyla bu mümkün. Bu uzun zamanı alıyor fakat imkansız değil. Allah'ın yardımıyla kişi fizik ucunu Allah'a teslim edebilir. Fizik vücut teslimi %81 nura kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Ondan vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar ikinci grup. Ondan sonra daimi zikirle kişi nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikirde kişinin kalbi tamamen afetlerden temizlenir. Yerine 19 tane faziletin sahibi olur ki bu o zaman daimi zikre ulaşan kişi artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Nefsin afetleri de sıfırlanmış. O zaman çevredeki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, o kişiye bir negatif işaret talepte bulunurlar. Çevreden gelen, o kişiye tesir eden negatif bir olay, o kişinin nefsinin afetleri olmadığı için negatif görmez. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan bir insan peşinden otomatik olarak iradesini de Allah'a teslim eder ve böylece teslim yüküyle Allah'a teslim olarak Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlar. Şimdi kardeşimiz diyor ki bir insanın daimi zikre ulaşması için gereken takip etmesi gereken yol nedir? Evvela ruhun Allah'a teslimi. Bu bir dilektir. Daha sonra fizik ucunun Allah'a teslimi. Bu zikrin artışıdır. Zikir çok zikir ve çok çok zikir. Bu da kişinin dünyaya rağbet etmemesi, zikre konsantre olmasıdır. En sonunda da Zümer 18'e göre daimi zikir, nefsin 19 tane afetinin tamamen temizlemesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle kişi tamamıyla nefsini de Allah'a teslim eder. Altıncı sual, İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluklardır. Nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından yanlarına kalacak olan ancak uykusuzluklardır. Hadisini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluktur. İşte Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bunu açıklayan hadisi, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Tekrar edeyim, tuttuğunuz oruç emanete ihanet ve yalan söylemek. İşte sevgili kardeşlerim, eğer kişi oruç tutuyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse, bir insanın emanete ihanetten vazgeçmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, yalan söylememesi mürşide tabiyetle olur. Münafıkların üç alametinden Allah Resulü bahsederken, bunlar emanete ihanet ederler, onlar ahde vefa etmezler, onlar yalan söylerler. Ama müminlerin de üç vasfı var. Onlar emanete riayet ederler, onlar ahde vefa ederler, onlar yalan söylemezler. İşte oruç bizi, münafığın üç alameti konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verildiği zaman sözünde durmaz. Konuştuğunda da yalan söylemiş. O zaman tuttuğumuz oruç ne olması lazım? Bizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmesi lazım. Emanete ihanetten vazgeçirmiyor, yalan söylemekten vazgeçirmiyorsa o zaman o kişi münafıktır. Ama oruç tutsa, namaz kılsa da kendini mümin zannetse bile, evet. İşte bu münafıkların alametini, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlara sadece açlıktır, susuzluktur. Nice geceleyin namaz kılan vardır ki onlar için de namaz sadece uykusuzluktur. Allah razı olsun. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayanlardır. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğiniz değişikleri yaşayamamın sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Dilden söyleyip de o dilin söylediği kalbe inmediyse Allah rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamaz. İşte dilin söylediği kalpte olmayanlar ama dilin söylediğini kalbin tasdik ettiğini. Yani dilden ikrar, kalben tasdik. Öyleyse kalpten olan şeyi dilin ikrar etmesi lazım. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidine ulaşsa, tabi olsa dahi ona bir fayda sağlamaz. Ama kalpten ulaşmayı diler de kalben tasdik eder, mürşid önünde de ikrar ederse o kurtuluştadır. Ama şimdi tersi söyleyelim, kalplerinde olmayanı diliyle söyleyenler. Kişi diliyle ikrar ediyor ama o dilin söylediği kalbinde yok. İster Maide 41, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Hücurat 14 ve diğer bütün bu ayetler bize kalpten ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğimiz değişikleri yaşayamamanın sebebi o kişinin dili kalbe indirmediğinin ifadesidir. O kişinin dilinin söylediği kalbinde yoksa bu değişiklikleri yaşayamaz. Allah rahim esmasıyla tecelli edemez. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir ve zekatın vermenin gerektiğini eşime nasıl anlatabilirim? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide zekat çalışamayacak durumda olan 7 grup insanın hakkıdır bizim cebimizde. %2,5 haramdır. İşte zekatın kendisine verildiği kişilere baktığımız zaman Tövbe 60'ta, Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fakirler, miskinler, amilinler, müellifet-i kulub, esirler, ihtiyaç sahipleri ve Allah yolunda olanlar, bunlar Allah-u Teala'nın bunlar için cebimize koyduğu %2,5'luk zekat vardır. Fakirler bir, miskinler iki, memurlar, zekat toplayıcılar 3, kalpleri İslam'a sanacak olanlara 4, kölelere 5, borçlulara 6 ve Allah yolunda olanlara 7, yolculara ait 8 grup insanın malımızda hakkı var. %2,5 hakkı vermediğimiz takdirde haram yemiş oluruz. Ama bir de paranın kiri var. Bu paranın kiri de bir kere daha Bakara 177'de ifade ediliyor. Bakara 177, orada da 7 grup insanın zikrediliyor. Akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, ihtiyaçlara, kölelere ve esirlere. Bunun ortak noktasını bulursak, her ikisinin ayet-i kerimede geçenleri devre dışı tutarsak, aşağı yukarı 7 grup insan ortaya çıkıyor. Bir de bunların hakkı söz konusu. O halde biz bize haram olanı hak sahibine verdikten sonra paranın kiri de devreden çık. Bunun hepsinin toplamı %2,5 bir, %2,5 zekat, toplam %5 vermemiz halinde temiz rızıkların sahibi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sorunuz olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin ismi olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin adı olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratım mahlukatının içinde en çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine sahip olmasını istiyor. Hiç insanın dışında hiçbir mahlukana vermediği ruhunu, zatından ruhunu insana üfürmüştür. Ve bize verdiklerin hepsinin bir görevi var. Ruhun görevi ölmeden evvel sahibi olan Allah'a dönmek, teslim olmak. Fizik vücudun görevi yine sahibine teslim olmak, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek. Nefsin görevi muhtevasındaki 19 afetten temizlenerek 19 faziletin sahibi olmak. Öyleyse her vücudun Allah-u Teala'nın bize verdiği görevleri var. Ama bunların hepsi ancak Allah'a ulaşma dileme anahtarıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen hiç kimse şeytanı kovmaktan kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse nefs tezkiyesini mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesini yapamaz. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı ve cennetin de anahtarı. Bu dilek yoksa din yoktur. Nitekim Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam sual soruyor. قال ما الإيمان يا رسول الله قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته ورسوله وتؤمن بالبعث Burada saydıkları beş rükümden bir tanesi de likallah. Yani likallah yoksa iman yoktur. İman yoksa din yoktur. İman ve din yoksa ahlak yoktur. Ve İslam alemi ne yazık ki bunların hepsinden yoksun olmuş. 14 asıl evvel Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz din tatbikatından emanet ve huşunun kalkacağını söylüyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya içinde Allah'a ulaşması ve zikir. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Ama zikrin var olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemenin olması lazım. Yine Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek bütün milletler İslam'ın başına yükselecek. Sahabe sual soruyor ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığına mi hayır diyor. Hubbü dünya ve kerikumül mevt. Yani yine her iki şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememe ve dünya hayatına muhabbet zikirin yok olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa din yaşanmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa evet tekrar diyor söylüyoruz din yaşanmaz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

0: Peygamber Efendimiz diyor ya, benden sonra bir peygamber gelmeyecek, bir vahiy de gelmeyecek. Size iki kıymetli şey bırakıyorum, biri Kur'an, biri de sünnetlerim diyor.
1: Mevlana büyük, yani normal bir insan değil. Mevlana yanında Allah. Mevlana ne düşündü? Yani vahiy geldi Mevlana. Çünkü bir şeyler yazmıştı. Ona vahiy bana sordu.
2: Peygamber gibi vahiy aldıklarını zannetmiyorum. Yok öyle bir şey.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ma's-salavat.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan bir tanesi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona ermiştir sözüdür. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakacağız. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde vahiy ile konuştuğunu beyan ediyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا هِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُّحَى بِذْنِهِ Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişki vahiy üzerine bina edilmiştir. Başlangıç noktasında Allah'ın kendileriyle konuşmadığı insanlara Resul göndermek suretiyle ona dilediğini vahyediyor. Hiçbir kavim yoktur ki o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara açıklamasın. Her kavimde Resul var ve Resul'ün konuşması vahiydir. İşte 7 tane ayet-i kerime.

Bir gruba ayrılan insanlar cennetlikler, cehennemlikler. Hepsi kıyamet gününde itiraf ediyorlar, bize Resul geldi. Öyleyse Resul geldiyse insanla Allah arasındaki ilişkide kıyamete kadar vahiy devam edecektir. Yunus 2'de herhangi bir adama Allah-u Teala vahiy ediyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi açıkça bize bunu ifade ediyor. Onlardan bir adama insanlara uyarması, Allah katındaki amin olanları müjdelemesi için ona vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Demek ki her devirde Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu Allah'ın Resulleri var. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Alimran 190-191'de ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler. Eğer kavmin içerisinde Resul varsa ve bu Resuller ard arda gönderiliyorsa o zaman kıyamete kadar hep vahiy devam edecektir. Allah-u Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Vahiy dizaynın peygamberlerle sona ereceğini söylemek büyük bir yanlışa imza atmak demektir. Vahyin devam olduğu, Allah-u Teala'nın dilediği zaman bırakınız peygamber olan bir nebi olmayı, Resul olmayanlara da, peygamber olmayanlara da vahiy edeceğini Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde ifade etmiştir. İşte az evvel ifade ettiğim gibi herhangi bir adama Yunus 2 yetmez. Bakara 259'a göre yine başka bir şekilde Allah-u Teala vahiy ediyor. 7 ayet-i kerimede vahyin geniş yelpaze içerisinde nasıl bize ulaştığını görmek mümkün. İşte tam 9 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın her şekilde insanoğlu beşerle vahiy yoluyla konuşacağını buyuruyor. Havarilere vahiy ediyor, herhangi bir adama vahiy ediyor, arıya vahiy ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yerlere vahiy ediyor, vahiy ediyor yani. Allah Teala hiçbir devirde hiçbir kavme resul göndermeden azap etmez. Resul olamayacak yerlerde en küçük kabilede bile olsa Allah'ın ilmini ona ulaştıran mutlaka bir nezir vardır ve o ilmi Allah vahiy yoluyla ulaştırır. Bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar ve hepsi de aynı hakikati insanlara bildiriyorlar. Aminu olmayanları uyarıyorlar. Aminu olmayanlar kimlerdir? Batıla tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aminu olanları da müjdeliyorlar. Müjdeli olanlar kimlerdir? Hakka tabi olanlar. Vahye tabi olanlar. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede vahye tabi olun diyor. Aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede zanna tabi olmayın. Batıla tabi olmayın. Evet, görüyorsun birbirinin zıttı. Aminu olanlar vahye tabi olanlar, hakka tabi olanlardır. Aminu olmayan, Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler de zanna tabi olanlardır. Zannın peşinden gidenlerdir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak onlara dinlerini, kitaplarını unutturmaktır. Allah Teala bunun için her devirde bütün kavimlere Resul gönderiyor. Vahiy dizaynı bunun için kıyamete kadar devam edeceğini bize bildiriyor ve kıyamete kadar var olmakta da vahiy hep devam edecektir. Allah Teala şeytanın da insanlara vahyettiğine bahsediyor. En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesi En'am suresinin 121. ayet-i kerimesi ve daha başka ayet-i kerimeler bize kesinlikle iblisin de insanlara vahyettiğini buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsini insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine vahyederler. Şeytanlar ve o dostları birbirlerine vahyediyorlar da Allah-u Teala neden vahyetmesin? Allah-u Teala başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken İnsan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla doldurduğu zaman, kapladığı zaman şeytan artık insanın emrindedir. Ve şeytan insanlara hizmet eden bir yapıdadır. Onlarla yine uğraşacaktır ama her seferinde mağlup olmaya mahkumdur.

Nebiler Sultanı Peygamberimiz Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Resulullah'ın sünneti nedir? Resulullah'ın sünneti vahiy üzere mücadele vermek. Bizimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturanlar kimlerdir? Fitneyi oluşturanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytanın ilkaları bunlarda tesir vücuda getiriyor. Ve şeytan onlara üzerindeki oluşturduğu negatif tesirle hem bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta cehenneme götürüyor. Öyleyse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar vahyin devam edeceğini, daimi zikre ulaşan muhlisler, salihler, veli resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı hep Allah'tan vahiy ile insanlara yol gösteriyorlar, onları hedeflerine ulaştırıyorlar. Hepinizin de bu güzelliklere ulaşmanızı Efendimizin Mehdi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre vekil olmak, muhafız olmak ne demektir? Allah Teala Enbiya 73'e göre nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler kendisiyle insanlar arasında hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini beyan ediyor Enbiya 73. Onlar dediği bütün peygamberler emrimizle hidayete erdiren, ruh Allah'ın emrindendir. Devrin imamının ruhuyla ölmeden önce olan ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Ölümle bu ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli ölüm melekleridir. Secde 11'de buyurulduğu gibi قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ اُكِلَ بِكُمْ سُمَّا اِلَا تُرْجَعُونَ. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştırılması bu ayette belirtildiği gibi devrin imamıyla gerçekleşiyor. Devrin imamları arasında fetret dönemi var. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde يَا اَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَنِّي لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ اَنْ تَكُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. Ey kitap ehli, Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz geldi, gelmedi dememeniz için. Öyleyse Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde kavim Resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin gönderiliyor. İşte o fetret döneminde onlardan bir tanesini secde-i 24'e göre Allah-u Teala bir kere daha hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. Nebi Resul asaleten hidayete erdirendir. Veli Resul ise seçilen secde 24'e göre vekaleten hidayete erdirendir. Her ikisi de Nisa 64'e göre 12 tane insanla müşriğine tabi olanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Nasıl avukatlar mahkemede hakim karşısında bir müdafaa içerisinde vekil olurlarsa, devrin imamı da Allah'ın huzurunda insanlara yardımcı olmak üzere o insanların vekilidir. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak görev yapar, öbür taraftan da insanların vekili olarak mağfiret talebinde bulunur. Yani Allah onu vekil olarak tayin etmiştir. Allah'ın vekilidir. Ama insanların da vekilidir. Onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı öyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusudur. Bu noktadan itibaren o kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı söz konusu olmaz. Delalette olanlar ona zarar veremez vesaire. Allah razı olsun. İkinci sual, her insanın bir vekili, bir muhafızı var mıdır? Evet. Her devirde ister vekaleten, ister asaleten devrin imamı varsa ve devrin imamı Allah'ın insanlar için tayin ettiği vekilse ve insanlar da onu kendilerine vekil tayin ederlerse elbette var. Bu sebeple Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yut'ur Resule fakat atallah." İşte devrin imamı olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. En'am suresinin 207. ayet-i kerimesinde, 107. ayet-i kerimesinde En'am 107'de Allah Teala şöyle buyuruyor En'am 107'de. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil değilsin. Yani devrin imamı kim için vekil değil? Ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenler için hem muhafız değil hem de vekil değil. Sen onlara vekil de değilsin. Ve cealnâke aleyhim hafize, seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve mâ ente aleyhim bi vekil, ve sen onların üzerine vekil değilsin. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Gerçekten de işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Ama Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Onların, Allah'ın dilemesi onun kalbi talebine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah da onlara işittirirdi. Onlar da şirkten kurtulmuş olurlardı manasındadır. Allah Teala'nın dizaynında iki nevi insan vardır. Bir, vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar. İki, vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar. Vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Evet, vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşiyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide ulaşacaktır, ona tabi olacaktır. Tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu bir muhafızdır, aynı zamanda vekildir. Yani sadece müminlerin başının üzerine bir muhafız olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir zaman bir muhafaza, bir vekile sahip olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Kişi zikrini düşürürse, fıska düşerse, o zaman koruyucu kalkan kalkıyor. Maide 105'te Allah Teala "Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum en dele izâ ihtedeytum." Eğer ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani kim mürşide tabi ise o zaman delalette olanlar ona zarar vermez. Ama eğer kişi iş durumunu değiştirirse, bozarsa, o zaman Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, Enfal 53'te, bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar iş dünyalarını değiştirmedikçe, zikirlerini yapmaya devam ettikçe Allah Teala da o muhafaza onlar üzerine almaz. Ama zikrini bırakırsa, fıska düşerse o zaman devrin imamı onlardan alınır. Vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu süre içerisinde devam eder. Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerinde muhafızımızı geri almayız. Onun muhafazanın dışında bırakmayız. Onu hep koruruz. Ama hangi standartlarda? o kişi iç dünyasını değiştirmedikçe. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde önden arkadan onu koruyan, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde sağdan ve soldan onu koruyan hem muhafızı var hem de vekili var. O vekil Allah'ın da vekilidir. O vekil aynı zamanda tabi olan insanların da vekilidir. Tabi olan insanlar vekili olarak onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Yani Nebi ise Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahip ama Veli Resul ise vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular söyledik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olmayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince yani Allah'ın emir ve yasaklarını hem kendin yaşayıp hem de etrafındaki insanlara tebliğ edip bunları insanlara iletip ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak.
3: Allah'a güzel kulluk edersen Allah kendi muhafazasına alır.
4: Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak Allah'a ulaştırır.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölmeden önce ruhumuzu ona ulaştırmamızı istediği için bizim de Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi ben de dostlarından biri olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yaparım.
2: Ölmeden önce nefsi öldürmek, yani bedeni değil de nefsi öldürmek, nefsani duyguları öldürüp Allah'a daha çok yakınlaşmak, kendi nefsini öldürdü mü hayatta da tat alır.
1: Az önce yaptığımız duayı birlikte yapmak ister misiniz?
3: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım.
2: Bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ermişlerin, evliyaların sana nasıl erdiyseler.
2: Senin dostlarından olmak istiyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak dedi. Allah'ın ipine sarılmak ve başkalarını da bu ipe ulaştırmak önemli midir? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Vahtesemu bihamdillahi cemiyan." Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah Teala En'am 103 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim fetebi'uhu ve la tettebi'u subule fetefereku bikum an sebili. İşte bu benim sırat-ı müstakim, bu müstakim olan yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. Demek ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in İmir Mesut'tan rivayetleri hadisinde yere düz bir çizgi çizince bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu fırkalara ait olan yollar, her birisinin üzerinde bir şeytan söz konusu, şeytanlar var. Onları yanlışa davet ediyorlar. Ama sırat-ı müstakim üzerindeki Allah'ın Resulü'nün hepsi sırat-ı müstakimde, onlar da Allah'a davet ediyorlar. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, örneğin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin suresinde, Yasin vel Kur'an'ın hekiminde kelimelerini müsünün, Allah sırat-ı müstakim. Sen gönderilen Resullerdensin ve sırat-ı müstakimdesin. Sırat-ı müstakimde olan bütün peygamberler Allah'a davet ediyor. Bakara 256'da da tabi dinde zorlanma yok, serbest irade sahibi kişiye tebliğ yapılıyor. Tebliğe davete icabet ederse müjdelenenlerden oluyor, etmezse kaybedenlerden oluyor. Ama dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, diğer ikincisi de o ip üzerinden Allah'a davet eden mürşittir. Ali İmran 112'de وَدِرُوبَتْ عَلَيْهِمُ زِلَّةُ اَيْنَمَا سُقُفُ حَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. İşte bu herkesin üzerine zillan damgası vurulmuş. Allah'tan bir ipe sırat-ı müstakime, o insanlardan bir ipe, o sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a davet eden mürşid müstesna diyor. O zaman iki ipten tetiren kişi kimdir? Rum 31'e göre Allah'a yönelen, takva sahibi olan. Nisa 175'e göre de, Şura 13'e göre de aynı şekilde seçilen ve hidayete erdirilen, Nisa 175'te üzerlerine nimet verilen kişiler. Bütün bu muhtevayı göz önüne aldığımız zaman, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutunan insanları mutlaka insanlardan bir ipe, mürşide de ulaştıracaktır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra gene Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına, Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Allah-u Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, fırkalara ayrılmamak demektir. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet etmek. Nitekim bütün sırat-ı müstakimde vazifeli olan Nebi Resuller, Veli Resuller hepsi Allah'a davet ediyorlar. İşte yedi sabah sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman Allah-u Teala sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakim üzerindesin ve sırat-ı müstakime davet, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepsinin muhafızı olmuştu, aynı zamanda vekili olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir mürşide tabi olmak, onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilmek, Allah'ın emrettiği şekilde ölmek.
2: Hayır, tabii ki bir mürşide tabi olmak, o mürşidin hem ilminden hem de engin ufkundan yararlanıp Allah'a daha çok yakınlaşmak.
3: İman etmek, Allah'la araya birini koymak bana saçma geliyor. Kendi görüşüm.
2: Tabii bir mürşide bağlanmak bence güzel bir duygudur. Hani hiç bilmeyen bir insanın ilk önce bu mürşidin aşamalarından geçip o seviyeye ulaşması için gerçekten çaba vermesi lazım ve onu bulması lazım. Her mürşide de gitmemek lazım bu arada da.
3: Ama yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
2: Hani Allah'ın sevdiği kullarla birlikte hani beni eyle diyoruz ya. Hani Allah'ım işte sen senin yolunda yürüyenlerle birlikte beni haşr eyle.
4: Ben de mürşidimi bulup onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilerek Allah'ın huzuruna o şekilde çıkmak isterdim.
0: Misafirimiz mürşid konusunda Allah'a aramıza birini koymak bana saçma geliyor. İbadet bence Allah ile kendi aranda bir şey dedi. Mürşide tabi olmak sadece ibadetler açısından mı gereklidir? Hayır, yani insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah Teala en sevdiği varlık olan insan için mutluluğu dilemiştir. Ama bu mutluluğu da bir reçeteye bağlamıştır. Bu reçete Allah'ın insanlara indirdiği kutsal kitaplardır. Allah Teala kutsal kitaplarında siz eğer benim sizin için tayin ettiğim mutluluk hedefine ulaşmak istiyorsanız o yedi safayı geçmek durumundasınız. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. İkinci safa benim sizin için tayin ettiğim mürşide tabi olmak. Hepiniz hacet namazı kılarak mürşidinizi benden sorup benim size gösterdiğim şeye tabi olacaksınız. Üçüncü safa ruhunuzu ben teslim alacağım. Dördüncü safa fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz. Beşinci safa nefsinizi teslim edeceksiniz. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. İşte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi 7 sabah 4 teslimden oluşuyor ve bunun Allah-u Teala belirlemiş. Reçeteyi veren Allah'sa ikinci bir alternatifi yoktur. Bakara 151'de insanlardan bir ipin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği doktorun 5 görevi söz konusu. Tabi olduğumuz zaman Furkan 70'e göre o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah-u Teala sevabı çeviriyor. Nisa 64'e göre de nefsimize zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi sen de onlar için mağfiret talebinde olsaydın Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder ve onun bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse mağfiret eşittir şefaat. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği günden küfürde kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder, Allah'ın mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Hasretli Ümmet'te mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izninizle bir sual arz edecektim. İçimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın önünden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan Hasretli Ümmet'te mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, içimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın öneminden bahseder misiniz? Korku afetinin yenilmesinde Allah'a olan güven en önemli rolü oynayacaktır. Bu korku eğer manevi bir korkuysa size şeytandan ulaşıyor. Allah'ın yolundan olduğunuza göre şeytanın size bir şey yapamayacağını kesin olarak inanç dizaynınızın içine yerleştirmelisiniz. Şeytanın size bir zarar vermesi mümkün değil. Ancak korkutabilir. Yalnız her korkutmak istediği insanı da korkutamaz. Öyleyse buna mani olacak şey Allah'a güven duyduğunuzu yükseltmeniz. Gerekirse bir defa daha tövbe alın ve çok zikredin. Her seferinde düşünün, hakim olan daima Allah'tır. Allah'a sığının, Allah'tan korumayı isteyin. Sizi mutlaka şeytandan, onun gizli ilimlerinden koruyacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayede kalma konusundaki niyetlerini bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geriye almayacağını söylüyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmak Allah'a biraz daha yaklaştırır, Allah'a biraz daha bağlar, İslamiyet'e biraz daha bağlar, Allah'a biraz daha yakınlaştırır insanları.
2: Şimdi Yüce Allah diyor ki her an beni anın ki ben de sizi anayım. Şimdi sen Allah'ı ne kadar anarsan Yüce Allah da sana o kadar yardımcı olur.
3: İnsanda Allah korkusu olur zikir yapan bir insan. Yanlış yola düşmez bence.
2: Muhakkak ki kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Yani sen Allah'ı anarsan kalbin ve ruhun daha huzurlu olur.
3: Yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
1: Sürekli Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikreden bir kişi sürekli mutluluğu yaşar mı?
2: Tabii manevi olarak gerçekten mutluluğu yaşar.
4: Çünkü Allah'a yakınlaştırır, peygambere yakınlaştırır.
2: Şems, Mevlana aşkı gibi. Bunların dünyada dünya bağlantısı dışında aynı evi ruhu, yani dünyevi dışında bir perde oluşuyor. Bu da zikir sayesinde oluşuyor. Tabii hani artık kendi nefislerini öldürüp Allah'ın onlara verdiği bir maneviyatla, bu da zikirle oluyor.
0: Bir misafirimiz zikir sayesinde Şems Mevlana aşkı gibi dünya bağlantısı dışında bir perde oluşuyor. Kendi nefislerini öldürüyorlar, Allah'ın onlara verdiği bir maneviyat oluyor. Allah'a devamlı zikretmek manevi cephede insanlara ne sağlar? Zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyen biri olur mu? وَمَا يَزَكَرِ اُولَا اُولَا اُولَا İşte ulul elbab bilmediği konunun suallerini Allah-u Teala'ya sorarak cevabını alan kişidir. Nisa 103'te ise, Nisa Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız ulul elbaba zikir ehline sorun. Alınan 7'de ise Kur'an-ı Kerim'in muhkem müteşabi ayetlerden oluştuğunu buyuruyor. Kalbi hasta olanlar teşabih ayetleri yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasyon, her ikisi de Allah'tandır. Onlar tezekkür edemiyorlar, manasını bilmiyorlar. Ancak ulelbab. Ulelbab da kendinden bilmiyor, Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Allah daimi zikri farz kılmıştır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Eğer Allah'ın adını ehli zikir dediği kişiler Allah ile konuşma yetkisine sahip olanlardır. Hikmet sahibi alimlerdir. Ayetlerin manasını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarının üçü de daimi zikri ifade eder, hizmet eder. Her mertebe kişiyi daha büyük sırların sahibi kılar. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, efendim zihmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Biz de hepinizi çok seviyorum. Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah-u Teala, bana sığındığın sürece ben seni korurum. Ama bana tevekkül etmen şart diyor. Zikir ise tevekkülün temel işaretidir. Allah'ın şeytanın size hücumunu önleyen barajı kaldırmasından İtibaren zikirleriniz aşağı gidiyorsa siz Allah'a karşı tevekkül sahibi değilsiniz. Öyleyse korunmak mı istiyorsunuz? Çaresi hazır. Zikrinize dört elle sarılacaksınız. Allah-u Teala hızlı bir artış istemiyor. İstediğiniz kadar yavaş gidebilirsiniz ama dikkat edin, 33 bin zikir seviyesinin ulaştırdığınız zikriniz oradan aşağı doğru gitmesin. Şeytan hep sizinle uğraşacaktır ama marifet, ona galip gelmek, zikri arttırabilmektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazileti, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiç hazırlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki: fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme, komşunun karısına kötü gözle bakma, komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Fatiha maas-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında ölüm sonrası hayatta da cehenneme gitmesinin arkasında insanların kendilerini bilmemeleri, kendileri hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebiyledir. Şu an Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, bu büyük kitlenin %90'dan fazlası insanı bir fizik beden ve bir ruhtan ibaret biliyorlar. Yani dünyanın çoğunda insanlar iki vücudun sahibidir. O şekilde biliyorlar. Bu kutsal kitaplardaki hakikate uymuyor. İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. O zaman ilmi ve rahmeti kuşatan Rabbimizden ruhu öğrenelim. Rabbimizden en şerefi varlık olan insanı ayetlerle öğrenip ona göre Allah'ın emrettiği kanunlara uyarsak, hayatımızı yaşarsak biz de ahbariyun, rabbaniyun gibi, Hazreti Musa'ya tabi olanlar gibi, biz de havariler gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar gibi, biz de sahabe gibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar gibi asr-ı saadeti yaşarız. Allah'ın muradı ne? Allah Teala'nın da muradı, en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada sonsuz mutluluğu yaşaması, ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Öyleyse insanların zanlarına tabi olarak %90'dan fazlası kutsal kitaplardaki dini yaşamamasının arkasında Allah'ın hakikatlerini bilmemesi cehaletleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaptığımız bütün incelemeler, kutsal kitaplardaki hakikatler bize insanlar arasında şu üç temel hastalığı ifade ediyor. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. İşte insanların cehaletten kurtulmaları evvela kendilerini öğrenmelerinden başlıyor. Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızda evvela insanı, yani kendimizi Allah'ın ayetleriyle tanımaktan geçer, tanımakla başlayacağız. Allah Teala İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ نَرُوحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُرْ الْرُوحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın insanı eşrefi mahlukat kılmasının arkasında zatından üfürdüğü ruh var ve ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhu bilmemiz yeterli midir? Tabii ki hayır. O zaman
Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre bakalım beraberce. Allah-u Teala insanı nasıl yarattığını ayetlerde açıklıyor. Onu bir bir görelim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz, berzah alemine ait. Ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait ve nefsin manevi kalbinde doğuştan 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, bu 19 hastalığa %100 tesir eden düşmanımız İblis, şeytan var. Şeytan bir cin. 3 ayet-i kerimede şeytanın cin tayfesinden olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Ve bu cin olan şeytan Allah'ın emrine isyan etmiştir. İşte Hicr 27'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, Araf 12'de İblis beni ateşten yarattın buyuruyor, diyor. Kehf 50'de İblis hariç hepsi secde ettiler melekler, o cinlerdendi. İşte cinlerden olan İblis Allah'ın emrine isyan ediyor ve Allah-u Teala onu huzurdan kovuyor. Kibirlenenlerin benim katımda yeri yok. İblis Allah'tan müsaade istiyor. Arap suresinin 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde bana kıyamet gününe kadar buradan çık git. Sen recm olundun ve kıyamet gününe kadar da lanetim üzerine olsun. İşte lanetlenen bu iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanların nefsine tesir etmek suretiyle onları da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara azabı yaşatmak istiyor. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada azabı, ölüm sonrası hayatta hayatı cehennemde geçirmesi için yaratmamıştır. Allah insanı çok sevmiş. Sevdiğini nereden biliyoruz? Hiçbir varlığa vermediği ruhu Allah insana üfürmüştür. Evvela insan eğer şeytanın tesiri altında devamlı nefsine uyarsa hayatı mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Her olayda derecat kaybettiğimiz her olayda mutlaka şeytanın tesiri vardır. Ve iblis bu sebeple kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Hepsini kendime birlikte cehenneme götüreceğim. Ama Allah-u Teala muhlis kullarım hariç. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala fizik beden ve nefsle şeytanın oyuncağı olarak insanı yaratmamış. Her şeyi sizin için yarattım ey insanlar, ama insanı da kendim için yarattım. O zaman ne anlayacağız? Her şey sizin için. Bu her şeyin içerisinde şeytan da var mı? Evet. Yerler, gökler, iblis, cinler, melekler, şeytanlar, her şey
İnsan için. Ama insan kim içindir? İnsan da Allah içindir. İşte Allah için olmanın odak noktasında Allah Teala zatından bize ruhu üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman devamlı mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala bu hayatı bize bahşetmek üzere katından resuller gönderiyor. Allah Teala bütün resullerini hidayetle vazifeli kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki grup resulden bahsedebiliriz. Hidayetle görevli nebi resuller, hidayetle görevli veli resuller. Sevgili kardeşlerim, hidayetle görevli nebi resullerin sonuncusu Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve görüyorsunuz ki hidayetle görevli nebi resuller en sonuncusu Peygamber Efendimiz, ama kıyamete kadar daima huzur namazının imamı hidayetle görevli vazifeli veli resullerden seçiliyor. Her devirde mutlaka hidayetle görevli veli resul vardır. İşte onlar insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? Bakara suresinin 120 ve Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel insanın Allah'a ulaşmasıdır. Evet, hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73 "Kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır." Bakara 120 "İnne hüdallah vel hüda Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir." İşte hidayetin öğrenilmesi istisnasız Allah Teala'nın bizi cehaletten kurtarması anlamına geliyor. Öyleyse ruh nedir diyor, sual soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala da cevap veriyor. Ruh Rabbinin emrindendir. İşte Allah'ın emrinden olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi üzerimize 12 kere farz kılınmıştır. Allah Teala'nın emaneti olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel ruhumuz emr alemine aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Fizik vücut bu zahiri aleme aittir. Alem farklılıkları sebebiyle asla ruh nefs olamaz, nefs de ruh olamaz. Ama gelin görün ki insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak diyorlar ki ruh eğer iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle yapmış olduğumuz araştırmaya bakarak beraber görelim. Ruh ile nefs arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Bu 12 özelliğe baktığımız zaman hiç kimsenin ruh nefstir, nefs de ruhtur demesi söz konusu değil. Allah Teala nefsin seva edildiğini, dizayn edildiğini buyuruyor Şemsiyedi. Ama Allah Teala ruhu üfürüyor. Görüyorsunuz ki tanımlamadaki fiiller bile farklı. Allah Teala nefsi tezkiye etmeyi üzerimize farz kılmış. Fakat ruhun da Allah'a ulaşmasını farz kılıyor.
Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs başlangıç noktasında nefsi emmarede, ruh ise Allah'ın emrinden ahsen bir yapıda. Yani nefs, nefsi emmarede, ruh ise ahsen İsra 85'e göre. Nefs 19 afetle malul, ruh ise 19 tane hasretin sahibi. Nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine ait, ruh emr alemine ait. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder. Ruh asla bir şer işleyemez, günah işleyemez. Nefs cennet ve cehenneme gider. Ruhun cennet ve cehennemle asla bir ilgisi yok. Nefs serbest iradenin sahibidir. Ruh ise Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz nefsi ahsene ulaşabilecek standartlarda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَابِلِينَ Sonra esfeli sahibine reddettik. Ruh ise tek yönlü bir varlıktır. Allah'ın emrindendir. Öyleyse bu ayetlere rağmen hala insanlar eğer ruh iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur olayı bu ayetler mücadelesinde tamamen kendilem yakındır. Hiç hükmü yoktur. Asla kimse bunu iddia edemez. Öyleyse şu kainatta üç vücuda sahip olan varlık o insandır. İnsanın dışında üç vücutta yaratılan başka bir mahluk yok. İşte bu sebeple Bakara 30'da Allah Teala وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün halifesi, yeryüzünde Allah'ı temsil etme yetkisine sahip olan varlık o insandır. Ve insanı da bu makama ulaştıran Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşik sistem içerisinde piramidi incelediğimiz an en üst noktada Allah'ın nebileri, peygamberleri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her imam mutlaka Allah'ın halifesidir. Ama her halife kesinlikle imamdır. Her resul halife değildir. Ama her halife mutlaka resuldür. Ve bu standart içinde olaya baktığımız zaman en üst noktada Allah'a en yakın olan nebilerdir. Sonra huzur namazı imamları, sonra Allah'ın yeryüzündeki halifesi, sonra her kavimde Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı veli resuller, onun altında veli mürşitler ve aşağıya doğru muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 tane veliaht makamında vazifeli olan hidayetçiler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi insanlar eğer sosyal medyada ve başka yerlerde insanı iki vücutla ifade ediyorlarsa bu bize şunu gösteriyor. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Neden? Çünkü iki vücudun sahibi

Halbuki öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki temel hüküm olarak nefsin tezkiye ve tasfiyesini üzerimize farz kılmış. Bütün peygamberler, bütün huzur namazının imamları, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi aslında Allah tarafından nefs tezkiyesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle görevlendirilmişlerdir. Allah'a en yakın olan nebiler Kur'an-ı Kerim'de 5 görevle Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Görevlerin birincisi, nebilerin 5 görevinden birincisi ayetlerin tilaveti. İkincisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Üçüncüsü kitabın öğretilmesi. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık sınıfıdır. Evet, bu hazırlık sınıfında kişi ne öğreniyor? Allah'ın lisanını öğreniyor. Ayetler vahidir ve Allah'ın konuşma lisanıdır. Evet, şimdi ayetlerden nasibini alan, ayetlerin manasına varan insanlar, onlar mutlak surette Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide 12 tane insanla ulaşıp tabi olacaklardır. Kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa ondan sonra ne gelir? Ondan sonra 4 tane hidayet birden başlıyor. Bakın hemen birincisi nefsin hidayeti. İkincisi ruhun hidayeti. O ayetlerde açıklamak istiyorum. O Bakara 151'de. İkincisi ruh, fizik vücudun hidayeti. Evet. Nefsin hidayeti 1. Fizik vücudun hidayeti 2. Nefsin hidayeti 3. Ve iradenin hidayeti 4. 4 tane hidayet birden başlıyor. Sadece farklılık ne? Farklılık ayetlerin tilaveti. İşte bütün Allah'ın mürşitleri, resulleri, vazifelileri insanları Allah'a davet ederler. İster Hazreti Musa ona tabi olanlar, Allah'a daveti ayetlerde görüyoruz. İster Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olan havariler, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. İster Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz duana tabi olanlar, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 52. ayeti kerimesi ve 52. ayeti kerimesinde bakın Allah Teala ne diyor? İsa onlardan inkarı hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Öyleyse görüyorsunuz ki Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler hep Allah'a davet etmişler ve bu yolda dini yaşamışlardır. Gelelim yine havarilerin bir başka ayette söyledikleri ve Peygamber Efendimizin Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu kunnu ensar aleyke ma kâle lezine İsa ibn-i Meryem'e. Sad 14, Saf 14. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ey iman edenler, Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dediği zaman onlardan bir taife biz Allah'ın yardımcılarıyız, havariler. Ve bir kısım Ben İsrail onlara iman etti. Bir kısmı da inkar etti. Öyleyse her devirde Allah'ın tasarımında olan devrin imamı ve ona birinci dairede tabi olanlar, onlar hep Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davet ediyor, Allah'a davet ediyorlar. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü bu fırka inacı kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bakın sadece bu iki ayet-i kerime kalsın ne diyor?

0: Yusuf 8'de Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. Benim ve bana tabi olanların görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ve Enam 153'te benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ona tabi olun. Ondan başka yollara tabi olmayın yoksa dinde fırkalara ayrılırsınız. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim denilen Allah'a ulaştıran bir yol var. Ve bu yolla Allah-u Teala Allah'ın zatından üfürülen ruhu emaneti sahibine iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesindeki bununla birlikte 12 ayet var. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emrediyor. Evet sevgili kardeşlerim, hangi kutsal kitaba bakacak olursanız bakın, istisnasız insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını göreceksiniz. İşte Tevrat'ta fizik vücut, işte İncil'de fizik vücut, işte Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut. Bakın beraberce kutsal kitaplarda fizik vücut. Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. İşte yine kutsal kitaplardaki ruh, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. Bakın ruhun ne buyuruyor. Ve işte Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleriyle nefsimiz. O halde sevgili kardeşlerim, bütün insanların önünde nebilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda Allah'ın en şerefli varlığı olan insan ayetlerde bir bir uç uçta anlatılmışken insanlar zanlarına tabi olan insanlar diyorlar ki insan bir fizik beden ve bir nefsten, bir fizik beden bir ruhtan yani iki vücuttan ibarettirler. Öyle olunca ruhu din tatbikatından çıkartan kimdir derseniz o insanların baş düşmanı şeytandır. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş ve ne yazık ki iblis denen bu mahluk insanların baş düşmanı böylece ruhu din tatbikatından çıkartarak İnsanı iki vücutla insanlara kabul ettirerek, zanlarına tabi olarak insanlar dini yaşamaktan tamamen mahrum bırakılmışlardır. O zaman sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Allah'ın emrinden olan ruhu hayattayken sahip olan Allah'a irade etmemizi, ona teslim etmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Nefsi emalede olan insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte beraberce bakalım 19 negatif özellik. Görüyorsunuz ki ayetleri bilmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler vesaire 19 tane negatif özellik. Ama sevgili kardeşlerim bu 19 negatif özellikten kurtulmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o birdenbire 19 negatif özellikten kurtulur. 19 tane pozitif özelliğin sahibi olur. İşte bu sebeple cennetin anahtarı Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler acaba diğerlerinden ne farkı var? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiklerini baş gözlerindeki perdeyi Caber Müsturi alıyor. O kişi Resulü Resul olarak, mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. O kişi mürşidin söylediği Allah'ın ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki ekineti alıyor. O kişi manasına vardıkları ayetleri kalbine indirerek kendisine mal ediyor. Sadece bir dilek. İşimiz o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Ve Allah-u Teala burada %100 garanti veriyor. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kâne yercu lika Allah ben nâcerâ lâhâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri ne olursa olsun, hangi oranda dini yaşadıkları iddia etse etsinler, hiçbirisinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil. ahirette de cehenneme, cennete gitmesi mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sadece neyi dilemedikleri için? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte ayet-i kerimeyle bunu ispat ediyoruz. Birisi Zümer 65, diğeri Yunus 45, üçüncüsü de Kehf 105. 105, 65, evet 45. Hepsinde ortak nokta ne? Ortak nokta, kim lika Allah'ı yalanlarsa hüsrandadır, cehenneme gidecektir. Kim şirkte olursa ameli boşa gider, cehenneme gidecektir. Kim ayetleri inkar etse lika Allah'ı, amelleri boşa gidip cehenneme gidecektir. Yani bu dileğin sahibi olmayanlar gayretleri ne olursa olsun kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah emanet olan ruhu bize vermiş. Ve hayattayken ruhu kendisine ulaştırmayı diliyor. Biz bu dileği sahibi olduğumuzdan Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek 12 tane insanla bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olan kişi 7 inanç şartının sahibidir. 7 kalp şartının sahibidir. 7 nimetin sahibidir. Ve bu şekilde kalp şartı 7 nimetin sahibi olan insan en büyük ibadet olan zikri yapmaya başlar. 4 tane hidayet birden başlıyor. O slaytımızı gösterebilirsek ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 hidayet birden başlıyor. Ve bu noktadan itibaren en büyük ibadet olan zikir, ibadetlerin sultanı zikretmeye başlıyoruz. Nefsi emmare'de yaptığımız 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %7. Nefsi levhame'de %7, nefsi mülhame'de %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziye'de %7, nefsi marciye'de %7 ve nefsi tezkiye'de %7. %2 de rahmetten gelmiştir. %51 kalp aydınlandığı zaman bu kişi Allah'ın garantisinde dünya saadetinin yarısını ve 3 tane cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın bizler için dilediği mutluluk, huzur o kadar kolay ki sadece bir dilek. Bu noktadan itibaren ne yapacak kişi? Fizik vücut teslimi için harekete geçtiği zaman ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum ya Rabbim. O noktada da biz Rabbimizi vekil tayin edersek ve vekil tayin ettiğimizin belirtisi, alameti farikası ne? Zikrimizin artışı. Yani 3 saatlik zikrimizi 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a çıkartırsak bu zikir artışı bizim kesinlikle kalpten fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettiğimizin belirtisi, garantisini bize veriyor. Ve çok kısa süre içerisinde de Allah'ın vekaleti altında Allah'a tevekkül ettiğimiz zaman zikir artışlarıyla birlikte dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Bu sefer 4. cennet dünya saadetinin %81'i. Ama Allah'ın bizler için tayin ettiği mutluluk, daimi mutluluk, daimi zikirde nefsimizin Allah'a tesliminde. İşte Yunus onun için ne diyor? Uslu değil delidir halka sal uslu satan, nefsini Müslümanisin varisa kerameti. İşte sevgili kardeşlerim, en büyük keramet nefsin Allah'a teslimidir. Kim nefsini Allah'a teslim edebilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Kim dik yokuşu aşabilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Ruhun teslimi neye bağlı? Sadece bir dileğe bağlı. Evet sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sadece bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz. Tek bir ayet-i kerimeyi idrak ederseniz kesin bu sonuca ulaşırsınız. Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَىٰ اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Şimdi çoğu kişi der ki emanet şudur, şudur, şudur. Hayır sevgili kardeşlerim, bakın. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Öyleyse evvela bütün insanlarda emanet olan ruhtur. Şimdi o slaytımıza bakalım beraberce. Emanet olan ruhun hadislerle ve ayetlerle anlatımı. Evet, emanet olan ruhun, evet, emanete riayet etmek, bunlar ayetler. Ayet ve hadislerle emanet. Dikkat edin, ayetler bunlar ve hadisler de. Tam 7 tane ayet-i kerime, tam 7 tane hadis ve bu emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, teslim edilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımlarımızdan siz de nasibini aldıysanız, siz de bir dilekle ben de kalpten ulaşmayı diledim, Ben de mutlu olmak istiyorum. Ben de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi huzur ve saadeti yaşamak istiyorum. Ben de şehitlerden olmak istiyorum. Ben de kıyamet gününde arşın gölgesinin altında bulunmak istiyorum. Ben de dalaletten kurtulmak istiyorum. Ben de hidayete ermek istiyorum. Ben de Allah'ın kelamını kalbime nakşetmek istiyorum. Ben de şeytandan kurtulmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ve Selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın birçok ayetinde kullandığı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak ne demektir? Gerçekten hem Yunus 7-8 hem Araf 146-147'de Allah Teala bu hakikati bildiriyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7. Ama ikinci merhalede var, onlar mürşitlerine ulaşmayı da dilemeyenler, irşad yoluna girmeyi, nefsini tezkiye etmeyi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemeyenler. Gay yolunda kalmayı tercih edenler. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Daha öteye doğru gaflet hep devam ediyor. Yunus 7-8'de Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْاِكَانَ وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil konusu söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi de hemen aklıma geldi. İnsanlar cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalınca cehennemlik kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme girerler. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabını hükmü ön plana çıkar ve kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete gider. Kitabın hükmü kitap ayetlerden oluşuyor. Yani ayetlerin hükmü, yani ayetlere iman edenler ve ayetlere iman etmeyenler. Cennetlik amel işleyip ayetlere iman etmeyenler, onlar ne kadar cennetlik amel işlese dahi gidecekleri yer cehennem. Ama cehennemlik amel işlemesine rağmen ayetlere iman edenler, onlar daha sonra cennetlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme giderler. Cennete giderler. Öyleyse asıl olan ayet, Allah'ın ayetlerine iman edenler. Nitekim Allah-u Teala hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Sen deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in birinci görevi de ayetleri tilavet etmek. Ayetler tilavet ettiği zaman ayetlere iman edenler kurtuluştadır. Rum 53'te de yine ayetlere iman edenler kurtuluştadır ve onlar birinci safa teslim olanlardır. Araf 146'da da yine aynı şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olanlar yok. Biri de ayetleri yalanlayanlar var. Onlar da irşat yolunu benimsemeyenlerdir. Allah razı olsun. Gaflet içinde bulunan herkes aynı statüde midir? Araf 146-147'de Allah Teala "Sa'asrifu an ayatellezine ellezine tekebbün efrar" diye bir gayri hakkın. "Ve en yara kulli ayetin la yuminu biha." Bütün ayetleri görseler iman etmezler. "Ve en yara sebile rüştü la yetekudu sebile." İrşad bunu görseler yol edinmezler. O zaman onlar gay yolundadırlar. Gay yolunun müntesipleri kimlerdir? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Ama Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Kad hasirellezine kezebu billahi kallahi ve makanu muhtedin." Öyleyse ayetlerden gafil olanlar ayetlere iman etmeyenlerdir. Bir de ayetleri yalanlayanlar ondanlar da likallahı tekzip edenlerdir. "Kad hasirellezine kezebu billahi kallahi." Anolsun likallahı yalanlayanlar onlar hüsrandadır ve onlar amelleri boşa gidiyor. Herhangi bir açıdan kişi gaflette olabilir. Gafletin içinde bulunanlar Allah Teala tarafından çeşitli kategoriler içerisinde mütalaa ediliyor. Birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. İkinci grup Allah'ın ayetlerini yalamakla kalmayıp örtenler, küfredenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Yani şöyle birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. İkinci grup Allah'ın ayetlerini örtenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Dördüncü grup Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve beşinci grup zulmü'l-alimlerle amel edenler. Bunlar hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Beş grup insan söz konusu. İşte aynı zamanda insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak da ifade edilebilir. Bunlar ateşe davet edenler de olarak da zikredilebilir. Hangi ifadeyi kullanırsan kullanalım. Bunlar kurtuluşta olmayan insanlardır. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar uzak delalettedir. Bir yakın delalette olmak var, bir de uzak delalette olmak var. Yakın herkes başlangıç noktasında yakın delalettedir. Bir ikinci grupta delalet üzerine hak olanlar. Seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar kalben ulaşmayı dilemeyen, kalbi Allah'ın ayetlerden gafil olanlara meyledenler. O zaman onlar da kurtuluşta değil. Üçüncüsü var, Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için ne yapmamız lazım? Çok basit, Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Çok Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda artık Allah'ın ayetlerinden gafil değiliz. Allah'ın ayetlerine iman ederiz. Zaten ondan sonraki hayatımızda bu ayetlerin hepsini adım adım öğreneceğiz. Unutmayın başımıza hangi olay gelmişse gelsin. Hepsi özellikle bizi üzen olaylar, musibetler diye nitelendirildiğini zaman olayların hepsi bizi Allah'ın yoluna sokmak için birer sebeptir. Musibetlerin hepsi birer sebeptir. Allah Teala Bakara 155 156'da "Ve nebluvukum bi şey'in min el-havfi ve'l-cu'i ve naqsin min amvali ve enfusi ve semerat." Onları korku, açlık, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Bunlar hepsi birer musibet. Sabredenleri müjdele. İşte Allah'ın yoluna sokmak için bunlar hepsi birer imtihan, birer musibet. Böyle bir dizaynda kabul ve yarat müessesesi kişinin kalbi yapısındadır. Bütün aksiliklere rağmen kişi Allah'ın yolunu kabul etmezse, Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 kere ayet bizim üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala herkese bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere bunu üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konu çok önemli. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hayatımızın en önemli kararının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, dilemediğimiz takdirde gaflette kalacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah sevgisi, imanın güçlü olması.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak.
1: Yaşarken ruhunuz Allah'a ulaşsın ister miydiniz?
2: Ay keşke. Çok güzel bir duygu. Daha onun istediği gibi daha güzel bir şekilde yaşamak. Kavgasız, gürültüsüz hayat ya.
4: Bedensiz değil mi onu bileme? Ruhu hiç yok olmayacak. Allah ruhundan üflediği için bize, Allah da ölmeyeceğine göre biz insan olur da artık ölmeyeceğiz.
3: Ben de çok istedim.
1: Kalbimize bakıyor. Acaba dünya hayatını mı istiyor, beni mi istiyor diye.
4: Allah yalnız böyle kalbe bakmaz. Aklı vermiş, fikir vermiş. İslam demek ilimdir. Yalnız namaz kılarsak şu telefonları, şu saatleri hepsini elin insanlarından alırız, onları zengin yaparız. Bir elimizde Kur'an-ı Kerim olacak, bir elimizde ilim olacak.
1: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz var mı?
2: Ona layık bir kul olmak isterim. Yani ben çok mahcubum. Yani dört dörtlük bir hayatımız yok. Onun vicdan azabı da var bizde.
4: Allah'ın insan çok seviyorsa hemen yanına gitmesi lazım. Ama ölümden korkuyordu. Hani Allah'ı seviyorduk.
1: Yaşarken.
4: Kim Allah'a ulaşmak istemez ya? Bir insan annesine babasını nasıl seviyorsa, evladını nasıl seviyorsa Allah'ı daha fazla sever. Bizim gibi fizi yok ya ona sarılalım, öpelim, koklayalım.
2: Allah'ım seni çok ve çok seviyorum. Seni istiyorum, seni istiyorum Rabbim.
0: Amin. Bir misafirimiz Allah bize ruhundan üflediği için Allah da ölmeyeceğine göre biz insanoğlu da ölmeyeceğiz. İnsanda ruh olduğu sürece ölmeyecek midir? Tabii ki ölecektir. Allah Teala ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayattayken ve ölümle. Ölümle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onların ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor ve yok oluyor. Artık onlar için böyle bir durum söz konusu değil. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran ve bunu daha ötelere taşıyıp da mekaya ulaşanlar için, işte onlar için indi ilahide kainat durdukça onların ruhu da baki kalacaktır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ يَوْكُلَ بِيكُمْ سُمَّيْنَ يَتُرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İşte Bakara 46'da ve Bakara 156'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor. Birisinde onlara musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve inne ileyhi raciun. Yani ölümle Allah'a döneceğiz. Bakara 46'da ennehe mülaki rabbim ve ennem ileyhi raciun. Rabbime mülaki olacağım ve tekrar Rabbime rücu edeceğim. Öyleyse ölümle Rabbe rücu mutlaka her iki ayet-i kerimede var ama bir de ennehe mülaki rabbim hayattayken Allah'a mülaki olmak ve biz Allah içiniz diyenler. Bu durumda baktığımız zaman ifade ettiğim gibi tekrar 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere farz kılıyor. İnsanlar Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor. Oysa ki Allah'a ruhu insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Hayat veren Allah'tır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi ölümle ruhu Allah'a ulaşanları açıklıyor. Ama tek ölümle ruhu Allah'a ulaşan, kinle tekmine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'a ulaştıranlar için veya başka bir deyimle şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için de cennet vacip oluyor. Şirkten kurtulmak bir dilektir. Kişinin kalben ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah Teala mutlak surette onu, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle ruh Allah'a ulaşır olayı Kur'an ayetlerine tamamen aykırıdır. Ruh insana hayat verir diyor. Kur'an ayetleri Hicr 23'te hayatı bize veren Allah olduğunu buyuruyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür deniyor. Bu da doğru değil. Secde 11. Evvel kişi ölüyor, daha sonra ruh Allah'ın zatına ulaştığını diyor. Sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu da doğru değil. Hem Bakara 156 hem Bakara 46 hayattayken de ruhun ve ölümle de ruhun Allah'a ulaşacağını Allah Teala açıkça beyan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların gafletten kurtulması için her devirde Allah'ın hakikatlerini anlatan resuller, mürşitler gönderdiğini açıklıyor. Mürşit deyince ne anlıyorsun?
2: Onlar bir vesile, bir gönderici, yani bizlere anlatmak, yani bir şeyleri bilmek. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'imizde her şey çok güzel geçiyor. Ama onu bilip araştırmak, okumak çok güzel. Evet, Kur'an okuyoruz ama onun açıklamasını okumak çok güzel. Biliyoruz ki bu dünyada imtihan dünyası geçiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini, çok güzel her şeyin güzel olacağını, işte 40 sene güzel olacak, sonra Deccal Aleyhisselam gelecek. Bunları biliyoruz ama işte daha çok bilmek, daha çok okumak, Rabbimi daha çok hatırlamak, rahatlık.
4: Mürşit ilimdir işte. En öteki mürşit ilimdir.
5: Evlilerden, hocalarda Kur'an okuyanlar, çok iyi insanlar var.
4: İnandık işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inandık. Son peygamber. Mürşit falan filan yok. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var.
1: Peki nasıl bulabiliriz? Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl bulabiliriz?
4: Kendisi gelecek. Onu biz olamayız.
1: Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
2: Evet. Gece namazları, hacet namazları, evet.
1: Deyin ki ben sana ulaşmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster diye dua edin. Ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister misin?
2: İsterim. Rabbim bana hacet namazında mürşidimi göster ya Rabbim. Size ulaşan Allah'ım çok güzel.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var. Gelmesi beklenen Mehdi Aleyhisselam bir peygamber midir? Hayır, değil tabi. Peygamberlik Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulmuştur. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَادٍ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ خَاتَمَ النَّبِي. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte, tabi ayette bize farz kılıyor, 7 hadiste de kendisinden sonra her devirde mutlaka imamlar, halifeler gelecek. Her devirde devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Aynı zamanda hidayete erdiren Mehdi'dir. Öyleyse benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imam ve halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirdeki imama, her devirdeki halifeye itaat Resul'e itaattir. Her devirdeki İmama itaat, Resulullah'a itaattir. O zaman olay buysa ne yapılması lazım? Herkes her devirdeki imana, imamı araştırıp Allah'tan sorması lazım. Benden sonra Nebi gelmeyecek ama alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse yine alimler gelecek. Serruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı var. Ve hacet namazı ki Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? Mübeşşirat salih rüyadır. Bir başka açıklamasında üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazının kılınması halinde Allah'ın rüyamıza müşrit göstermesi müjdeli bir rüyadır. Ve Resulullah'ın da benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat vardır demekle mürşidinizi Allah'tan sorun buyuruyor. Nübüvvet sona erdiğine göre kayyum Resulleri ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından gönderiliyor. Mesajda 24, o dönemde yaşayan kayyum Resulleri arasında Allah'ın seçtiği vekaleten devri imam var. Ama bu Nebi Resul değil, o bir Veli Resul. Nebi Resul ile Veli Resul arasındaki fark birbirinden farklı. Tam 10 tane özellik var. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de evet 10 tane özellik görüyorsunuz. Nebi Resul aynı anda iki nebi yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kabini Allah Teala onlara veriyor. Aynı soydan gelirler. İnsanlardan seçilirler. Nebi Kerim'i sadece peygamber için kullanıyor. 5 görev ve vazife ediliyor vesaire. Ama Veli Resuller böyle değil. Aynı anda ne kadar kavim varsa onlar arasında bir Veli Resul var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar hep var olacaklardır. Nebilere verilen şeriat kabili amel ederler. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberlerin dışındakiler için de kullanılan 4 görevi vardır vesaire. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde Mehdi aleyhisselam bizdendir. Bizim soyumuzdandır. Allah nasıl bir dini bizimle başlattıysa onunla sona erdirecek. Mehdi aleyhisselam bizdendir, soyumuzdandır. Allah nasıl bu dini bizimle başlattıysa onunla sona erdirecektir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Muhterem hocam, uygun görürseniz inşallah bir sualimiz olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız muhterem hocam? Sizi çok ama çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Gerçekten de örneğin Hazreti Musa ile Hızır aleyhisselam kısasına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada fıkıh açısından demek de dünyaya mütalik sistemlerde ifadesini kullanıyor. Biliyorsunuz ki fıkıh dünya üzerindeki işlevlerde maddi tatbikatı ifade eder. Nebi olmak fıkıh açısından üstün olmayı göstermiyor. Allah'ın bir işareti var. İlmi ledünü biz nebi olmayanlara da veririz. Fıkıh açısından alimler şeriatı öğrenip tatbikatını yaptıkları zaman nebilerin fıkıh tatbikatının da aynını da ya da ona yakın bir seviyede gerçekleştirebilirler. Örneğin Hazreti Musa'ya bir nebiydi ama dünya tatbikatında hikmet sahibi bir alim olan Hızır Aleyhisselam'la aynı seviyede bir görüntü sergileyemedi. Hz. Musa Aleyhisselam dünya şeriatıyla yaratılmıştı. Hz. Musa Aleyhisselam dünya şeriatı için yaratılmıştı. Görevi de dünyadaki şeriatı tatbik etmekti. Onu en güzel şekilde tatbik ediyordu. Ama ilmiyle dün son standartları hayır. Örneğin Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam kısası bunu kesin bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için devamlı Allah'ı zikretmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İçindeki o sıkıntı, o dallık açılır, ferahlık olur. Daha çok Rabbine yaklaşıyorsun. Sıkıldığımızda, daraldığımızda, hani maddi sıkıntı çektiğimizde şifa bulmak için yani zikir çekmek çok güzel. Yani rahatlatıyor.
4: Tam Allah için zikir yaparsan çok şeyler değişir. Yiyeceğin pis olduktan sonra sen istediğin kadar Allah Allah Allah de, o yiyecek yine pis. Sen onun namusu bir şekilde, dürüst bir şekilde yapmadıktan sonra bir şey olmaz ki.
5: İçinin güzel değişir.
1: Gaflette olmamak, ilim sahibi olmak, ayetleri idrak etmek ile zikrin bağlantısı olabilir mi?
2: Olur. Biz neden bu sıkıntıları yaşıyoruz? İnsanlarda iman az da olduğu zaman her sıkıntının içine giriyoruz. Ama sen Rabbine yönelirsen Rabbim de sana bir kapıları açacak. Ne kadar Rabbine yakın, o zaman sıkıntılardan uzaksın.
4: Bir bebek nasıl der anneciğim anneciğim, sen de Allah Allah diye de Allah'a yaklaşırsın. Ondan daha güzel bir şey var mı? İnsan kendini güvende hisseder. Sen Allah'ın gerisini korkma. Allah senin arkanda.
1: Sürekli Allah'ı zikreden bir insan, düşmanlarına karşı bile iyilik eden, evet, herkesi seven birisi olur mu?
2: Evet.
5: Herkese barış olur.
1: Peki bizler yeterince sulh ve sükun içinde miyiz? Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
5: Allah az. Namazımız eksik, yalanımız çok. Millete kalbi kırmak çok.
0: Bir misafirim sen Rabbine yönelirsen Rabbin de sana kapılar açacak. Ne kadar Rabbine yakın o kadar sıkıntılardan uzak olursun. Allah'a yakın olan insanlar hiçbir sıkıntı yaşamayacak mıdır? Her olayın iki tane bakış açısı olduğunu hiç unutmayın. Ya olayları Allah'ın emrettiği şekilde veya şeytanın emrettiği şekilde değerlendirirsiniz. Allah'ın emrettiği şekilde her değerlendirme bizi mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde bütün değerlendirmeler de bizi mutsuz kılar. İşte Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, onların nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, her olayı Allah'ın gözlükleri değerlendirir. Yani dürbünün hep bir tarafına bakanlardır. Ya da olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Onlara göre sadece huzur vardır. Sadece mutluluk vardır. Saadet vardır. Başkalarının davranışları ne olursa olsun onları pek alakadar etmez. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimize bıraktığı etkisi. Hazreti Eyüp olayı bunu açıkça ifade ediyor. Başkaları için çok negatif gibi tehayyün eden olaylar Hazreti Eyüp'ün hiçbir zaman hamdinde şükründe eksikliğe sebep olmuyor. Malını Allah alıyor hepsinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Çocuklarını alıyor herkesinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Ve sağlığını alıyor. Yine Allah-u Teala hep hamd ediyor, hem de şükür ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok söz kalbimizden. Kehf suresinin 28. ayetine Allah-u Teala'nın bize kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Allah-u Teala günün her vaktinde Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle birlikte ol diye buyuruyor. O insanlar hep Allah'a teslim olmak niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler, beşlerini teslim edenler ve nefslerini teslim edenler, iradenin teslim edenlerdirler. Yani onlar Allah'ın zatını dinleyenler deyince ruhlarını Allah'a teslim etmeye niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler beşlerini teslim etmeyi diliyorlar. Beşlerini teslim etmeyi dileyenler nefslerini teslim etmeyi diliyorlar. Nefslerini teslim edenler de iradelerini Allah'a teslim etmeyi diliyorlar. Herkes Allah'a daha üst seviyede teslim olma yolunda. Allah-u Teala burada kalbini zikrimizden gafil kılmamız hevasına tabi olan kim içinde haddi aşmış kimselere itaat etme diyor. Sahabenin bir başka cephesi de daha aydınlık durumu ifade ediyor. Allah'ın bu ayet-i kerimesinin arkasındaki olay Resulullah'ın yanında olmak. Selman-ı Farisi bir grup fakir Müslüman varken şehrin ileri gelenlerinden üye ile gelir. Selman-ı Farisi giydiği abanın içinde terlemiştir ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların kokusu seni rahatsız etmiyor mu? Biz buranın ileri gelenleri ve liderleriyiz. Biz Müslüman olursak herkes Müslüman olur. Bunların yanına uzaklaştır da sana uyalım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerini yerine getirmeye yeltenir. Bu ayet inince o fakirleri aramaya başlar. Bunları görünce yanlarına oturur ve şöyle der. Allah'a hamdolsun ki ümmetimin içinde bana nefsimi kendileriyle beraber tutmamı emrettiği kimseler yarattı. O gafiller Allah'ın emirlerini terk edip heva ve heveslerine uymuşlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali bir uyalda ilerlememizi sağlayacak olan iştiyakimizin devreye girmesi için ne yapmamız gerekir? Allah yolunda hep başkalarının mutluluğu için çalışmanız lazım. Yani Allah'ın yardımcıları olmanız lazım. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Hayır. Ama Allah Teala hep bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanların mutluluğu için çalışırsak o zaman Allah'a yardım etmiş oluyoruz ve Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. İkinci suali ilmel yakin, hani yakin, hakkal yakin nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebriye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakın hepsidir. Gerçekten din ilmel yakin, aynel yakin ve ahkal yakin, üç yakinin bütününü ihtiva ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi ilmel yakin sahibi kılar. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi o kişiyi yine irfan sahibi kılar. Nefsin Allah'a teslimi hikmet sahibi kılar, yani aynı yakini sahibi kılar. İradenin Allah'a teslimi ise o kişiyi hakkal yakinin sahibi kılar. Yani kısacası bir bir teslimlerimizi gerçekleştirdiğimiz an hepsi bu muhtevanın içerisinde yer alıyor. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapabilmemiz, rabıta kurmak, bir zikrimizi yapmak, namazlarımızı güzel bir şekilde kılmamız için ne tavsiye edersiniz? Zikrinizin artışını tavsiye ederim ve Allah yolunda başkaları mutluluğu için gayret içerisinde olun. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak başkalarını mutlu etmektir. Yaratılış gayemiz budur. Hani Osmanlı'da hiçbir zaman bir muhafıza, hiçbir zaman bir vekile sahip ne kendi eliyle rahat ne aleme verdi huzur. Mefhum muhalifine hareket edersek, biz eğer rahat edersek, yani nefs tezkiyesini yaparsak ve peşinden çevremizdeki insanlara da mutluluk verirsek o zaman biz Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. İkinci suali, zikrimizde, zikirlerimizde aksama olursa 3 gün yapması gitsek yerinden 7000'e mi dönmemiz gerekir? Doğru olan nedir, açıklar mısınız? Ara vermeyin. zikirde hiçbir zaman ara vermeyin. Zikir hayatınızın en önemli vasıtası olması lazım. Niyet mi amel mi? Niyet amelden üstün. Ama hedefe ulaşabilmek için de %100 bir vasıtaya uymak durumundayız. Öyleyse hedeflerin içerisinde en önemli hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıtaların içerisinde de en önemlisi zikirdir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emri bir malum neyin mülkerin dışındaki her söz Adem onun lehine değil aleyhinedir. Ve bu dünyada insanın en önce üzerinde duracağı şey zikir emri bir malum neyin mülker ve insanlara iyilik yapmak. Emri bir malum neyin mülker insanlara iyilik yapmak zikrin bir yardımcısı olarak devreye giriyor. Aydın'la bir kardeşim muhterem hocam, bugüne kadar çok günah işlemiş bir insanda tövbe etmiş de bağlansa kurtuluşa erebilir mi? %100 evet. Allah-u Teala Furkan suresinin 68-69-70. Ayet-i kerimelerinde bunu buyuruyor. Mevlana Celaleddin Rumi onun için ister kafir, ister putper, ister mücusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Ve yine Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefsine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Olay bu ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilip mürşide tabiyet o güne kadar işlediğimiz her türlü negativiteyi eğer mürşide tabi olmuşsak Allah'ın tayinli mürşide bütün günahları sevaba çevirir. Kütahya'dan bir izleyici muhterem hocam, tasavvuf ne demektir? Bir kişinin tasavvuf ehlinin olabilmesi için ne yapması lazım? Basit tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimini kişinin bu dünya hayatında yerine getirmesidir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Tasavvuf da teslimi külliyle Allah'a teslim olmaktır. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, televizyonda yaratılışla ilgili bir şey gördüğümde araştırmak aklıma geliyor ama sonra diyorum ki niye araştırayım ki? Zaten her şey Kur'an'da var. Bu şeytanın vesvesesi mi, açıklayabilir misiniz? Araştırmak, yani yeniden Amerika keşfetmeye gerek yok. Allah Teala Kur'an'da açıklamış. Ama bu demek değildir ki biz ilmi de araştırmayacağız. İlmi de araştıracağız. İlimle Kur'an birbirinin karşısında değildir. İlim ilerledikçe sadece Kur'an hakikatlerini ispat eder durumdadır. Onun için dinsiz ilim kördür. İlimsiz din de hayır, dinsiz ilim de topaldır. Yani muhtevasında din yer almayan ilim topal, sadece zahiri alemin veçesini muhtevasına alır. Ama ilimsiz din de kördür. Gerçekten ikisi de bir bütünü ifade ediyor. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahireti ve dünyayı bir bütün olarak ele almışsa yarın ölecekmiş gibi ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. İşte yarın ölecekmiş gibi ahirette dendiği zaman 7 safayı bize söylemiş oluyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Bu da daimi zikri bize söylüyor inşallah. Ankara'dan muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir arkadaşım eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye korkuyorum dedi. Ona bu konuyu nasıl izah edebilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu konuda Allah Teala bize Hazreti Yusuf'u misal veriyor. Belkıs Hazreti Yusuf'a tamah ediyor. Onunla beraber olmak istiyor. Ama oranın kralının hanımı işte herkes onun dedikodusu yaparken o da onlara diyor ki tamam diyor beni kınıyorsunuz ama şimdi sizi bir teste tabi tutacağım. Hazreti Yusuf onların karşısına çıkıyor ve her birisinin eline bir bıçak ve meyve kesmelerini istiyor. Ama herkesin Hazreti Yusuf'a olan

0: ulaşmayı dilememizi istiyor. O kadar. Geri kalan ne gerekliyse Allah onu tamamlıyor ve ne şeytanın hayatımızda olduğu, ne nefsin afetlerinin bize tesir ettiği bir olay yok. Sadece 7-8 aylık süre içerisinde sonsuz mutluluğu yaşarız. Ondan sonrasında Allah Teala tekrar Allah'a tevekkül edip zikrimizi arttırmamızı bizden istiyor. Bunu yapmamız halinde biz sadece mutluluğu yaşarız. Zikir varsa imtihan yok. O zaman kardeşimiz şunu söylüyor. Diyor ki eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah'a ağır imtihanlar gönderir diye bir kere yok. Yani ulaşmayı dilediğin an Allah'ın garantisine giriyorsun. Mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırınca kadar imtihan yok. Bu dönemde 7-8 aylık süre içerisinde imtihan yok. Ama bu konuyu ondan sonra da zikrini arttırırsan 3 saatlik zikri sana Allah Teala hibe ediyor, hediye ediyor sana. Marifet bu 3 saatlik zikri arttırmak. 4 saate zikrini ulaştırırsan 4 saatlik süre içerisinde imtihan yok. 5 saate ulaştırırsan 5 saat içinde imtihan yok. 6 saat, 7 saat yani imtihanın olmaması senin zikir artışına bağlı. Zikrini ne kadar arttırırsan o kadar imtihandan muaf olursun. Daimi zikre ulaştığın zaman şeytanın kapısını zikirle kilitlediğin için artık imtihan söz konusu değil. Sadece mutlulukları yaşarsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Mütenem Hocam, kişi hangi ölçüde nefsini tezkiye ve tasfiye edebilir kendi başına? Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Sadece kendi başına kalben Allah'a ulaşmayı dileyebilir. O da yine mutlaka hikmet sahibi alimi işitmesi lazım. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet doğruyla diriltir. Öyleyse hikmet doğruyla kalbimizin dirilmesi ancak hikmet sahibi alimi işitmemize bağlıdır. İşte Araf 204 bunu söylüyor. Feyza kuriyel Kur'anu festemi'u lehu ve enstitü lehalekum turhamun. Kur'an kıraat ettiği zaman onu dinleyin, işitin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşitmek kalben ulaşmayı dilemekle mümkündür. Enam 36'da innema yestecibu ellezine yesmehu. Davete icabet edenler işitir. İşitenler veya davete icabet edenlerdir. Olay buysa o zaman kişi sadece bunu diler. Ondan sonra da Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşid vasıtasıyla onun nefsini tezkiye eder. Ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi yapmış gibi de onu mükafatlandırır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konunun sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek. İkincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Hazreti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kasas 56'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnneke la te'ti men ahbebte. Velakin Allah yeti men yeşav. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali, sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın insanlardan istediği mutluluktur. Hedef, bütün insanların her devirde yaşayan, kainattaki bütün insanların mutlu olması, huzur ve saadeti yaşayan insan ve cinler olmalarını Allah-u Teala hedeflemiştir. İndirdiği kutsal kitaplarla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere her zaman hazırdır. Kur'an-ı Kerim'in son şeriat kitabı, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasına baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Özellikle kimler Allah'ın Resulüdür? Onu kayıt altına alalım. Allah-u Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere kainatta 6 alem yaratmıştır. Alemlerin asılları melekler emr aleminde yaşayan varlıklar, cinler gayb aleminde yaşayan varlıklar, insanlar da zahir aleminde yaşayan varlıklar. Allah-u Teala bu üç asıl varlıktan Resuller seçiyor. Meleklerden seçilen Resuller, hidayetle vazifeli Resul Cebrail Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin mürşididir. Allah Teala Taha 96'da, Şura 51'de, Hac 75'te ondan bahsediyor. Ama bir de üzerimize vazifeli kıldığı kiramen katibe melekleri Allah'ın Resulleridir. Ölüm melekleri Allah'ın Resulleridir. Tekrar Resuller haritasına baktığımız zaman evet, Allah meleklerden Resuller seçer. Amel defterimizi kayıt altına alan Resuller Zuhruf 80'de zikrediliyor. Ölüm melekleri de Enam 61'de. Gayb aleminin varlıkları cinlerden de Allah-u Teala Resuller seçer. Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resule minkum yakusune aleykum hayati ve yenzurunukum liqayumukum haza kalu şehitna ala anfusuna magaretin hayatü dünya şehidu ala anfusum ennehum kanu kafirin. Okuduğum bu ayet-i kerimedeki Türkçe mal, ey insan ve cin topluluğu, size Allah'ın ayetlerini anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran işinizden Resuller gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri de şahit oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meleklerden Resuller var, cinlerden Resuller var, insanlardan Resuller yok mu? İnsanlardan da Resuller var. Bir, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği hidayetle görevli nebi Resuller. Bir de Allah-u Teala'nın nebisine verdiği şeriat kitabıyla amel eden, kendisinden sonra her kavimde hidayetle görevli veli Resuller var. Buradan hareketle diyoruz ki şu dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan ne kadar kavim varsa hepsinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki belli Resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçiyor ve Secde-i Müdür'de göre vekaleten demrin imamı olarak tayin ediyor. Cin 26-27'ye göre de Allah Teala gaybi ona bildiriyor. Hidayete erdiren de sadece devrin imamıdır. Devrin imamları ister Nebi Resulleri olsun, ister Veli Resulleri olsun Allah'ın tasarrufundadırlar. Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resuller, Nebi Resulleri ve Veli Resuller Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesi bu hakikati bize bildiriyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْنِنَا وَاُحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Dikkatle bakın, okuduğum Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e hitap ederek sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, onların ruhlarını kendine ulaştıramazsın ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Burada da onları emrimizle hidayete erdiren, onları dediği bütün nebiler, bütün nebileri emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. İki ayet-i kerimenin birbiriyle ilişkisi, birisinde diyor ki, ikisi de muhatap Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Birisinde onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın, öbüründe ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran kişisin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hidayete erdirmekle Allah-u Teala vazifeli kılmasına rağmen burada kayırma mı yapıyor? Hayır. İkisinin arasındaki fark, birisinin kalbinde hidayet dileği var, diğerinde yok. Yani kavim Resullerinin ardı arkası kesilmeksizin gelip o kavimdeki bütün insanlara hidayeti tebliğ etmeleri, onların da serbest iradeyle hidayeti dilemeleri asıldır. Kasas 56'da hidayet tebliğ edilmesine rağmen o kişi hidayeti dilemiyor. Hidayeti dilemeyen kişinin ruhunu hidayete erdiren imam Allah'a ulaştırmıyor. Öbüründe ise hidayet tebliğe muhatap olduğu zaman hidayeti diliyor ve kalben hidayeti dileyen kişiyi de Allah-u Teala'nın Resulü kendisine onun ruhunu ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Evet. Öyleyse asıl olan kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbinde bu talebi gördüğü kişiyi kendisine ulaştırması. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna hadis. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette mi? Evet, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bize bildiriyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette, yani 19 negatif özelliğin sahibi. Dikkatle bakın, Bakara 198, Al-İmran 164, Enam 77, Şura 20, Şura 52, Cuma 2, Duha 7. Özellikle bu ayetlerde geçen kişilerin Enam 77'de Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurdum. Musa 20, Şuara 20'de Musa Aleyhisselam, onu yaptığım zaman, bir Kıpti'yi öldürdüğüm zaman o delalette olanlardandım. Şura 52'de, sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek. Ve Cuma 2'de, onlar ondan önce, Allah'a ulaşmayı dilemeden önce delaletteydiler. Duha 7'de, Allah seni delalette buldu da hidayete erdirmedi mi? Öyleyse kesin bir hakikat var. Başlangıç noktasında üç vücut serbest iradenin sahibi olan bay ve bayan bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi ve delalettiler. Ekrana o slaytımızı getirebilirsek 19 negatif özellikte ne var? Herkes ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cehalettedir, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmış vaziyettedir, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa gidiyor ve hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'de en kısa süre, Kur'an-ı Kerim'in özeti olan en kısa süre, Velhasıl Suresi, Allah Teala insanların bir rötgenini çekiyor. Evet, bütün insanların rötgen filmi çekildiği zaman neyle karşılaşıyoruz? Allah Teala kesin bir dille Allah'a yemin ederim, asra yemin ederim. İnsanlar hüsrandadır. Yani kimdir hüsranda olanlar bir kere daha? Ayetlerden gafil olanlar hüsrandadır. Şirkte olanlar hüsrandadır. Küfürde olanlar hüsrandadır. Delalette olanlar hüsrandadır. Fıskta olanlar hüsrandadır. İsyanda olanlar hüsrandadır. Zulmedenler hüsrandadır. Cahiller hüsrandadır. Fitneler hüsrandadır. Sardisi ve köle hüsrandadır. Şeytanın kulu dostu olan hüsrandadır. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran nedir? 7 ayet-i kerimede günahları sevaplarından fazla olanların hepsi hüsranda olduğunu Allah Teala bildiriyor. Müminin suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala وَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفِسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ. Şimdi 7 ayet-i kerimedeki hüsranda insanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 27'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı kesenler hüsrandadırlar. Nisa 119'da Allah kimden başka şeytanı dost edinirse onlar hüsrandadır. Yani şeytanı dost edinirler hüsrandadır. Araf 9'da günahları sevaplarından fazla olanlar, ayetlere zulmedenler hüsrandadır. Araf 178'de delalette olanlar hüsrandadır. Tövbe 69'da dünyayı tapanlar hüsrandadır. Mümin 78'de andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan Resulün bir ayet getirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiştir. Batılı isteyenler orada hüsranda uğramışlardır. Yani batılı isteyenler bidatlerle meşgul olan hüsrandadır ve Allah Teala noktayı koyuyor Asr suresinde. Bütün insanlar hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, hüsranda olmak cehenneme gitmek manasına geliyor. Ameli boşa gidenler vesaire. O zaman Allah'ın Resulleri insanlara hidayetle geliyor. Hidayetle gönderilen Resullerin tek gayesine insanları kurtuluşa ulaştırmak. Yani onları hüsrandan kurtarmak. İşte bütün Resullerin tek gayesi hidayet tebliğiyle Allah'a davet olunuyor. Hidayet tebliğ ediliyor. Ve Allah-u Teala hidayeti dileyenlerin kurtuluşa ulaşacağı zikrediliyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine dikkatle bakın Allah Teala ne buyuruyor Nur 54'te. Buyuruyor ki Rabbimiz Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Buradaki itaat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bundan sonra eğer dönersin itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen ise size yükletilen İtaattir diyor. İtaat ederseniz hidayet erersiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, itaat hidayeti yaşamaktır. İtaat bir teslimiyettir ve kesinlikle evvel emirde 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlatılan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılınıyor ve Allah-u Teala Resullerini hidayette görevli kılıp hidayeti tebliğ etmesiyle insanların hidayeti dileyerek itaat etmesini bekliyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ne buyuruyor? Buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinlemeyi? Hikmet sahibi alemi dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. İşte size Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum. Allah Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir şey emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi neymiş? Vahdet Allah'ın tekliğidir. Bu itaati gerektiriyor. Ve teslim ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve bunun sonucu nedir yani? Vahdet, teslim ve tevhidin, yani tek Allah'a iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek bir cemaat. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Alman 110'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Kuntum hayrin ümmetin uhrecet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz. Siz Allah'a iman ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın muradı tek cemaati oluşturmak. Ama bu tek cemaatin içinde ne var? 7 Safa 4 teslimi yaşayan insanlar var. Evet. Bu tek cemaatin içerisinde 7 Safa ve 4 teslimi yaşayan insanlar var. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. Kimdir Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar? Allah'a itaat eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşan ve irade teslimini yapanlar. Her aslında ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. O zaman hayırda yaşayan kişi kimdir? Hayırda yaşayan kişi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden, Efendimizin açıklamasıyla Allah'a hayran olanlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. 14 asır evvel sahabenin hepsi bu standarda ulaşmış mı? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o sabikun el-evvelin, evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memnun ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı da Ensar'dan, Medine'deki yardımcıların, bir kısmı da onlara Ensar muhacire ihsanla tabi olanlardan. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı oldu. Allah da onlardan razı. Onları Allah'tan da ermakla akın cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. İşte insanlığı bekleyen kamil insan olan herkese Allah'ın mükafatı budur sevgili kardeşlerim. Ama bu tek cemaate, yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden tek cemaate içinde yer alanlar, onlar hep İslami yaşayanlardır. Ama şimdi tekrar o hadise dönelim. Kim cemaat bağını boynundan çıkartırsa o şeytana takılmıştır. Cemaatten ayrılan kimdir? Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Evet. Kim cahiliye davasını iddia ederse, andolsun ki İslam bağını kuşkusuz, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, yani fıska düştükten sonra tekrar dönerse, bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemleri müdafaa ederse kuşkusuz ki o cehennemi kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani fıska düşen, bu cemaatten ayrılan herkes istediği kadar sabahtan akşama kadar namaz kılsın, oruç tutsun vesaire. Namaz kılsa da oruç tutsa da durmayınızdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir Allah-u Teala. O halde sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın dini hiç değişmemiştir. Zaten dinde tekamül yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala herkese 7 sava 4 teslim farz kılmıştır. Adem Aleyhisselam'a verilen sayfelere bakarsak bunu görürüz. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Mehdi Aleyhisselam'ın tasdik ettiği ul azne bilen şeriatında bir kere daha 7 sava 4 teslimi görürüz. Yani insanlık tarihi boyunca insanların Allah'ın insanlardan beklediği şey 7 safa ve 4 teslim. İşte Kur'an ayetleriyle 7 sava 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Mürşide tabiyet ikinci safa. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Fizik ucunda Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Ve nefsin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Altıncı safa İhlas. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve son safa, yedinci safa İradenin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ama şu anda Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil elimizde var. Ve son Nebi Nebire Sultanı Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim elimizde var. Tevrat ayetleriyle, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle bir kere daha 7 sava 4 teslimi görebiliyoruz. Ve bu 7 sava 4 teslimin yaşanmasında asli unsur kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları insanlara açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleridir. İşte Tevrat, Zebur'u da ilave edelim. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Evet, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Zaten ilk üçüne Tevrat, Zebur ve İncil bir kitapta toplanmış mukaddes kitap denilmiştir. Ayrı olan Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabı tasdik ediyor. İnsanlar inanır onlarla Allah arasında ama olay bu. İkinci safa ne görüyoruz ikinci safada? Tekrar müşride tabiyet, Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri, Kur'an. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safa fizik ucunda Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Altıncı safa irşada ulaşmak, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Görüyorsunuz ki dinler yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam, üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Evet, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sava 4 teslimi yaşayanlardan oluşuyor. Bu tek cemaat, hayırlarda yarışanlardır. Evet, tek cemaat. Tekrar ediyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim. Belki insanlar diyecek ki ya benim dikili bir ağacım yok neyi teslim edeceğim? Allah-u Teala zatından üfürülü ruhu teslim etmesini istiyor. Allah-u Teala halaka fiiliyle yarattı, fizik vücudun teslimini istiyor. Allah Teala seva fiiliyle izan ettiği nefsinin teslim edilmesini istiyor. Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyi teslim etmesini istiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu, Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dinin iki kaynağı olarak belirttiği kutsal kitaplar ve bu kutsal kitaplar her devirde açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleri. Yani hidayetle görevli Nebi Resuller, şeriat kitabının sahibidirler. Hidayetle görevli Veli Resuller, o Nebi'nin şeriatıyla amel edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tenzur nefsin ma kaddemet ligad ve ittakullaha innallaha habirun bima taamelun. Ey amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerle örtüşen hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar! Tutum ve davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu, sopu, kabilesi ileri götürmez. Yani demek ki bazı insanlar var, soylarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, çocuklarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, mallarıyla övünüyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölüyü ne takip eder? Üç şey takip eder. Bir, ailesi takip eder. İki, malı takip eder. Üç, ameli takip eder. İkisi geri döner, bir tanesi kendisiyle birlikte kalır. Nedir o kendisiyle birlikte kalan? Ameli. Evet, ölüyü mezarda kadar üç şey takip eder. Ailesi takip eder, malı takip eder ve ameli takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ameli kendisiyle baki kalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Ne diyor Allah Teala Haşr 18'de? Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Yani amel olarak ne yaptığına baksın. Öyleyse amel olarak biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz şu anda sevgili kardeş amel olarak? Tamam. Amel olarak zikrediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz size bir fayda verir mi?
1: Hayır.
0: Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette hidayetin dilenmesi lazım. Hidayet yoksa zikretseniz de o zikrin size bir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. İşte davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu sopu kabilesi ileri götürmez. Yani Allah katında soy sop bir değer ifade ediyor mu? İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini gelmeden önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bahsettiği başka bir ayet var. Hucurat 13. Ya eyven nasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu enne ekremakum indallahi yetkakum. Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabileler kıldık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani Allah katında kıymetli olan soy mudur? Allah katında kıymetli olan mal mıdır? Allah katında kıymetli olan çocuk ve makam sahibi olmak mıdır? Hayır. Allah katında kıymetli olan takvaca en üstün olandır. Kur'an-ı Kerim'de ayetler itibariyle kaç safa takva açıklanıyor? Kim söyleyecek? Evet, 7 safa takva. O 7 safa takvanın slaytını ekrana taşıyabilirsek, evet. Allah Teala öncelikle hitap ettiği insanlara, bay ve bayan herkese, Rum 31'e göre Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu birinci safa takva. Birinci safa takva olmadan hiç kimsenin günahını Allah Teala örtmez. Ama diyelim ki adam 100 kişinin katili. Kendi kendine düşünüyor ya diyor bu kadar günah işledim 100 kişinin katiliyim. Benim kurtuluşum var mı? Ne diyorsunuz kurtuluş var mı? Hangi halde var? Evet sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dileme halinde var. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimede? Zümer 53'te. Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim lâ taqnatû min rahmetillâh. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Yani ne diyelim? En büyük günah kişinin kainat kadar günah işlemesi. Öyle değil mi? Bir insan ne kadar günah işleyebilir? En büyük günah kainat kadar günah. Ama Allah Teala'nın rahmeti kainatı kuşatmış mıdır? Evet, demek ki hiçbir noktada Allah'tan rahmetinden ümit ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Ümitsiz olmayın. Ne var ümitsiz olmanın karşısında? Dua var. Dua ederseniz, Ya Rabbim ben de sana ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum derseniz, Allah'ın rahmeti mutlaka sizi de kuşatır mı? Evet, kesinlikle. Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala mutlaka rahmetini size gönderecektir. Öyleyse insanların üstünlüğü neyledir? Soyla, sopla değil, takva iledir. O sebeple ayet-i kerimede ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da araba beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir. Takva nedir? Genellikle kitaplarda takva Allah'tan korkmak olarak zikredilmiş. Ama Allah'a giden yolun giriş kapısı sevgiden geçer. Öyleyse takva nedir? Takva Allah'ın emirlerine %100 itaat, yasaklarını işlememek. Yani takva Allah'ın emrini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakınmak, Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Bunun manası ne? Allah'ın emrine %100 itaat, yasaklarına %100 uyma. Bu takvayı belirliyor ve mutlaka kişinin takva sahibi olmasını Allah-u Teala istiyor. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın Resulüne düşen tebliğ, bize düşen itaat. Neye itaat? Tabii ki Allah'ın emirlerine itaat. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir Arap bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulullah, tebliğ ettiğin her şey ben %100 iman ediyorum doğrudur. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Ben bana öyle bir şey söyle ki bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey eksik yapmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Et tazimu le emrillah eşefakatu halkillah. İşte Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrine itaat edenler kimler? Kimlerdir Allah'ın emrine itaat? Allah'ın emrine itaat edenler, yedi safa takvayı gerçekleştirenler, takva sahipleri. Mahlukata şefkat, en üst seviyede, mesela bugün Risalet Nurlar'da Muhterem Efendimiz'in en çok seni seveni, seni en çok seveniz. Şu anda insanlar içerisinde insanları en çok seven kimdir? Muhterem Efendimiz. Yani en çok seni seveniz, seni en çok seveniz insanlardan dedim. Tabii ki dediğiniz doğru. En üst seviyede yaratan Allah herkesi her şeyden daha fazla sever. Ama insanların içerisinde en çok insanı seven kimdir? Yani sordum. Kimdir o zaman? Allah'ın en çok sevdiği. O insanları en çok sevendir. Yani kişinin Allah katındaki makamı mahlukata olan sevgisiyle de paraleldir, orantılıdır. Siz Allah katında hangi makam işgal ediyorsanız o kadar Allah'a itaat ediyorsunuz. Aynı zamanda o kadar da mahlukata nedirsiniz? Seven birisisiniz. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte sevgili kardeşlerim, bu meyanda Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim. Buraya çok dikkat edin. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Kalp gözünüz açılır. Allah! Kalp gözünüz açılırsa Allah'ın katından neyi görürsünüz, inen neyi görürsünüz? Yağmur şeklindeki rahmeti görürsünüz. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bunlar kimlerdir? Bunlar işitenlerdir. Hani ayet-i kerimeye bakalım. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ne diyordu? وَاِنَّ وِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ لَا اَسْكَيْنَاهُ مَا اَنْغَدَكَنْ Eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. İşte fizik bedeni bir arazi olarak düşünün. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, yani bazı fizikçiler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Mesela kayanın üstünde kaya hiçbir zaman suyu emer mi? Suyu tutar. Kayanın o suyu tutması nelere fayda verir? Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Çölde gidiyorsun, susamış vaziyettesin, su yok. Ama bir kayada yağmurdan gelen yağmur orayı su çanağına çevirmiş ve Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de ekin ve hayvanları sularlar. Demek ki bazı araziler var, mümbittir, verimlidir, suyu tutar, bol bol ürünü yetiştirir. Bazıları da suyu içeri almaz ama hayvanlar ve insanlar için su tutar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder. Yani Allah'ın katından gelen yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. Ne diyorsunuz? Ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dinini anlayıp, Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına öğreten kimseyle, buna iltifat etmeyen ve Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Üç çeşit grup insan var sevgili kardeşlerim. Yağmur yağıyor, ne suyu tutuyor, ne ot bitiriyor. Onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnnellezîne keferû Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi gaddelû delâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu yaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîka ilâ tarîki cehenneme. Bakın Allah-u Teala onları ne yapmıyor? Kendileri ulaşmayı dilemiyor. İnsanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Onlar zalimdirler ve asla Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmıyor. İla tarik-i cehennemi bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diğer grup da iki grup. Ashab-ı yemin ve sabikun olarak düşünün. Yani cehenneme giden insanlar ama henüz daimi zikre ulaşmamış cennete gidecek ashab-ı yemin. Hem de en üst noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Buhari'den nakledilen bu hadiste ayetlerle %100 örtüşüyor. Sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da nedir? Saf 8-9. Öyle değil mi? Ya liyurdüne lütfu nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri velev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kereyi görseler de nurunu tamamlayacak olandır. Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Ama saf 9'da ne diyor Allah Teala? Resulünü hidayet ile ve dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek için hak dinle gönderen odur. Resulü neyle gönderiyor demek ki? Hidayetle ve hak dinle. Bu hak din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam, teslim dini. O halde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Yani hangi zaman dilimine gir, mesela şu anda Adem Aleyhisselam'ın zamanında aklımıza farklı bir din geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın zamanında farklı bir din geliyor mu? İbrahim Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz, Süleyman Aleyhisselam ne kadar şey varsa hepsinin tebliğ ettiği din aynı din. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 80 belki 83 ve 84'ten itibaren Allah Teala tek tek bütün peygamberlerin isimlerini söylüyor ve bunların hidayete erdirdiğini ifade ediyor. O ayetlere beraber bakalım. 84'ten itibaren başlayalım. En'am 84. 83'ten başlayalım. 183. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesi. Evet, işte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dinin sahibi Allah'tır. Ama bu dini Allah kimle bize tanıtıyor? Hazreti İbrahim'le. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hükmeden hükmetin sahibidir, alimdir. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Gelelim 84'e. En'am 84. Ona, Hazreti İbrahim'e İshak ve Yakub'u bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Yani İbrahim'den evvel kimi hidayete erdirmiş Allah-u Teala? Nuh Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'dan önce kimi hidayete erdirmiş? Hazreti Adem'i, evet. Nuh Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem'i hidayete erdirdik. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri biz mükafatlandırırız. Yani bunlar hepsi kimin zürriyetindendir? Kim söyleyecek? Evet. Bak, onun zürriyetinden İshak ve Yakub'u. Yakub'un kaç oğlu var? 12 oğlu var. Biri iki tanesi Bünyamin ve Yusuf. Diğerleri de diğer 10 tane oğlu. Hani Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu ve Yusuf ve Bünyamin bu 12 oğlundan iki tanesi başladık. Hepsini hidayete erdirmiş. Daha önce Nuh Aleyhisselam hidayete erdirdik ama onun zürriyetinden. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden şu anda insanlar yaşıyor. Nuh Aleyhisselam zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri. Bunlar hepsi Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti. Devam ediyoruz şimdi. 85. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, küllün mine salihin. Hepsi nedirler? Salihlerdendirler. 86. İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, küllün fedelne alel alemin. Öyleyse sevgili kardeşlerim hepsi Allah'ın kendisine verdiği şeriatta verdiği nebiler. Onları Allah-u Teala hidayette vazifeli kılıyor ve tekrar ediyorum. Hidayet Allah'a teslim olmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. İşte vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, daha doğrusu teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Bu tek cemaatin elemanları, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. İşte Allah-u Teala, Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükür etsek az, kafamızda şu şöyleydi, bu böyleydi, bir şüphe aklınıza geliyor mu? Yani insanlık tarihi boyunca Allah'ın bir tek dini var olmuştur. Bu dini yaşamakla vazifeli olan serbest irade sahibi cinler ve insanlar var. Ama bu konuda vazife olan bir de melekler var. 3 asıl ve 3'le karşı olmak üzere 6 tane alem. Bu 6 alemden 3 aslı emr aleminde melekler, gayb aleminde cinler, emr aleminde insanlar. Allah meleklerden de Resuller seçer. Cebrail aleyhisselam, kitab-ı katibe melekleri, ölüm melekleri, Allah cinlerden de Resuller seçer. Kavimlerine tebliğ yapmak üzere. Ama Allah insanlardan da Resuller seçer. Bu Allah'ın insanlardan seçtiği Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller ve onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin vahiy ile vazifeli kıldığı, o kavmin lisanıyla ayetleri açıkladığı veli Resuller. Hidayetle görevli veli Resuller. Nebi Resuller de hidayetle görevli. Veli Resuller de hidayette görevli. İşte Resulullah'ın hadiste Allah'ın benimle gördendiği hidayet ve ilim gökten yağan bir yağmura benzer. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim gönderdiği yağmura benzer. O halde sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. İşte Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani kalplerinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler. Öyleyse bir insanın kalbinde hidayet yoksa hangi amelin sahibi olursa olsun o nereye gidecektir? Gideceği yer cehennemde, hidayet yok. Hidayet ne, ruhun hidayeti? Sırasıyla ifade etmek gerekirse ruh hidayeti 1, fizik vücud hidayeti 2, nefsin hidayeti 3, iradenin hidayeti 4, 4 tane hidayet, 4 tane teslim. Ruhun hidayeti, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasakları işlememek. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi. İradenin hidayeti, iradenin tamamıyla Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala. Ve Allah Resullerinin hepsini de hidayetle görevli kılmış. Şimdi bir slaytımız var, onu göstermek istiyorum. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında Allah Teala'nın birbirinden farklı ayetlerle zikrettiği 10 tane özellik var. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nedir? Son Nebi midir, son Resul müdür? Evet. Çünkü Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 81. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e ne olmuştur? Sona ermiştir. Hangi ayet? Ahzab 40. Bütün Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Meryem 87. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat etkisine sahip olan Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Cuma 2. Alman 164. Ve Nebi Resuller şeriat kavminin sahibi. Veli Resuller o şehit kitabıyla amel edenlerdir. Aralarında fetret dönemi var Nebi Resullerin. Ama Veli Resulün arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Bu farklı özellikler Kur'an-ı Kerim'in hakikatleridir. Ve Allah Teala bize bunları tek tek bize bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbetinin sözleri burada tamamlanıyor tabii. Ama sohbetimiz devam ediyor. Pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor tabii ki. Şimdi sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, sizi dinledim, çok etkilendim. Söylediğiniz gibi Allah'a ulaşmayı kalpten diledim. İnsanları, doğayı, hayvanları sevmeyi başladım. Eskiden severdim ama böyle değildi. Çok farklı bir sevgi. İçimden herkese sarılmak, etrafa ta kelebekler gibi uçmak istiyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek böyleyse bundan sonraki aşamalarda neler olacak diye düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, yani kapıyı içeriden açtığınız an, Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Nefs mi, ruh mu? Evet, gördüğünüz gibi bilemediniz. Şimdi kalbinizde %7 fazıl birikmeden ruhunuz birinci gök katına yükselebilir mi? Kalbinizde %7 fazlın birikimi sağlayan fizik vücudun zikri, ama bu nur nerede toplanıyor? Kalbinde. Öyleyse %7 fazıl kalpte olmadığı takdirde hiçbir zaman ruh Allah'a yükselebilir mi? O zaman gök katlarını, Allah'a giden yolun kapılarını kim açıyor?

19 tane hastalık. Şeytan bu hastalıkları gönderdiği karanlıklarla arttırıyor mu? Şeytan ifsad edenlerin başında değil mi? İşte Allah-u Teala Bakara suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesi, özellikle 10. ayet-i kerimesinde fî kulûbün meredin, onların kalplerinde hastalık vardır. Fezâdehumullâhu mered, ama Allah hastalıklarını arttırmıştır. Kişinin kalbinde 19 tane hastalık olmasına rağmen bu hastalıkların daha da kararmasını sağlayan kim? Şeytan. Evet. Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız, şeytan. Onun için insanlardan Allah'a ve yümlerge iman eden kişi aslında gerçekte yalan söylüyor. Diliyle söylüyor ama kalbiyle değil. Allah Teala da onlar diyor, Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama farkında değiller. Sadece kendilerini aldatırlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah Teala da hastalıklarını arttırmış. Sebep ne acaba? Bakara 11'de bakın ne diyor Allah Teala. Bakara 11, Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ. Yani bu kalplerinde hastalık olup da hastalıklar artanların özelliği ne? Fesat çıkaranlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesat çıkartmayın dediğimizde onlar ne diyorlar? قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ. Biz ıslah edicileriz. Mesela şu anda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Biz kesinlikle bu dinin gerçek sahipleriyiz. İslah edicileriz. Ama devam ediyor Allah Teala Bakara 12'de. Bakara suresinin 12. ayet-i kerimesinde اَلَا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسُدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar fesat çıkaranlardır ama farkında değiller. Bakara 13, Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala onlara, insanlara inandıkları gibi siz de ameni olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekrar edeyim. Onların, insanların iman ettiği gibi, Allah'a ulaşmayı dilediği gibi siz de Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman onlar ne diyorlar? O sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi ameni olalım? O zaman onlar ne olay bizi, Allah'a ulaşmayı dileyen ne olarak görüyorlar? Aptal, kafasız, beyinsiz olarak görüyorlar. İman ettiği gibi imamın önünde. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Fakat bilmiyorlar. Sefih olanlar kimler demek ki? Sefih olanlar bunlar. Allah'ın yolundan saptıranlar. Bakara 14. Ameni olanlarla buluştukları zaman, yani bu dilden iman ettim ama kalpten iman etmeyen, ameni olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalben dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraber oldukları zaman ne diyorlar? Biz de sizinle beraberiz, yani biz de sizin gibiyiz. Ama yalnız kaldıkları zaman ne diyorlar şeytanlarıyla? Biz onlarla alay ediyoruz. Onlar. Şimdi Bakara 15'e gelelim. Bakara suresi 15. ayet-i kerimesi, Allah Teala, Allah da onlarla alay ediyor. Onlar bizimle alay ediyorlar. Allah kimle alay ediyor? Onlarla alay ediyor. Onlara mühlet veriyor. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalıyorlar. Ve bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar Bakara 16, işte burası çok önemli. Onlar hidayet karşısında neyi satın almışlar? Evet. Her devirde olay budur sevgili kardeşlerim. Cehennemlikler hidayet karşısında delaleti satın alırlar. Allah'ın Resulleri Allah neyle gönderiyor, kim söyleyecek? Hidayetle. Taha 123. Kâle ebitâ cemiyan ba'dikum ibâdina diyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse bütün Resuller hidayetle gönderiliyor. Konferansımızın konusu Resullerin hidayetle gönderilmesiydi. Resul deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Hidayet gelmesi lazım. Eğer Nebi Resul'le, Nebi Resul'se hidayetle görevli, Nebi Resul şeriat

0: İslam'ın sahibi, Veli Resul ise hidayetle görevli, o şeriat kitabıyla ne yapandır? Amel edendir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken, ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da nereden kurtulacaklardır? Fitneden kurtulacaklardır. Benimle nasıl insanlar şirkten kurtulmuşsa, onunla da kesinlikle fitneden kurtulmuşlardır. Fitnenin elebaşları kimlerdir? Evet. Ne diyordu hadis-i şerifte? Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur, şatafatlı, kandilli, parlak, her şey tamam. Ama içindekiler hidayetten nedirler? Mahrumdurlar. İçindekilerin kalbinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler, yani o camileri dolduran insanlar, onlara bir öğretici vardır yani. İşte onların kalplerinde o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların hemşerileri, fitne onlardan çıkmış, tekrar nereye dönüyor? Tekrar onlara dönüyor. Tekrar onlara dönüyor. Fitne. Fitne nedir? Hatırlayın bakalım, başka bu fitnenin geçtiği hadislerden bir tanesi hatırlayın. Neyi hatırlıyorsun? Evet. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz ne diyordu? Ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları gibi bir fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Öyleyse fitne varsa Kur'an yok. Kur'an varsa fitne yok. İşte şu anda Mehdi Resul neyle amel ediyor? Kur'an'la. Mehdi Resul'ün karşında olanlar neyle amel ediyorlar? Emaniyeyle. Evet, gayet açık ortada. Onlar emaniyeyle amel ediyorlar. Mehdi Resul ise Kur'an'la emrediyor, Kur'an'la amel ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şey ayan beyan, açık ortada. Mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim elimizde, mucize-i baki. Hicri 9, inne nahnu nezelne zikre ve inne levle hafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Hamd ederiz, şükrederiz. Mucize-i baki olan Kur'an-ı Kerim'i Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 40 yıl boyunca en güzel bir şekilde Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı ve elimize teslim etti. 19 cilt Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. Böyle bir eser var mı başka bir yerde? Olacak mı? Hayır, işte bu Allah Teala'nın son insanlığa en büyük armağanı. Şu anda tabii belki insanlar diyecek ki bir avuç insansınız, tamam. Ama bu ilerleme bir avuç olacak kadar devam edeceğimiz anlamına gelmez. Her gün insanlar inceliyorlar, özellikle kardeşlerimizin yaptığı konferanslar insanlara sunuluyor ve insanlar yavaş yavaş idrak etmeye, kardeşlerimizin ne kadar üst seviyede bir diyargamlıkla insanlara hizmet ettiğini anlıyorlar ve onları davet ediyorlar ve yavaş yavaş bu güzellikler insanlara yayılacak. Biz insanlardan ne istiyoruz? Allah'ın istediğini istiyoruz. Ne diyor Allah Teala? Sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Biz bu hizmette, konferanslarla, tebliğlerle, Allah için yaptığımız hizmetlerle ne istiyoruz insanlardan? Sadece mutlu olmalarını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Amen.
0: Sizi mutlu eden kim?
1: Allah.
0: Allah, evet. Her zaman Allah bizimle beraber, o bizi mutlu kılıyor. Evet sevgili kardeşlerim, ikinci sual. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sizi yeni tanıdım, yeni dinlemeye başladım. Sizi tanımak isterim, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, cahiliye dönemimde talebeyken, fizik tahsili yapan, lisansı bitiren, daha sonra master yapan, daha sonra muhterem efendimizin yardımıyla madde enerji hız kanunları noktasında doktora yapan ve tabi olduğum günden bu yana Allah yolunda hizmet eden aciz bir kardeşiniz. Benim kısaca kendimi tanıtmam size bu. Benimle sizin aranızda hiçbir fark yok. A'dan Z'ye kadar eğer bir güzellik gördüyseniz o bana ait değil, Allah ve Resulüne aittir. Her zaman söylüyorum. Ve hayatımız boyunca da böyle bir gayret içindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sosyal medyadan bir başka kardeşim Muhterem Hocam. Gerçekten bu kadar huzursuzluğun, hastalıkların, derdin, sıkıntının olduğu bu zamanda mutluluk var mı? Bir dilekle her şey değişir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü nedir? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep düşünürler ve düşünceleri kendi sınırları içinde. Diyorlar ki bu mu? Mesela ben şu anda bu yer çekimi var olduğu süre içerisinde güneşe gidebilir miyim? Hayır. Ama Allah bizi güneşe götürürse evet mi hayır mı ne diyorsunuz? Evet. O Allah. O her şeye kadir. O bir şey olmasını istediği zaman sadece ne der? Ol der. Bir kadar basit yani. İşte biz insanlar için imkansız yoktur. Neden? Ne vardır imkansızın karşında? Allah var. İmkansızlık yok, Allah var. Mesela hep kısa anlatılırlar. Üç tane Allah dostu bir mağaraya sığınmışlar ama girerken kapı açık ama gel gör ki bir heyelan geliyor. Çok büyük bir kaya parçası o mağaranın kapısını ne yapıyor? Kapatıyor. Bundan çıkış var mı yok mu ne diyorsunuz? Evet. Herkes diyor, ben cahiliye dönemimde Allah için şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Ve kayanın bir kısmı açılıyor. Tabii bu kısa ama aslında o kayayı imkansız gibi görünen bir insan için o kaya Allah için nedir? Çok kolay. Çok kolay ve o imkansızı imkanlı hale getiren daima kimdir? Allah'tır. Biz ona güvenir, ona dayanırız. Tevekkül edenler kime tevekkül etsinler? Allah'a tevekkül etsinler. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kardeşlerimiz arasında bazen kin, zan, kibir afetlerin daha kabarık, dominant olduğunu hissediyoruz. Bu zaman nasıl düşüncede bulunmalıyız? Onlar da bu afetleri görüyorsak hem dönüp kendi nefsimize bakmamız gerekir. Yoksa onlar güzelce tavır eder. Ya sevgili kardeşlerim, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişkide İki şeye dikkat etmemiz lazım. Bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar, bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar. İkisi de aslında bizim ektiğimizdir. E diyeceksin ki bu kadar sana Allah güzellik görüyor, senin eserin mi? Hayır. Biz bir ekiyoruz, Allah 700 veriyor. O zaman bu güzelliklerin sahibi kim oluyor?
2: Allah.
0: Evet. Öyleyse şu anda dünya üzerinde ne kadar güzel şeylerle, güzelliklerle karşılaştıysanız, o güzellik sahibi kimdir? Allah'tır. Çirkinlikler kimden kaynaklanıyor? Evet, nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse bir kişinin davranışlarından, mesela birisi gelmiş bize bir tokat atıyor. Olabilir, tokat atıyor. Biz de elimizi yukarı kaldırıyor, hücum etmeye başlıyorsak, bu konuda dersimizi almış mıyız? Değil. Tokat attığı zaman biz ne yapıyoruz? Derecat kazanıyoruz. Öyle değil mi? Derecat kazanıyoruz. O zaman derecat kazanan bizim bu adam bize iyilik yapıyor. Derecat kazanmak önemli midir? Çünkü kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa gideceği yer neresi? Cennet. E cennet hayatımızda dünya hayatı mukayese edildiği zaman kabili kıyas bir açıklama olabilir mi? Cennet hayatı sonsuz. Dünya hayatı 3 günlük. Bir, o 3 günlük tokata dayanmak var. O sonsuzu garantilemek söz konusu. Bir de hayır, sonsuzu unutup 3 günlük dünya hayatı için yumruğu çakmak var. Hangisini tercih ediyorsunuz? Evet, yani Allah Teala bütün kanunlarını bizim lehimize dizayn etmiş. Öyleyse kesinlikle ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken o kişiye negatif davranışla değil, aksine tam tersi sabrederek ve onun attığı tokat bize tesir ediyorsa şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım. Demek ki nefsimiz etkileniyor. Örneğin şimdi sualim var size. Daimi zikirdeki bir insana bu tokat atılsaydı ne olurdu? Kim söyleyecek? Evet. Negatif istikamette etkilenmezdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir yanağınıza tokat attığı zaman ben ne yaparım diyor. Öbür yanağını çeviririm. Bu kimlerin işi? Bu daimi zikirdeki olanların işi. Yani şeriat kısası, tarikat afı ve hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Gerçi Hristiyanlar bizi anlamıyorlar. Geçen bir kardeşimiz İncil derslerine katılıyor. Ben bu ayetleri kendilerine vermiştim. O da diyormuş ki yahu sizin Kur'an'ınız bize uymuyor. Bak Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bir yanına tokat atılsa öbür yanağını çevirsiz ise karşılık verin kıtal. Kısası tatbik edin diyorsunuz. Öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz? Olur mu? Onlar Kur'an'ın nasıl bir yaşamla yaşanması gerektiğinin basamakları ne yazık ki bilmiyorlar. Bilseler ne yazık ki bunu olmaz. Hepimiz başlangıç noktasında nefs sahibiyiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bunu ne yaparsak yapalım biz affedici olamıyor çünkü afetler bizi ileri atıyor. Ama nefs tezkesini yapan bir insan affedebilir mi? Ne diyorsunuz? Rahatlıkla affedebilir çünkü Allah Teala onun nefsinin %51'ini nurlandırarak şeytanın etkisinde kalan %49'a biz galip gelebiliyoruz. Ne ile? Af ile. Ama arkasından kalbimiz %100 nurlanmış. Birisi bize tokat attığı zaman biz ne yaparız? Ne diyorsunuz? Efendim? Affederiz. Ne ötesi de vardır. Ya şimdi o daimi zikrin sahibi olan bir insanın kendisinden sadır olan iyilik yapmanın dışında başka bir alternatif var mı? Kötülüğe karşı neyle? Hayırla mukabele etme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerimede bize ne anlatıyor? Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Yani Hristiyanlar bu ayetleri biliyor mu Kur'an'dan? Bilmiyorlar. Sadece bildikleri İncil'den bana bir tokat atına öbür yanağını çeviririm. Kardeşim bu senin yaptığın dilden. Ama bir de insanın yaşama noktasına bunu yaşaması ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın Rahat 21:2'de ne diyor? Onlar seyyiati hasenatle savarlar. Muminin 96'da ne diyor? Seyyiati kötülüğü onlar güzel olanla yok ederler. Kasas 54'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatle savarlar. Kusurat 34'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatle savarlar. Bunlar hepsi daimi zikrin sahibi hayra ulaşmış olan insanlar. E şimdi ne yazık ki Hristiyan kardeşlerimiz bu ayetleri okuyorlar mı? Okusaydı kardeşimize böyle bir cevap verir miydi? Hayır veremezdi. Derdi ki bak Kur'an-ı Kerim'de bizim İncil'de bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı 4 tane ayet var. Yani öyle tekrar ediyorum. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerekiyor. Hakikat daimi zikrin sahibi olan insanlar. Daimi zikrin sahibi olan insanlar. O zaman sevgili kardeşlerim böyle bir durumda kardeşimizde kötülük görüyorsak aslında gördüğümüz o kötülükler kimde de kaynaklanıyor? Evet. Yani o bizim bir ayna görüntümüz. Biz onda görüyorsak aslında onlar hepsi bizde. Böyle bir şeyin farkına vardığımız zaman ne yapmamız lazım? Hemen zikre özür dilememiz lazım, zikre başlamamız lazım ve ona değil, kendimizi değiştirmemiz lazım. Muhterem Efendimiz ne diyor? Sevgi gözlükleriyle bakın, sevgi dürbünüyle bakın, sevgi teleskobuyla bakın. Sevgi gözlükleriyle baktığınız zaman öyle kabul ederim şeriat. Sevgi dürbününe baktığınız zaman tarikat. Sevgi teleskobuyla baktığınız nedir? Hakikat, sevgi, sevgi, sevgi. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam vesveseden nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz sevgili kardeşim? Ne diyor? Evet harika. Tebrik ediyorum hepiniz. Çok güzel cevap. Zikir bütün vesveselerin panzehiri. Evet zikir hemen vesvese geldiği zaman neye başlayacağız? Zikre başlayacağız. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam iki tane okul arkadaşım var. Biri Allah'a inanıyor. Kur'an'ı kabul ediyor ama diğeri kabul etmiyor. Bu iki insanla normal dostluk kurup konuşabilir miyim yoksa uzak mı durmalıyım? Sevgili kardeşlerim, onlara tebliğ yapmama uzak dur. Yani niye uzak dur diyorum? Kendisine faydası olmayan bir insanın sana faydası olabilir mi? İkisi de şu anda nedir? Kendisine faydası var mı? Birisi inanıyor. Allah Teala diyor ki tamam bana inanabilirsin ama kurtuluşta değilsin. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Farz olduğuna da inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Ya ne yapman lazım kurtuluşta olmanın için? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Şu anda ikisinin arasında bir fark yok. İkisi de Allah yolunda değil, kimin yolundadır? Şeytanın yolunda. Öyleyse şeytanın yolunda olan bir kişi, sen de onunla arkadaşlık yaparsan, üzüm üzüme ne olur? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de kararmak istemiyorsan uzak dur. Ama tebliğ yap inşallah. Fırsat buldukça her zaman herkese tebliğ yapın. Ama onlarla beraber hayır. Peygamber Efendimiz ne diyor? El merru ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, son zamanda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor? Evliyaların 3 tane özelliği var. Kim söyleyecek? Çok güzel bildiniz. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Tekrar ediyorum. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Şimdi kardeşimiz diyor ki son zamanlarda zikrimli diğer görevlerini yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Bundan sonra yediklerini yarı yarıya indir. Konuşmalarını da yarı yarıya indir. Çünkü bunun çoğunda dedikodu var. Yarı yarıya indir ve uykunu da yarı yarıya azalt. Uykuda yarı yarıya azaltırsan ne olacak? Çok fazla zikredeceksin. En kısa zamanda köşeyi dönersin inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, devrin imamı hangi mezheple amel ediyor açıklar mısınız? Hanefi mezhebiyle. Bütün mezhep ama aslında devrin imamı mezhepler üstü. Devrin imamının mezhebi nedir? Kim söyleyecek? Kur'an mezhebi. Evet, devrin imamının mezhebi Kur'an mezhebi ama şu andaki standartlar içerisinde fıkhi açıdan, ameli açıdan nasıl bir şey? Hanefi mezhebinin ameli standartları içerisinde oluyor. İkinci suali, duanın dinimizdeki yerini açıklar mısınız? Allah Teala Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Öyleyse insanın Allah katındaki değerini belirleyen nedir? Duadır. Ve Efendimiz hedeflere ulaşanlar kimlerdir? En çok Allah'a dua edenler. Allah'ın Resulleri kimlere beraber bulunur? Kim söyleyecek? Hay Allah razı olsun, çok güzel. Dua edenlerle beraber. Allah Teala Peygamber Efendimize ne diyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Vesbir rabbeken fi nefsike. Vesbir nefseke ma'allezine yed'una rabben bil gadati ve aşi yudine ve çevum. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Öyleyse Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri kimlerle beraberdirler? Allah bize neyi emrediyor? Tövbe suresinin 119. ayet kerimesinde ya eyyühellezine amenu takullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve kimle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. O zaman Allah Teala diyor ki dua edenlerle beraber ol, peygamberine sadığa öyle diyor. Sen dua edenle beraber ol. Ama dua eden kişi kimle beraber ol diyor? Sen de sadıkla beraber ol. Evet. Dua eden kişiye sen sadıkla beraber ol. Sadığa da sen de dua edenlerle beraber ol. O zaman sevgili kardeşlerim, her zaman bizim bu beraberliği korumamız gerekiyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın indinde bir tek din olmasına rağmen Yahudilerin kutsal günü cumartesi, Hristiyanların kutsal günü pazar, Müslümanların kutsal günü cuma günü olmasını nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tek şeriat, yani burada hepimizin mesela Yahudilerin cumartesi günü bir araya gelip birbiriyle kaynaşmaları, hal ve hatır sormaları, yedi sıva dört teslimi yaşayarak mutlu olmaları bunların en tabi hakkı. Yani mesela Efendimiz şu anda bütün kardeşlerimiz Belli günlerde ne yapıyorlar? Allah'ın zikir sohbetini yapıyorlar. Bu sohbetleri arttıran kardeşlerimize Allah Resulü Efendimiz izin veriyor mu? Veriyor. Mesela haftada bir gün değil de iki gün bir sohbet yapacağız diyen kardeşimize hayır sen yapamazsın diyebilir miyiz? Hayır. Üç gün ben yapacağım diyen kişi hayır ne yapabiliriz diyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse bunu bu şekilde bir rahmet olarak düşünün. Yani Yahudilerin cumartesi günü toplanmaları, Hristiyanların pazar günü toplanmaları, Müslümanların cuma günü toplanmaları rahmet midir yoksa eziyet midir? Rahmettir. İtilaflar rahmettir. Ve mesela bugün biz de ne diyelim? Haftada dört gün toplanacağız diyelim. Nurun ala nur. Dört gün Allah'ın koruması altına giriyoruz. Allah bizden bunu istiyor. Öyleyse bu zaviyeden bakmamız lazım. Bir farklı olarak düşünmememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki insanların en büyük hatalarından bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Efendimiz'den öğrendiğim, insanların yanlışlarıyla meşgul olmak. Hiç unutmuyorum, tekrar ediyorum. Ulus'ta Efendimiz'in icra ettiği bir konferans vardı. Konferansın bitiminden sonra işte nelerimiz eksik, nelerimiz daha iyi yapmamız lazım diye bir tezekür toplantısında birileri Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden bahsetti. O gün bugün hiç unutmuyorum. Allah Teala onlar hakkında bir şey konuşmamızı istemiyor buyurdu. İşte ne yazık ki bugün insanlar nasıl zaman içerisinde insanlar iman tartışmasına girmişlerse bu iman tartışması onları bir faydaya bir sonuca ulaştırmış mı? Sadece onları birbirine ne yapmış? Ayırmış vaziyette. İşte bugün aynı şekilde olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim eğer zanda bulunacaksak insanlar hakkında nasıl zanda bulunmamız lazım? Hüsnü zanda, yani onların güzel taraflarını konuşacağız. İnsanların yanlışlarını konuşmak bizim işimiz değil. Tekrar ediyorum. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlar bir takım hatalar yapmışlar. O hataları konuşmak bizim neyimiz değildir? Bizim haddimiz değil sevgili kardeşlerim. Konuşacaksak ne konuşacağız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ve evlatlarından bahsederken ne diyor? Onun bir evladı Habil, kendisini öldüren Kabil'e nasıl bir teslimiyet gösteriyor? Kur'an'da onu söylüyor. Takva sahibi olduğu için. Nuh Aleyhisselam hakkından bahsederken gemiye binenlerden bahsediyor. Hiç o boğulanlar şöyleydi böyle kaçışıyorlar diyor mu? Hiç öyle bir şey yok. Yani Allah'ın sistemine de baktığımız zaman geçmişte bahsettikleri nedir? Hep güzellikler ve çirkinliklerin sadece cezaya muhatap olduklarını ifade ediyor. Öyleyse biz de öyle olacağız. İnsanların yanlışları onlarla Allah arasında, biz ona girmeyiz. Ve böyle bir ihtilaf, böyle bir şey rahmettir. Devamını dileriz. Mesela bugün gönül zamanımız olursa Yahudiler cumartesi günü toplanıyor bir yerde. Onların toplantısına izin verilirse katılabilir miyiz? Evet. Hristiyanların pazar günkü kilise toplantısına katılabilir miyiz? Evet. Müslümanların cuma günü? Evet. Yani insanların birlik ve beraberliğini biz desteklemeliyiz. Sevgiyi yaymalıyız. Ve bütün insanlara sevgi gözlükleriyle bakmalıyız. Zaten Mevlana'nın sözüdür. Sevgi gözlükleriyle bakmayan halka müderris olsa hakikaten nedir? Asidir. İsyandadır. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam zikrin çekilişini Taiflerdeki yerleriyle anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vücudumuzda 7 tane nokta var. Ben de kısa bir cümleyle, Mevlana'nın cümlesiyle sana efendim. Mevlana ne diyor? Ben bir kamıştım. Şems 7 delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Sen de aynı şekilde fizik vücudu bir kamış olarak düşün. 7 delik işte kalp, ruh, hafi, afa, yani çıtaydım. Kalp, ruh, sır, hafi, afa, letafi, nefs, letaifi, ruh. Burada çekilen zikirler belli. O standart içerisinde ifade edeceksin inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali. Kaderinde evlilik olmayan bir insan ne yaparsa yapsın evlenemez mi? Hiç. Evlenmeyenler insanlar kaderlerinde olmadığı için mi evlenmiyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin evlenmesini istiyor. Efendimizin sohbetlerinden anladım. Her dünyaya gelen bir erkek bir kadınla evlenmek, her kadın da bir erkekle evlenmek üzere. Bunun sebebi ne? Neslin çoğalması. Allah istiyor mu? Elbette Allah istiyor. Neslin çoğalmasını istiyor ve tabi bu çoğalan nüfusun da en üst seviyede mutlu olmasını istiyor. Kaderinde olmaması demek, şartlar el vermiyor demektir. Yani kişi evlenmek istiyor ama diyelim ki hastalıklar sebebiyle bir türlü evlenemiyor. Veya şartlar el vermiyor. Bu onun şeyi değildir. O Allah-u Teala'nın dizayn içerisinde değerlendirilir inşallah. İkinci suali, kaderin gerçekleşmesi için zaman mı gerekiyor? Zamanı gelmeden kader gerçekleşmez mi? Her şeyin Allah katında bir zamanı var. O zaman geldiği zaman zaten o kaderi oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, evlilik müsaadeli bir kaderdir. Bir kaderin de çeşidi var. Müsaadeli kader. Yani Allah-u Teala kişinin eşinin seçiminde kendisine serbestlik vermiş mi? Vermiş mi, vermiyor? Vermiş, çünkü bir kadın diyor dört şey onda aranır. Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar. Biz hangisini tercih edelim? Ya Resulullah, dört seçenek sundun. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İmanı için, dini için diyor. Öyleyse bakın, bir kere kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı. Neyi tercih edelim diyor? İmanı. Bu hadis hangi ayetle örtüşüyor? Bakara 221. Bakara 221'de Allah ne diyor? Bakara 221'de müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani mümin olunca, iman sahibi oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkekler onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle müşrik hür birinden hoşlarsanız bile elbette daha hayırlıdır. Öyleyse burada ölçü belli. Hangisini tercih edeceğiz demek ki? İmanı tercih edeceğiz. Yani mümin olan, Allah'a ulaşmayı dileyeni tercih edeceğiz. Allah Teala bunu ifade ediyor. Allah'ın izniyle. Ve evinde otur, armut piş, ağzıma düş olayı yok. Gayret edecek, seferber olacak ve Allah Teala da muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir de dergahlardan gelen sualler var. Birinci sual İstanbul dergahından. Ev sohbetlerinde uymamız gereken kurallar nelerdir? O evlerde ne kadar süre kalabiliriz? Malayani konuşmalarda bulunmamak için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman bizim için en seviyede örnek Efendimiz. Biz de bakın şimdi, ben mesela, bana sual soruyorsunuz. Ben Efendimizin söylediklerini öğreneceğim. Bir de yetmez, bunları hayatıma tatbik edeceğim. Ama Efendimiz bunu otomatikmen yapandır. Yani söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Yaptırdığı nedir? Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman en üst seviyede örnek Efendimiz. Sonradan kardeşlerimizin yeni yeni şeyler icat etmeleri hoş değil. Mesela bazı kardeşlerimiz kendi kendine bir takım şeyler açıyorlar. Soruyoruz kardeşim, mesela mihin.com Efendimizin zamanında var mı? Var. Şu anda da var mı? Var. Bizim mihin.com'a mı yönlendirmemiz lazım, yoksa yeni bir kapı açmamız lazım? Hangisi? Evet sevgili kardeşlerim, hedefi saptırmamak lazım. Efendimiz hayatında ne söylediyse ona uymamız lazım. Şu anda bile birçok kardeşimiz bize sual soruyor. Biz Efendimizin zamanında sorulup da cevabı alındığı o suallerin cevabını saklıyoruz ve o kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bizim için kesinlikle en üst seviyede Allah'a yakın olmak, Efendimiz'e teslim olmaktan geçer Allah'ın izniyle. Öyleyse olayları bu şekilde. Ama şimdi sohbet bitti, malayını konuşma. Malayını konuşma hiçbir zaman güzel değil ama siz kendi hakkınızda birbirinize halva hatır sorabilirsiniz. Hatta böyle bir gün düzenleyebilirsiniz. Ya bugün mesela haftanın 3 günü biz tezekküre geliyoruz. Bir günde gelelim beraber çay içelim, kahve içelim vesaire. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani beraberlik mesela cemaat niye rahmettir, tefrika azaptır? Herkes kendi evinde ama o beraberlikteki mutluluğu yaşayamıyor. Mesela şu anda biz dünden daha mutlu değil miyiz? Ne diyorsunuz? Bize bu mutluluğu sağlayan nedir? Bu beraberlik yani. Bu beraberlik. Dolayısıyla her zaman beraberliği tercih ediniz. Olabilir. Yeter ki biz bu gayretin içinde olalım inşallah. Böyle kuralları da sık sık böyle tek tek elbise giyerek bir yere ulaşamayız. Farklılıklar daima nedir? Rahmet olarak görmeliyiz ve birbirimize daha sevgi noktasında kaynaşmalıyız inşallah. Rize dergahından zikir eli değil de zikir eli olabilmemiz için nelere dikkat etmemiz lazım? Allah'ı düşünerek zikir yapmamız lazım. Zikir eli olan insan hapishanedeki gibi ne yapıyor? Tesbih. Hayır, tesbih ne yapıyor? Tesbih dolandırıyor yani. Ama zikir ehli olan insan Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ı düşünerek, huzur namazını düşünerek ve ona göre kalbine indirerek yapması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'da mı kardeşimiz, her imtihan ya da olaydan alacağımız ders var ise biz o olayı nasıl değerlendirmeyiz? En güzeli nasıl? Sevgili kardeşim, çok basit, çok kolay. Her olayda Allah var mı? Her olayda şeytan var mı? Var. Şeytan ne yapıyor? Şeytan olayı kendi lehine, bizim kendisine tabi olmamızı, başkasını huzursuz etmemizi, başkasıyla kavga etmemizi, kendisiyle birlikte nereye gitmemizi istiyor? Cehenneme. Allah ne istiyor? Allah da mutlu olmamızı, mutlu etmemizi ve Allah'ın yolunda sabit kadem olmamızı istiyor. Başkalarını yaratmamızı istiyor. O zaman olayları bu şekilde değerlendirin. Birbiriyle kavga edenlerin arasında biz hemen en kısa zamanda o kavgayı yatıştırmak, barıştırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Onların şeytanla bağını ne yapmamız lazım? Kopartmamız lazım. Şeytanla insanların bağını kopartmak nedir? Biz çözer, biz bağlarız. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçok tasavvufta olmayan insanlar, evlilik sahibi karı koca insanlar var, kavga ediyorlar. Ne yapmamız lazım ilk etapta bunları? Allah'a yönlendirmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Anne baba size çocuklarınızı dilettirin. Ve tövbelerini aldırtmaya çalışın. O konuda yardımcı olun. Ve zikir yapmaya başlasınlar. Allah'ın yardımı da geldiği zaman her şey çok güzel olur. Af nedir? Af? Barışın zekatıdır sevgili kardeşlerim. Af barışın zekatıdır. Sivas dergahından kardeşimiz, bizden inşaata ulaşmadan mürşidimiz vefat etmişse mürşidin ruhu başımızın üzerine kalıyor mu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kalıyor. Nereye giderseniz gidin, hangi dönemde olursanız olun. Devrin imamı var mı?
2: Var.
0: Hangi dönem olursa olsun Allah yoluna giren insanların başındaki ruh kimin ruhudur? Devrin imamının ruhudur. Eğer devirde varsa, devrin imamının ruhu da varsa onlar elbette başımızın üzerinde yer alıyor inşallah. 5. Ezdemit dergahından Sevgi Mutluluktur dergisinden aldık inşallah. Tebliğ yaptıklarımıza veriyoruz, hediye ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tebliğ yapmaya müsait zaman olmuyor veya erkek tanıdıklarımız oluyor. Tebliğ yapmayıp verdiğimizde de tebliği ulaştırmış oluyor muyuz? Elbette bir kaset, bir dergi, bir başka döküman, hem bir de iki birebir bir cümleyle ona söylerseniz tebliğ oluyor. Ama Efendimizin tebliği nedir sualine verdiği cevap nedir? Tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir diyor. Ama bunlar da bir vesile midir? Evet inşallah. Allah razı olsun. Elazığ dergahındaki kardeşlerimiz, tebliğ hizmetlerinde kardeşlerimize en güzel şekilde nasıl teşvik edebiliriz? Verimli bir hizmet ve zikir için doğru düşünme alışkanlığını hayatımıza tatbik edebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bodrum katını siz inşa edin. O zaman hayatınızın boyunda Allah yolundaki hizmetler hep hangi zaviyede olmalı? Bodrum katını inşa etmek. İncil'deki ayet ne diyor? Allah tektir. Kalbinle Allah'ı sev. Canınla Allah'ı sev. Aklınla Allah'ı sev. Gücünle Allah'ı sev. Ama bir de komşunu ne yap? Kendin gibi sev. İşte biz de dışımızdaki insanları kendimiz gibi sevdiğimiz zaman onları kesinlikle bu istikamette hizmete teşvik etmeliyiz ve bu hizmette başkalarının mutluluğunu istikametin olması lazım. Zor mu kolay mı? Çok kolay sevgili kardeşlerim. Yapan insanlardan alın. Başlangıç noktasında insanda bir medeni cesaret yok. Ürkek davranıyor. Yani ben konuşursam şöyle olur. Halbuki konuşmaya başladığın zaman sana yardım eden kimdir? Allah'tır. Sevgili kardeşlerim tekrar ediyorum. Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin arkasında kim var? Allah var. Bütün çirkinler de bizim. Öyle sahibimiz var. Sen niye bu hatayı yaptın? Şunu şöyle yaptın. Bizi devamlı sorguya değil. Tam tersi bizi hayır istikametinde devamlı cesaretlendiriyor. Yapın diyor ve birbirinizle dayanışma halinde olun. Birbirinizi çok sevin. Muhabbet duyun. Muhabbetinizi her gün biraz daha arttırın diyor. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara dergahındaki kardeşlerim, muhterem efendimizin iman konu sohbetinde bahsi geçen huzurlarımız ile üzerindeki engeller ve hasarlar ile üzerindeki engellerin muhtevasını detaylı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dar defaatle anlatıldı. Bir kere daha söyleyeyim kısaca. Eğer Allah'a ulaşma dili hidayet ise tebliğ edildiği zaman ilgisiz kalırsanız Allah ne yapıyor? Hasarlarınıza engeller koyuyor. Allah Teala bunu Bakara 6-7'de açıklıyor ve Câsiye 23'te açıklıyor. Ama siz eğer şeyle tartışırsanız, irşat makamıyla tartışırsanız o zaman ne oluyor? Huzurlarınıza da engeller koyuyor. Huzurlar nedir? Huzurlar kulaktır, huzurlar kalptir, huzurlar gözdür. Göze icab-ı müstura, kulağa vakra, kalbe de ekinet konuluyor. Diğerinde de hasarlara. Ama siz eğer karşı mücadelenin içerisine girerseniz, yani o karşı mücadele içerisinde giren kişi kim? Haç suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Bakın. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًا Hidayetçiye tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Ve nurlu bir kitaba dayanmıyor. يَتَبْعِينَ مُكُلِّ شَيْطَانِ مَرِدْ İşte bunların Allah kalbini ne yapıyor? Tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Allah razı olsun. Burada iki tane sual, hatta üç, dört sual. Kardeşlerimiz renklendirmiş. Dört, beş sual. Geçiyorum o renklendirilenleri tekrar inceledikten sonra size cevap vereceğim. 12. Cuma İzmir Dergahı. Arabayı çekenler ve arabada oturanlar arasında fark nedir? Açıklar mısınız? Arabada oturanlar hizmette esas almayan, 3 saatlik zikri kendisine referans edinen ve bir dini sağlam bir şekilde yapan 3 saat zikrin altına düşmeyenler. Ama diğeri hayır diyor. Bu bana yetmez. Ben fizik ucumu da Allah'a teslim etmeliyim. Ben nefsimi de teslim etmeliyim. Ben sahabe gibi irademi de teslim etmeliyim. İşte bunlar arabayı çekenlerdir. Yani nedirler? Onlar en üst seviyede Allah yolunda hayırlarda yarışanlardır. Allah'ın izniyle. Ankara dergahı İncil Matta 17'de sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşımaya. Cini kovmanın vasıtası nedir kim söyleyecek? Efendim? Evet zikir. Evet cini kovmanın vasıtası nedir zikir? İşte öğrenciler gelmişler Hazreti İsa'ya. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşını verdi. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne diyor? İmanınızı tazeleyiniz. İmanın tazelenmesi nedir? Kim söyleyecek? Zikir. Sormuşlar Peygamber Efendimiz'e imanın tazelenmesi nedir? Ya Resulullah zikirdir. Öyleyse siz de cini kovmak mı istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. İmanınızı tazelemek mi istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. Her şey nereye açıyor? İmanınız kıt olduğu için. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir haldan tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Efendimiz ne anlatıyor? Efendimizin anlattığıyla özdeşleşiyor. Eğer siz yer çekimine rağmen Allah beni indi ilahiye üç vücudumla uçurur. Buna iman sahibiyseniz, kalbinize bu yerleşmişse Allah-u Teala her şeye kadirdir. Size nasip eder mi etmez mi? Çünkü imanda siz kimi öne geçiriyorsunuz? Hay Allah razı olsun. İşte bu. Siz yoksunuz. Neyiniz var? İmanınız var. Mesela Hazreti Ali o karenin kapısını kalkan olarak kullandığı zaman kendisi mi vardı yoksa Allah mı?
1: Allah.
0: Evet. Kardeşim de zaten soruyor. Diyor İslam aleminde zikrolunan kalpteki hardal tanesi kadar iman ile İncil'deki bu anlatımın bir ilişkisi var mı? Var tabii. Paralel düşüyor. Malatya dergahındaki kardeşim rabıta nedir? Önemini açıklar mısınız? Her zaman ve her yerde yapabilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, rabıtanın anlattığı açıklandığı birçok ayet var ama bunlardan bir tanesi de Al-İmran 200. Ya eyyühellezine aminu sbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Her yerde yapabilir misiniz? Evet, her yerde yapabilirsiniz. 3 ayet-i kürsi okuyun, hacet namazıyla rabıtayı Allah'tan dileyin vesaire. 15. sual İstanbul dergahı muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a teslim olmayanlar sadece teslimin muhtevasını bilmeyenler değil. Allah'a güven duymayanlardır buyuruyor. Allah'a olan güven duygumuzu nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim efendimiz yine bu sohbetinde diyor ki onlar sahabeden bahsederken Allah'a güveniyorlardı ve kime güveniyordu? Resullerine güveniyorlardı. Bugün de biz yine Allah'a güveneceğiz. Ya kime güveneceğiz? Başımızdaki devrin imamına, Resul'e güveneceğiz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocamız, toplumsal tevekkül nasıl olmalı açıklar mısınız? Toplumsal tevekkül, toplumu teşkil eden fertlerdir. O fertlerin Allah'a karşı beraberliği ve imanlarıyla ölçülür. Ama her zaman her fert etrafındaki insanları tevekküle teşvik etmeli. Onları bu istikamette teciz etmelidir inşallah. 18. sual İstanbul Eyüp dergahından dergahlarda sohbetler dinlerken tezekkür sırasında telefonlar sessize alınmıyor. Kardeşlerimiz telefonla konuşabiliyor. Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Bu konuda ne buyursunuz? Sessize alınmalı. Eğer tezekkürde telefonlar sessize alınmıyorsa o tezekkürde kişi Allah'a mı öne geçiriyor kendisini mi? Evet. Allah ikinci planda, kendisi birinci planda. Kimdir Allah'a birinci plana atan? Telefonunu kapatıp tezekkürü en üst seviyede adapla dinleyen kişi. Hatta kaynaklar anlatıyor, sahabe Peygamber Efendimiz'i duyduklarında başlarında kuş bile uçsa ne olmazmış? Uçmaz, rahatsız olmazmış. Öyleyse onlar pür dikkat o şekilde dinliyorlardı. Azerbaycanlı Açıvan kardeşimiz, muhterem hocam, dergah sohbetlerinin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dinin teorisini bildiriyor ama bu dinin hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuftur. Dergah sohbetleri de nedir? Bu hayatın kazanılmasında mütalaa görevini görüyor. Geliyoruz tekrar Efendimizin anlattıklarını kendi aramızda, bunu kendimize nasıl mal etmişiz, yaşayabiliyor muyuz? Bu güzellikleri bize ulaştırıyor. Dolayısıyla dergah hayatı tasavvuf hayatımızın vazgeçilmezidir. Bir insan için su neyse manevi hayatta dergah bizim için nedir? Odur. Allah'ın dergah hayatı olmadan, dergah hayatının temerküz ettiği şey cemaattir. Mesela şu anda dergah hayatında nedir? Bizler beraberiz. Ve Allah Resulü cemaatten bir karış ayrılan ne olur? Şeytana lokma olur. Öyleyse şeytana lokma olmak istemiyorsak dergah hayatımızı mutlaka idame ettirmemiz, devam ettirmemiz lazım. Son bir sual. Van dergahından uykuya yeniliyoruz. İlk zamanlar gibi zikir çekemiyoruz. Buna ne yapmalıyız? Hizmetinizi arttırmalısınız. Ben hep üç şeyi söylüyorum kardeşlerimize. İlmin sahibi Efendimizin sohbetlerini dinlemeliyiz. İki, bu sohbetleri kazandığımız, yani bu ilmi kazandığımız yerlerde bu dinleme imkanı olmayan kişilere ne yapmalıyız? Bunları ulaştırmalıyız, anlatmalıyız, Allah'ın da hizmet etmeliyiz. Ve bunun hayata geçirilmesinde biz ne yapmalıyız? El ele, gönül gönüle, muhabbet içerisinde sevgiyle birbirimize kenetlenmeliyiz. Üç şey yapmamız halinde Allah Teala bizi ne yapacaktır? En güzele ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar buluşmak üzereyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmayacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı, bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap Suresi'nin 31. ayet kelimesinde ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte Eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Adhamu as-salawat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanların hakları ve vazifeleri. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vazifeler ve onlara sağladığı haklar nelerdir? Vazifelerimiz var. Evvela bilmeliyiz ki Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize veya Allah için yapacağımız herhangi bir şeye hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefine ulaşmamız için kesinlikle gereklidir, bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman bir mutluluğu yaşarız. Oruç tutmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zekat verdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zikir yaptığımızda mutluluğu yaşarız.

Herkes her bir vazifenin mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği yedi sabada dört teslimi tamamladığın zaman tamamlanır. Yedi sabah dört teslimi tamamladığın zaman tamamlanır. Nedir bu? Vazifelerimiz var ve bunun neticesinde de hakkımız olan müjdelere kavuşmak var. İşte Allah her şeye kadirdir. İblis vazifelerimizi yerine getirmekten bizi men eden bir varlık. Bunu bilmeliyiz. Örneğin namazı Allah-u Teala farz kılmış ama Allah-u Teala öbür taraftan da İsa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve Maide 90'da da Ya eyyühellezine aminu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rüşnü me'amel şeytan. İçki, kumar, puta tapmak falokları şeytanın pis amelidir. Öyleyse şeytan denilen insanların baş düşmanı içkiyi alıştırarak insanlara Allah-u Teala'nın Nisa 43'te onlara sarhoşken ve sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani o kişi Allah-u Teala'nın namazla kendisine vermek istediği mutluluğu iblis engel oluyor. O mutluluğu yaşamasına mani oluyor. İşte biz de namazda o mutluluğu yaşamak istiyorsak, mutlak surette iblisin vücuda giriş yolları olan afetleri kalbimizden temizlememiz gerekir Allah'ın izniyle. İkinci sual, Allah-u Teala insanlara onların gerçekleştiremeyeceği vazifeler verir mi? Hayır. La nükellifu nefsen illa vusaha la ma kesebet aleyhe ma ktesebet. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü Allah Teala yükletmiyor. Allah bizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat daha fazla sever. Ve Allah Teala hiç kimsenin üzülmesini, sıkılmasını, sıkıntıya düşmesini hiçbir zaman istemez. Bizim yapabileceğimizin kapasitenin, kabiliyetimizin her şeyimizi sonsuz detaylarıyla bilir ve hiçbir kimseye onun yapamayacağı bir görevi yüklemez. 10 emirden bir tanesi En'am 152'de La nükellifu nefsen illa vusaha. 152'de kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Her açıdan bizim için söz konusu olan şey vazifemizi yapmamızdır. Her seferinde hakkımız bize Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Eğer vazifemizi yapamıyorsak, işe yüklenmediğiniz için size ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığınız içindir. Evet, Allah Teala vermiş ama bize ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığımız için vermiyoruz ve o mutluluğu yaşamaya bize kendimiz engel oluyoruz. Öyleyse her halükarda hak ve vazife birbirini takip eden iki sonucu bize bildiriyor. Vazifemizi yerine getirmemiz halinde hak ettiğimiz mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanların sahip oldukları hakları ve vazifeleri unuttukları söylenebilir mi? Evet. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder.
İnsanlar onu yerine getirmedikçe

0: Allah'la bir ilişki kuramazlar. Hepimiz hakkımızın mutlaka cennet olduğunu, bunun içine inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirilmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifemiz. Hakkımız olan birinci kat cennette kavuşuruz. Haccet namazını meşhurunda Allah'tan sormak vazifemiz. İkinci kat cennetin sahibi oluruz. Ruhumuzu Allah-u Teala teslim etmek vazifemiz 12 kere güzel sarkılmış. Yaptığımız zaman 3. kat cennetin ve dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi vazifesini yapmıştır. Geri kalan Allah'a aittir. Ama iblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürükleyebilmek için onlara kainattaki en büyük vazifelerini unutturmayı başarmış tabiatıyla insanoğlu haklarını da unutmuş. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek vazifemiz ama ruhumuzun Allah'a ulaşması hakkımız. Allah Teala bunu bu şekilde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olan insanın mutluluğu hak ettiğini ama bunun için en önemli vazifesinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ölmeden ölmek denilen bir tabir vardır ya, işte o geliyor aklıma. İşte asıl amacımız dünyada yiyip içmek, işte başka ihtiyaçları yerine getirmek değil de daha çok işte herkesin bir yaratılış amacı olduğunu düşünüyorum.
3: Manevi anlamda Allah'a yakın olmak, yani gerekli ibadetlerimizi yerine getirmek, bu şekilde Allah'a ulaşabiliriz bence.
4: İbadetlerimizi yapmak, ona layıkıyla kul olmak, ilim ve fende ileri gitmek, sadece ibadet değil, ilim ve fene de önem vermek. Yani çabalamak, çalışmak.
5: Oruç tutmak, namaz kılmak, onlar işte vazifemiz zaten onlarda.
6: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince Allah'la insanın arasında bir bağın oluşması gerektiğine ben inanıyorum. Ve bu dilekle de bu bağın oluştuğuna inanıyorum. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz.
1: Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Tabii. Allah'ım ölmeden önce ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
3: İmanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bir misafirimiz sadece ibadette değil, ilim ve fene de önem vermekle, yani çabalamak, çalışmakla Allah'a ulaşabileceğimizi söyledi. Allah'a ulaşmamız için çok çalışmamız mı gerekli? Allah'a ulaşmak için Allah'ın bizden istediği sadece bir dilek. Şura 13'te Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatının, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının aynı olduğunu buyuruyor. Ve babamız İbrahim'in hanifsini vahdet, tevhid ve teslim mütevazi içerisinde şekillenmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İşte o tek olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an şirkten kurtuluyoruz. Tevhid Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlere veya bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak. O zaman ulaşmayı dileyenler fırka-i naciyede, kalbe ulaşmayı dileyenler hepsi dinde fırkalara ayrılmış durumda. Yahudiler bu sebeple fırka-i naciyenin dışında 70 fırkaya ayrılmışlar. Hristiyanlar fırka-i naciyenin dışında 71 fırkaya ayrılmışlar. Müslümanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 72 fırkaya ayrılmışlar. 72 fırka gideceği yer cehennem, şeytana tabi oldukları için. İşte Allah'a ulaşmak insanların zannettiğinden çok daha kolay bir olaydır. Bir tek dileğe değerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Herkese Allah Teala bunu bir hibe ediyor. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın ibadetlerini sevecektir. Çünkü Allah ibadetlerini ona sevdirecek olan Allah'tır. Mürşid sevgisi de o kişide mutlaka olarak gerçekleşir. Kişi mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kabirlerden birine katılır. 7-8 aylık bir süre içerisinde bir devrenin sonunda da bu kişi mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah yolunda yükselme ve yücelme hakkını elde etmek istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği bir kamil mürşide tabi olmamız üzerimize vazife olarak verilmiştir. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
6: Mutlaka insanın bir hayatta bir yol göstericisi olması gerektiğini düşünüyorum. Enbiya 7'de diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Allah-u Teala, ben mürşitlerin olduğuna inanıyorum. Allah-u Teala'nın insanları görevli olarak diğer insanlara gönderdiğini düşünüyorum. Mümini 44'te diyor ki art arta gönderdim diyor. Öğreticilerimi art arta aralıksız gönderdiğini söylüyor Allah Teala.
1: Allah dostları, hak mürşitler bir Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olduğunu düşünüyor musunuz? Bugünümüzde de zamanımızda da.
4: Biraz düşünmüyorum çünkü insanlar hep biraz bencil. Yani kendi çıkarına çalışıyor. Ama tabi bunlarla ilgili hakiki Müslümanlar, bunları düşünen insanlar da vardır ama çok azınlıktadır.
1: Mevlana Hazretleri biliyorsunuz Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Bugün insanlar gerçekten Allah'ın bizim için rehber ettiği bir mürşide tabi olsaydı daha çok ilerleyebilir miydi? Olmadığı için bir eksiklik yaşıyor olabilir miyiz?
2: Olabilir. Olabilir. Yani bunun eksikliği de vardır. Bence olabilir. Çünkü yani derler ya, birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Kesinlikle vardır yani. Hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama hayır, kesinlikle. Kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Buna inanıyorum yani.
0: Misafirimiz mürşit konusunda hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama hayır, kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen mutlaka vardır. Allah'ın doğrularını en iyi bilenler kimlerdir? Elbette Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Yanılmıyorsam Yusuf suresinin belki 100-101 ve o civardaki ayetlerin birisinde her bilenin üzerinde mutlaka daha üst seviyede bir bilen vardır buyuruyor. Herkesin üstünde en üst seviyede bilen kesinlikle Allah-u Teala'dır. Yüz bire bakalım inşallah. O ayetlerin birisinde söylüyordu. Evet. Rabbi atayteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbim diyor, sen beni minel mülki mülki, yani varlıklar alemde tasarruf hakkını mülki bana verdin, Allah'ım tenim tevhid hadis ve rüya tabir ilmini de öğrettin. Fetr-i semavati vel ardı atay ente veliyyü fid dünya vel ahirete. Dünyada da ahirette benim dostum sensin. Tevfeni Müslümen, beni teslim olanlardan kıl, teslim yüküyle teslim olan olarak vefat etti. Ve beni sahri arasına kat. 103'e bakalım be. Ben öyle bir şey, 103. Evet, 103'te neyse, 102, 100, 101, 102'ye bakalım.

0: Evet, şimdi gelelim en iyi duaların doğrularını bilen de kimlerdir? Allah'ın müşrikleridir. Allah-u Teala Zümre Suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَيْلَسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, önceki ayet-i kerime Yusuf 73 müydü ne? 76. فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Yusuf 76'ymış. Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Evet, derece yükselten arşın sahibi olan Allah, dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ve bütün bunların hepsinin üzerinde ilim sahipleri ki alimler oluşuyor. Bunlar vesileyi teşkil ediyor. Onların üzerinde de bir devrin imamı var. Fevka kulli zi ilmin alim. Bilenler bilmeyen bir olmaz. Aleyhisselâzîne ya'lemûne vellezîne lâ ya'lemûn. O mâ yezekirûl-elbâb. Ul-elbâbın alim olduğu buyuruluyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Allah Resulü'nün hadiste zikrettiği alim, daimi zikrin sahibi olan ul-elbâb. Yetmez, Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine. Enbiya 73'te ehli zikrin en üst noktasında devrin imamı var. Onların olmadığı dönemlerde de veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Her devirde öğrenenler ve öğretenler var. Öğrenme müessesi bilmeyi sağlayan temel faktördür. Öğrenmenin oluşmasına birinci safhada Allah vardır. Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Allah, bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerindeki Resuller de aynı standartlardadır. Bu Resullerden Nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığı tayini Allah'ın öğretisinin en üst seviyesini sahipleridir. Öyleyse kim bilir her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğretisi huzur namazının imamıdır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah'tır. Ama onun tasarrufunu aldığı her devirde asaleten ve hükaleten devrin imamı en üst seviyede bilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Abdülcabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir sualim olacaktı. Allah'a karşı olan vazifeyi yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir muhterem Abdülcabbar hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a karşı olan vazifelerin yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir? Evet, yozlaşma güzelliklerin adım adım kaybolması insanoğlunun şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. Şer nefsimizdendir buyuruyor Allah-u Teala. 7 ayet-i kerimede. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Bu nefsimizden olan şerrin mevcut olduğu ayetlerden muhtevaya baktığımız zaman burada olmayan nefsimizden hayır Allah'tandır. İşte hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Yusuf 53. Ben nefsimi ibra edemem. Muhakkak ki nefs mutlaka suyu olanı, şerri, kötülüğü emreder. Öyleyse nefsi emmare 19 afetin şer talebinde bulunup aklı kabul ettirdiği bir dizayn oluşturur nefsi emmare. Ve şer talebi nefsten kaynaklanıyor. Hayır talebi de ruhtan kaynaklanıyor. 19 tane hasretin sahibi olan ruhumuz hayrı talep eder, 19 tane afetin sahibi olan nefsimiz şerri emreder. Şer nefsendir, şer nefsin talebidir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini muhtevasına taşır. Evet, Allah'ın emrettiği şeylerin devreye alınması, emretmediği şeylerin devreye alınması, yaptıkları şeylerin de devreden çıkması. İşte Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan ve vazifelerini yerine getiren, evet, o kendi ümmeti içerisinde benden önceki her ümmete gönderilen peygamberden kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve sahabı vardı. Sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve arkada. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan kimseler. Allah Teala neyi emretmiştir? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, bütün bunları emretmiştir. İşte bunlarla cihat etmek asıldır. Yozlaşmanın önüne geçmek için onlarda. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için Allah'ın adını devamlı olarak Allah Allah Allah diye zikretmemizi bizlere vazife kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah'ın adını sürekli zikreden insanın neler değişir hayatında?
3: Bence kesinlikle davranışları değişir, günlük motivesi değişir. Çünkü sürekli yani dayanağımız Allah. Bir olumsuz bir şey yaşasak Allah'ı zikreterek yani o durumdan bence kolaylıkla kurtulabiliriz.
2: Hepimiz gündelik şeye çok fazla, gündelik hayatın karmaşasına çok fazla kalırız ama maruz kalırız ama o birazcık daha sanki ışığımızı parlatıyor gibi. Kişi kendinde hissediyor bunu zaten. Deneyerek bunu bir insanlar fark edebilir. Yani kimisi la ilahe illallah çeker, kimisi Allah zikrini çeker. Zaten kişi onu deneyerek bulabilir yani. Ama kimisi belki de dener, şey yapmaz, kişi de tesir olmaz.
4: Zikir yapmak Allah'ı hatırlatır bizi, ölümü hatırlatır, bana onu düşündürür.
5: Aynı düşünce. Aslında bize zikrin farz olmadığını söylüyorlar ama baktığımız zaman birçok ayette Nisa 103 dedi diyor. Oturduğunuz yerde ayaktayken, yanüstü yatarken Rabbinizin adıyla zikredin. Yani zikrin farz olduğunu. Bu zikrin de nefsimizi temizlediğini, aydınlattığını düşünüyorum ben. Yani zikir olmasa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve bu şekilde mutsuz bir şekilde yaşarız.
0: Bir misafirimiz zikir olmazsa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve mutsuz bir şekilde yaşarız. Nefsimizdeki karanlıklar yok etmek için zikirden başka yollar da var mıdır? Hayır. Afetlerin temizlenmesinde yani vasıta zikirdir. Diğer vasıtalar zikre yardımcıdır. Nefsimizi yok etmek için, ona hakim olabilmek için elimizde tek bir silah var. O silahın adı zikirdir. Çünkü sadece zikrullah'tır ki Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selavat isimli üç tane nuru mutlaka göğsünüze ulaştırır. Ve afetlerle dolu olan nefsin hasene dönüşmesi Allah'ın nurlarının kalbe tamamen dolmasına bağlıdır. Zeki nefsinin kalbinde ilk damla nur biriktiği anda, yani selavat isimli nur iman kelimesinin etrafında biriktiği anda o kişi şeytana kul olmaktan Allah'a kul olmaya doğru yola çıkmıştır. Hürafe nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar herkese nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını farz kılmış. Ve bu bütün kutsal kitaplarda geçiyor ama iblis devreye giriyor, diyor ki nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir. Halbuki nefs tezkiyesi nurların kalbe yerleşmesi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla, nurun kalbimize yerleşmesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte deniyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Isparta'da Terkan Kaplan. Hasretle, hürmetle ellerinden öpüyorum ki Allah hocam. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Arz ediyorum hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Allah Teala Ali İmran 160'ta diyor ki, eğer siz Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek yoktur. Ve başka bir şeyde de Allah Teala kim Allah'a vekil tayin ederse ona galip gelecek yoktur. O zaman İster Allah'a yardım olsun, ister Allah-u Teala'yı vekil tayin etsin, o galip gelecekse en güçlü odur. İhtiyak, liyakat, mükafat kanunu gereğince gayret-i mennüsset, bunları birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi bir sonuca ulaştırır. Allah'tan yardım alabilmeniz o yardıma ehil olmanıza bağlıdır. Bunun da adı arkasında sadece çalışmaya azmetmek ve başlamak vardır. Unutmayın ki Allah Teala Allah'ın bütün dostlarına 700 katlık bir saray inşa eder ama o sarayı inşa etmesi için o kişinin önce bodrum katını inşa etmesi şarttır. Allah Teala sıfırın üzerine hiçbir şey ilave etmez. Kanunu böyle koymuş. Ben ancak benden yardım dileyene yardım ederim diyor. Öyleyse Allah-u Teala, Allah'a müracaatımız asıldır. Eksik olan tarafımız Allah'tan yardım istememektir. Hep yardım için talepte bulunacağız. Zaten Muhammed dedi de, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'ın yardımını alabilmek, dışımızdaki herkese yardım etmek de mümkündür. Sualde zikredildiği gibi Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize ne yapmak lazım? Bizim de daha fazla insana yardım etmemiz lazım. Ne kadar daha fazla insana yardım edersek ona paralel Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın yardımını artmasını istiyorsak daha fazla insana yardım etmemizi Allah-u Teala bize farz kılmış. O sebeple eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama Allah'ın bize yardım etmesi bizim de diğer insanlara yardım etmemize bağlı. Yani biz Allah için bir vasıta olacağız. Çevremizdeki insanlara Allah'ın yardımını ulaştıran bir ayna. O zaman çevremizde ne kadar insana yardım ulaştırabilirsek o kadar en üst seviyede Allah'ın yardımını almış olacağız. Bir Her An Kur'an, Her An Mutfuran'ın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik vücut teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva İrşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah-u Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mümin olmadığı halde onu İslam'ın beş şartına yönelten şey nedir? İslam'ın hiçbir şartını yaşamayan birisiyle farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, nasıl dostumuz Allah varsa ve bizi ahirette cennet, dünyada saadeti mutluluğa ulaştırmak istiyorsa, bir düşmanımız, dış düşmanımız olan şeytan da var. Şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. Şeytan diyor ki insanlar ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler. Ve şeytan diyor ki hiç kimse kurtuluşa ulaşmasın. İbadetler vasıta emirlerdir. Yapsınlar, onunla kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bu ne zaman gerçekleşir? Amellerin boşa gitmesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala amelin boşa gitmesinden bahsediyor. Hani mümini boşa gidenler hüsranda olup gidecekleri yer cehennem olanlardır. Bu da şeytanın insanlar için gösterdiği hedefle uyuşuyor. İşte bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Zümer 65 çok manidar. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbim ve likai. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Zümer 65, Allah'a şirk koşanlar ameli boşa gidenlerdir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı ayetlere iman etmediği takdirde şirkte kalır. İlk Allah'a iman etmediği takdirde de aynı şekilde küfürde kalır. Ve her ikisinin de gideceği yer cehennem. Evet, 7 tane hedef emir, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemeyen kişi şirktedir. وَلَّقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّا مَالُكَ لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar şirkte olanlardır ve ameli boşa gidiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onlar da küfürde kalanlar ve mutlaka gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bizi amelleri boşa götüren noktaya yönelten düşmanımız iblistir. Ve insanlar bu hakikatin farkında değiller. Yani dinlerini Kur'an'dan öğrenmiş olsalardı zaten bu gerçeği öğreneceklerdi. İşte Resulullah'ın hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezsen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyledir. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği Allah'a ulaşma dileğini yerine getirseler mutlaka kurtuluştadır. İkinci kat cennet tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak, bu da insanları dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarır. Allah razı olsun. İkinci sual, Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, yabancılar Müslümanlıkta sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir şey, hiçbir ayet bulunmadığını söylüyorlar. Bu usta bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona sevgiden ibarettir. İnsanla Allah arasındaki ilişki, muhterem Efendimizin bize söylediği, evvel Allah'tan hoşlanmak, daha sonra Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak, daha sonra Allah'a hayran olmayı muhtevasını alıyor. Kimdir Allah'tan hoşlananlar? Seven sevdiğine koşar. İşte insanlar Allah'ı seviyorlarsa O zaman otomatikmen sevdiği Allah'ın 12 kere üzerine farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrini yerine getiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman sevdiğini iddia etse dahi o kişi diliyle söylüyor fakat kalbinde bu sevgi yok. Yalan söylüyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Aklıyla Allah'ı seviyor ve iradesiyle Allah Teala'yı seviyor gücüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbuna Allah'a eğer Allah'ı seviyorsanız fetebiuni bana tabi olun. Bu da mürşide tabiyeti gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek Allah sevgisinin işaretidir. Mürşide tabi olmak, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kesinlikle bu da ispatidir. Ve kişi bununla zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Zikirle fizik vücut teslimini yapıyor, zikirle nefs teslimini yapıyor. Şimdi diyorlar ki İslam'da sevgi yok. Allah'ı zikretmek sevginin ispatıdır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikretmeye başladığı an Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince Allah'a olan sevgisinin bir işareti olan zikri Allah ismini tekrar etmeye başlarsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl gelir ve yol açılmışsa göğsüne Allah'ın rahmeti kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan o %2'lik rahmetle Allah ona mürşid sevgisini veriyor. Ve hacet namazı kılarak mürşidine ulaşıyor. Birinci safa Allah sevgisiyle. İkinci safa %50'lik huşu mürşid sevgisiyle. Üçüncü safhada kişi zikrini 3-4 saate kadar arttırıyor. Kalbine ulaşan %51'lik aydınlanma ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim ediyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Külli zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşıyor. Tüm aklıyla Allah'ı seviyor. Sonra tesbihe ulaşıyor. Tüm gücüyle Allah-u Teala'yı seviyor. Dolayısıyla bunların hepsi Kur'an'da yer almış durumda. Her teslim basamağı Allah'a olan sevginin işaretidir. Ve teslimler arttıkça kişinin Allah'a olan sevgisi de artar. En sonunda Allah'a hayran olur. Kimdir Allah'a hayran olanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, tesbihe ulaşanlardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? Açıklar mısın? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Kıyamete kadar artık bir peygamber gelmeyecek. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecek de ayrı zamanda yaşıyoruz. Ama aynı zamanda içinde bulunan çağ hidayet çağıdır. nasıl ayrı zaman peygamberiyle asr-ı saadet yaşandıysa, devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a da bir asr-ı hidayet yaşanacaktır. Hidayet çağındayız. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi? Zarar verebiliyorlarsa onlardan nasıl korunabiliriz? Evet. Zarar verebiliyorlar. Allah Teala onlardan korunmanın yolunu Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Hem kim cinlerin ve şeytanların zararından korunmak istiyorsa kalben ulaşmayı dileyerek hacet namazıyla Allah Teala mürşidini sormak suretiyle Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o noktadan itibaren artık Allah tarafından korunur. Çünkü iblis Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. İblisin sırat-ı müstakime oturması bizim Allah'a ulaşmayı dilememize mani olmaktır. Sonra diyor sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte bu noktadan itibaren de kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa bu tabiyetle Allah Teala devrin imamının ruhuyla önden arkadan, sağdan soldan, dört cepheden onu korur. İşte cinlerin ve şeytanların insanlara verdiği zarardan korunmak istiyorsa kişi kalbe ulaşmayı dileyecek. Bu ayette görüldüğü gibi Rad 11'de önden arkadan koruma, Şuara 215'te sağdan ve soldan koruma. Bu koruma olduğu süre içerisinde artık ona zarar veremez. Ne zamana kadar? Kişinin ruhunu Allah kendisine teslim alana kadar. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah-u Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Sevgili kardeşim, evet, secde Allah'a yapılır ama Allah emretmiştir Adem Aleyhisselam'a secde etmesini. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Evet, Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah-u Teala herkesi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Bizi bir fizik bedenle halk ediyor Hicr 26. Bir nefse dizayn ediyor Şems 7. Ve zatından bize ruhu veriyor. Secde 9. İşte bu ruh Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala zaten ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman secde edin. Öyleyse secdenin ne fizik bedene ne nefse değil, Allah'ın ruhuna yapıldığını görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın yapılan secde aslında Allah'a secdedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden koştuğunu görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden gittiğini görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var? Gerçekten de Said Nursi Hazretleri diyor ki gençler ruhtan ziyade nefslerini, his ve hevesini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse bir tarafta zevkler var, geçici, anlık, öbür tarafta mutluluk var. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyamızda kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız, dış dünyamızda kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız, Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız. Mutluluk gördüğünüz gibi üç alemde tamamen kavganın bittiği daimi bir sırf ve sükun halidir. Zevkler ise anlıktır, yaşanır ve geçer. Ama peşinden de çok korkunç, eğer yaşanan zevk Allah'ın yasak ettiği bir fiil ise korkunç bir azabı peşinden getirir. Yaşanan zevk Allah'ın bir emrini yerine getirmemekse yine korkunç azabı. Yani mesela zevklerin peşinden mutlak surette bir azap vardır. Ama mutluluk azaptan kurtuluştur. Üç alemde daimi bir sürf ve sükun halini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç müterem hocam, Amentü'de yer alan hayır ve şer Allah'tandır ifadesi doğru mudur, açıklar mısınız? Değildir tabii. Hemen Amentü şerinde hayır ve şer Allah'tandır ifadesine bakalım beraberce. Tam 7 ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Şimdi bunu hayır da şer de Allah'tandır diyenler bu 7 ayet-i kerimeyi incelememişler. Sadece 78. ayet-i kerimesine dayanarak zanda bulunmuşlar. Halbuki Nisa 79'da da, Araf 23'te de, Enfal 51'de de, Hud 101'de, Yusuf 53'te, Enbiya 87'de, Kasas 16'da şerrin nefsimizden oldu buyuruyor. وَمَا سَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana bir seyyiat ulaşırsa senin nefsindendir. Araf 23, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm derecat kaybıdır ve kişinin nefsine tabi olması halidir. Yunus 44, İnnallâhe lâ yezmûnennâse. Allah insanlara zulmetmez. Ve lâken innâse enfusem yezimûn. İnsanlar nefslerine zulmederler. Nefse zulüm, sen nefsinizin üzerinizde hakkı vardır diyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefse zulmetmek derecat kaybıdır. Kim nefsine uyarsa derecat kaybeder. Ve Yusuf 53, bütün bunlar hepsi bizi kesinlikle şerrin nefsimizden, derecat kaybının sadece nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Şimdi Nisa 78'e gelelim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e münafıklar geliyorlar. Onlara bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Burası doğru, hayır Allah'tandır. Ama bir şer ulaşırsa bu da sendendir. Peygamber Efendimiz'i suçluyorlar. Onlara de ki her ikisi de Allah'tandır. Gerçekten de hayır Allah'tandır. Tamam. Ama münafıklar Peygamber Efendimiz'in tasarrufta olduğunu unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda. Söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdi. Yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Ve 7 ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin serbest iradesinden bahsedilemez diyor. İşte 7 ayet-i kerimede tasarrufta, ona bakalım. Öyleyse Peygamber Efendimiz iradesi yoksa, onun yaptırdığı her şey Allah'ın yaptırdığıdır, söylediği her şey Allah'ın söylettiğidir ki işte görüyorsunuz ayetler gayet açık. O zaman Peygamber Efendimiz için bu olay gerçekten her ikisi de Allah'tandır. Ayrı da Allah'tandır. Şer de Allah'tandır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şer söz konusu değil. Çünkü Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesinde لِيَكْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى. Senin لِيَكْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin. Ve senin üzerindeki nimetini tamamlasın. Senin sırat-ı müstakimi. Yani nimeti Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e tamamlamış. Olay buysa o zaman münafıkların Hayır Allah'tandır, şer senin nefsindendir olayı doğru değil. Peygamber Efendimiz için her ikisi de Allah'tandır. Ama diğer normal avam için hayır Allah'tandır, şer insanın nefsinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerli midir? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerlidir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala'nın her an seyir hesap olduğunu ve adaleti gerçekleştirdiğini buyuruyor. Allah seyir hesaptır. Bakın Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Ayetler gayet açık ortada. Öyleyse Allah hesabı çabuk görendir. O takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu hesabın çabuk görülmesi, adaletin yerine getirilmesidir inşallah. Kastamonu'dan bir kardeş muhterem hocam, kardeşlerimizle ve çevremizdeki insanlarla muhabbetimizi artırmak için neler tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Özellikle o beraberlikte onların nefslerine uyarak onlardan sadır olan her olaya afla karşılamak lazım. Af etmek, af barışın zekatıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse her şeyden evvel kesinlikle kardeşlik hukuku içerisinde onlardan sadır olan yüz yüzen olayları affetmek, hoş görmek ve devamlı onların yardımına gitmek, onlar için onları mutlu etmek. Affedebiliyorsanız ve yardım ediyorsanız Allah'ın sizden istediğini yapmış olursunuz. Tabii çevremizde nefsine uyan insanlar da var. Onların da kötülüğüne karşı hayırla mukabele etmemiz lazım. Onlara da yardım etmemiz lazım. Bir etrafımızdaki kardeşlerimizden yanlış olan hususları affetmek. İkincisi, nefsine tabi olan insanların nefsine uyarak yaptığı zulümleri kötülüklerine karşı hayırla mukabele etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ben bana kötülük yapana ben de kötülük yaparım, bana iyilik yapana ben de iyilik yaparım diyen soysuzlardan olmayın. Aksine bana kötülük yapana ben susarım, affederim. Yine bana iyilik yapana da affederim, hatta güzel bir davranışta bulunurum. İşte bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tasavvufu yaşayan tarikat eli için öngördüğü davranış biçimleri af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ibadetlerde derece sistemi nasıldır? Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşana kadar ki derece sistemi 1'e 10'dur. İster inansın, ister inanmasın. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği derece sistemi 1'e 10. Ama konu Rahim esmasına geçtiği zaman o zaman Yusuf 53 devreye giriyor. وَمَا اُبَرُوا نَفْسَنِنَ نَفْسَنِ لَاَمَارِتِ مُسُوا اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّ Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ondan 700'e kadar arttırımda bulunuyor. Nefsi emarede 1'e 100, nefsi ilhamede 1'e 200, mülhamede 1'e 300, mutmain 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve teskiyede 1'e 700. 1'e 700'e kadar Allah Teala artırıyor nefs tezkesine paralel olarak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz diyorum hocam, aklımızı ruhun talebi yönünde Allah'ın ilmi doğrusuna kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Mürşidimizin açıklamalarına tabi olup onu yerine getirmek, teslim olmak doğrusunda kendimize düşeni yapmamız lazım. Eğer akıl daima ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Eğer akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytanın dostu olur. Öyleyse bize düşen Allah'ın emrine uyarak Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak aklımızı ruhun talebine uydurmaktır. Ruh da sadece Allah'ı istiyor. Ruhun dünya hayatıyla ilgili bir talebi yok. Ruhun cennetle de ilgili bir talebi yoktur. Ruh sadece Allah'ı diler. Ehli dünya, dünyada, ehli bu akbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte bu ruhun talebidir. Ehli dünya, dünyada, dünyayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 ayet-i kerimede ehli ukba ukbada onlar da ahireti dileyenlerdir. Ama bana Allah'ım gerek, ikisinin de ötesine geçerek Allah'ı talep etmeleri. 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim Allah'a dilerse Allah Teala ona ahiret saadetini ve dünya saadetini garanti veriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Bir din adamından nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitaplarını kimlere verir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamının nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitabını kime verir? Hemen 7 ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah nebilere, peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Başlangıçta Bakara 213'te insanlar tek bir ümmetti, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlere, peygamberler bahsetti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Bakara 213 şeriat kitabının nebilere verildiğini buyuruyor. Alimran 81 ve izâ khazallâhu misâkan nebîne lemâ atâytukum kitâbın hikmetin sümâ câkümün resûlün. Allah-u Teala nebilerine misâk oluyor, size kitap ve hikmet verdim. Bu ayet-i kerimede de kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Arap 158 öyleyse Allah'a ve onun ümmi nebi resûlüne iman edin ki o Allah'a ve onun kelimelerine, sözlerine inanır, ona tabi olun ki hidayet

4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ayet kitabın nebilere verildiğini söylüyor ve bu nebilerin aynı zamanda Allah'ın Resulleri olduğunu söylüyor. Ama belir Resuller, nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Onlara da kitap verilmemiştir. Sadece onlarla amel ediyorlar. Nitekim Ali İmran 81'de size kitap ve hikmet verdim ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Bu Ali İmran 81'deki Resul bir veli Resuldür. Ama bir veli Resul ve peygamberler verilen şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Öyleyse kardeşimiz imamsa da hiç önemli değil. Nebilere kitap verilmemiştir diyerek aslında bütün bu ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Kendisine yazık ediyor. Dileriz ki bu cevabımızı duyar, Kur'an ayetlerini bir kere daha tetkik eder ve yaptığı hatadan döner. İşte bunun gibi tam 19 tane bidat din tatbikatına girmiş ve ne yazık ki insanlar zanlarla, bidatlerle din yaşıyorlar. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor.

Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o 4 tane ayet-i kerimeyi ele alırsak. Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Mahsere vaat.

0: ilahe illallah diyen her mümin illa cennete girecek Allah'ın izniyle.
1: Sadece la ilahe illallah demekle de olmuyor. Muhammedur Resulullah ikisi bir mühür gibidir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıktığı zaman kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı gördüm. Onun hürmetine beni affet günahlarımı dediği zaman tövbelerinin kabul olduğu ayet-i kerimelerde vardır.
2: Dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi bir teraziye koysan o daha ağır basar.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere la ilahe illallah demenin cennete girmek için yeterli olup olmadığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse bir insanın قَالَ مَنْ لَا اِلٰهِ لَا دَخَلَ الْجَنَّةِ لَا اِلٰهِ لَاللّٰهِ dediği zaman cennete girebilmesi mutlak surette onun kalpten bunu demesine bağlı. İşte gördüğümüz gibi Maide 41'de ağızlarıyla la ilahe illallah diyorlar ama Allah-u Teala küfürde olduklarını ifade ediyor. Onun için Allah dostu Yunus diyor ki içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle la ilahe illallah diyor ama bu diliyle söylediği la ilahe illallah kalbinde yoksa bin kere de söylese ona derecat kazandırır ama kurtuluşa ulaşamaz. Tek başına inan şartları hiç kimseyi kurtaramaz. İnan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartı olması gerekir. Onun için Hazreti Ali'nin de ifadesi imanın bütünlüğü dil ile ikrar, kalben tasdik, uzuvlarla yerine getirmek. Yani kalpte olanı dil ikrar edecek. Dilin söylediğini ise kalp tasdik edecek. Dil ile kalp birlikte olmadığı takdirde kişi tek başına diliyle istediği kadar la ilahe desin, hayır kurtuluşa ermesi mümkün değil. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razı olanları Allah Teala onlar ayetlerden gafildirler ve onları kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Ama her kim ki Rum 31'e göre münibine eleyhi ve takuhu Allah'a yöner ve takva sahibi olursa o zaman Allah Teala takva sahibi olanlara Enfal 29'a göre 7 furkan verip de günahlarını öteceği için o kişi kesinlikle kurtuluştadır. Ama dikkatle bakın o kişinin takva sahiplerinden olabilmesi mutlaka kalbinin devreye girmesine bağlıdır. İradesinin devreye girmesine bağlıdır. Bu olmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah dostu dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Dilinin mutlaka söylediği kalpte olması lazım. İşte Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde ne yazık ki dilinin söylediği kalbinde olmayan birisi kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Öte yandan yine Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde dilinin söylediği kalbinde yok. Yani inan şartlarıyla hiç kimsenin tek başına kurtuluşa ermesi mümkün değil. inan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartları ve mutlaka da nimetin de devreye girmesi lazım. Şimdi izleyicilerimiz diyorlar ki la ilahe illallah diyen her mümin mutlaka cennete girecek. La ilahe illallah diliyle söyleyen mümin inanç itibariyle mümindir. Ama kesinlikle bu talep onun kalbinde la ilahe illallah talebi kalbinde yoksa hayır, inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta değil. Öte yandan bir başka izleyicimiz la ilahe illallah demek yeterli değil, Muhammeden Resulullah demek ve Adem Aleyhisselam'ı misal veriyor. Evet, gerçekten de kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olduğu zaman la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Ama ne zaman? 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşidi kabul etmiyor. İstediği kadar la ilahe Muhammed Resulullah desin, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İlla da illa o kişinin 3. basamakta kalbin ulaşmayı dilemesi, 14. basamakta da 12 tane ihsanla mürşidine tabi olması lazım. Öte yandan dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammed Resulullah yerinden ağır gelir. Tamam da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşid önünde bu tövbeyi yapan kişi için geçerli. Öyleyse la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür demektir. Her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın la ilahe derse cennete gideceğine dair hiçbir mevcut işaret mevcut değil. Bu sözün tekrar tekrar söylenmesinde fayda var, derecat kazandırır. Ama bu kişinin sevaplarının günahlarından daha fazla olmasına icap ettirecek bir adım değildir. La ilahe Muhammed Resulullah demek bir inancı ifade ediyor. Bu Allah'a inanma ötesinde Allah'ın tekliğine inanmayı ifade ediyor ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten, gizli şirkten kurtaramıyor. Bir insanın mümin kabul edilebilmesi için onların ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman Allah'a yönelen ve takva sahibi olan, Enfal 29'a göre günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi olabilir. Peki la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür ama kim haccet namazıyla kılıp mürşidin üzerine ulaşırsa, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, Nisa 64'e göre bu tövbeyi gerçekleştirirse, el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Öyleyse son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kimse imanla kalbe girmiştir, bir hürafedir, bir bidattır. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Birinci sual, takva kavramı ne ifade ediyor? Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Zalike el kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Öte yandan Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve uzrifetil cennetu lil muttakine gayre baydi. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Korkmak Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Çekinmek, sakınmak da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bütün emirleri yapmamaktan sakınmak, yasak ettiği fiilleri de yapmaktan sakınmak. Allah'ın emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yapmamamızı istediği nehiler var, yasaklar var. Takva, Allah'ın emrettiklerini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını da yapmaktan sakınmak. Korkmak da Allah'ın sevgisinin üzerimizdeki kaybedilmesi korkusu anlamına gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mealciler nerede bir takva kelimesini görmüşlerse hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlardır. Evvel Allah-u Teala korkulan bir Allah olmayı istemiyor. Sevilen bir Allah olmayı istiyor. Yetmez. Allah-u Teala takva sahipleri için korkunun söz konusu olmadığını söylüyor. Öyleyse اَلَا اَنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah'ı sevenler için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. O zaman buradaki takva Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Tasavvufi açıdan takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görürüz. Kutsal kitapların temeli olan hidayetin üzerinde iskelet takvadır. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Takva kurtuluşun kapısıdır. Takva sahibi olmayan için cehennemden kurtuluş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a takva ve güzel ahlak dilerse mutlaka ulaşabilecek buyurdu. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın bütün emirlerini ve nehilerini içeriyor ve ahlak da Kur'an'ın bütününü ifade ediyor, dinin bütününü ifade ediyor. Takva da bu emirlerin tatbikatı yerine getirilmesi, yasakların işlememesi temeli üzerinde inşa edilebiliyor. İkinci sual, bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takvaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birinci safa takva Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Rum 31. İkinci safa takva Allah'ın tayin etmiş de 12 tane insanla tabi olmayı ifade ediyor. Üçüncü safa takva ruhun Allah'a teslimini, Dördüncü safa takva fizik vücudun teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi. Altıncı safa takva ihlas. Ve yedinci safa takva iradenin teslimini mütevasına alıyor. Allah'ın temel emri takva sahibi olmamızdır. Bir insanın manevi tekamülün yedi safhasını yedi ayrı takva ile işaretlenmiştir. Birinci takva manevi tekamülün ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kutsal kitaplar takva sahipleri için hidayete adım atanlar için bir öğüttür. Yani bir reçetedir. Gerçekten de yedi safa takvaya baktığımız zaman nasıl kutsal kitaplar hidayet ve nursa ve kutsal kitaplar için hedef hidayetse ama hidayetin hedefi de mutluluksa kişinin mutluluğu takvasıyla orantılıdır. Hangi oranda kişinin kalbinde fazıl birikmişse o oranda da mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah-u Teala'nın birinci kat cennet tüm insanlar için Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. İkinci kat cennette Allah'ın tayin etmiş mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ondan sonra teslimlerimiz var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimini, iradenin teslimini mütevasına alıyor. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle takvada yarışanlar kimlerdir? Allah-u Teala ayet-i kerimede ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve ulvan. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah bu davetleriyle aslında sadece mutluluğa davet ediyor. Bir ve takvada yardımlaşınız sözünü de günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayı da yardımlaşmayın ifadesine karşılık olarak söylediğini ifade etmiştir. Yani bir ve takvada yardımlaşınız, günah ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. Günah ve düşmanlık kimdir? Günah ve düşmanlıkta yardımlaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kimdir bir ve takvada yardımlaşanlar? Kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Buradaki takva dostluğu ifade ediyor. Buradaki bir sevabı ifade ediyor. Evet. Bir ve takvada yardımlaşınız. Düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayın. Bir sevabı ifade ediyor. Takva dostluğu. Öte yandan günahta ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. İnsanlara olan yardımda beraber olun, birleşin ve gereğini yerine getirin manası taşıyor. Başkalarına iyilik yapanlar, onları mutlu edenler, kendine de verdikleri mutluluğun iki katını yaşayanlardır. Ta'avvenu bil birri ve takva. Takva dostluğu bir sevabı ifade ediyor. Burada yarışın. Ama وَلَا تَعَوَنُوا بِالْاِسْمِ وَالْذِوَانِ Düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayınız. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşanlar, kendi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bu yardımın arkasında şeytan var. Ama bir ve takvada yarışanlar, onlar yani dostlukta ve sevapta yardımlaşanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmış, başkasının da hidayetine vesile olanlar. Veda hutbesinde Nebiler Sultanı Peygamber Arap'ın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Eğer takva dostluğu ifade ediyorsa o zaman yedi safa takva Allah'a ulaşmayı dinleyen Allah'a dost olanın birinci safhasındadır. Amme mürşidine tabi olan kişi daha da üst seviyede bir dosttur. Ruhunu teslim eden kişi daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim, fizik gücü teslim yapan daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim eden daha üst seviyede bir dost. İhlasa ulaşan daha üst seviyede en üst seviyedeki Allah'ın dostları salihlerdir. Üstünlük takva iledir. Ve bir de sevap olduğuna göre sevapta ve takvada yardımlaşmak. Konumunuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerinin gideceğini açıklıyor. Ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşitten bir temasa geçmek lazım, yakalamak lazım. Ondan sonra Allah kerim.
3: Benim gözümde herkes her şekilde Allah'a ulaşmış bir biçimde. Sadece bence biz bunu göremiyoruz zaten. Baktığımız her yerde ve her şeyde o var. Kalbimizin içerisinde, gözümüzü kapattığımızda, hissetmek istediğimiz her anda zaten ona ulaşabildiğimize inanıyorum ben.
4: Allah dostları geliyor aklıma. En önemli kavram Leyla'yı bırakıp Mevla'ya ulaşmak. Bunu bilirim ben. Yani ruhaniyet olarak.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşır? Ruhumuz. Öyleyse sizin de en yüce Allah'ım ben de ölmeden evvel senin dostlarından olmak istiyorum diyerek manevi talepleriniz var mı inşallah?
3: Tabii ki her zaman. Eğer ben bunu gün içerisinde atlasam bile mutlaka ki her gece yatmadan söylediğim cümlelerden bir tanesi bu zaten.
1: O zaman siz de ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
5: Tabii ki isterim.
1: O zaman birlikte bu duayı yapabilir miyiz?
5: Yapabiliriz. Ey Yüce Allah'ım, ben de senin ölmeden evvel dostlarından olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileği dilimden kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşidle bir temasa geçmek lazım dedi. Allah'a ulaşmamız konusunda mürşitlerin rolü nedir? Evet, her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı asaleten devrin imamı ise Allah'ın kendisine şeriat kılan bir peygamberdir. Bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Allah-u Teala Enbiya 73'te onları açıklıyor. Ama Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini seçerek Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Devrin imamları her devirde bütün insanların mürşididir. Ama devrin imamı tek kişi olması hasebiyle insanların ona ulaşması zor olabilir. Allah-u Teala işi kolaylaştırmıştır. Kavim Resullerine ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller gönderiyor. Onların 7 sabı 4 teslimini yaşayan çevresinde veli mürşidler var. Onlardan sonra salihler var. Muhlisler var, ulelbab var ve muhsinler var. 7 grup insan Resulullah'ın varisi olarak hep insanlar için Allah'a yaklaştırıcı bir vesile olabilirler. Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala devrin imamının bir nimet olduğunu buyuruyor. Ve müşride tabi olduğumuz zaman Allah Teala bizi 7 nimetle destekliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde o nimete kavuşabilmek için mutlak surette Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Evet, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayetçi de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları ölür. Kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ister irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyedeki devrin imamı olsun, ister veli resuller olsun, ister veli mürşitler olsun, ister vekil mürşitler olsun. Allah'ın cereyanı kim taşıyor ve Allah-u Teala'nın yetki verdiği kişi ona tabi olursa, yetkili kişiye tabi olursa, Allah'ın cereyanı ona geçer ama bu aynı zamanda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini de ifade ediyor. İşte kim zamanın imamına tabi olmazsa cahiliye üzere ölür olayı, zamanın imamına tabi olmayanlar, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette olanların hepsi aslında 19 negatif özelliğin sahibidir ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Evet, 19 tane negatif özelliklerden bir tanesi de nedir? Cehalet. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur. Sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akılsızdır ve devam ediyor. Helaktedir, cahildir. Nitekim Asap 72'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. اِنَّ اَرَتْنَا مَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَبَيْنَا حِمِنْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلْ الْاِنْسَانِ اِنَّ كَانِ زُلُومًا جَوْلًا. Belki burada zulümdür, aynı zamanda cehalettedir şeklinde şey etmek lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Güzel insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, takva sahibi olan insanlar, mürşitlerin ise hürmetine bu ülkede yaşıyoruz. Huzurumuz ondandır. İslamiyet yaşamak istiyorsan muhakkak bir mürşidin toplumuna girmek lazım.
4: Bir gruba bağlı hocanın yanında olan mürşitler, ondan ders alan, ibadet alan, ilim alan kişiler.
5: Allah'a ulaşmakta yol gösterici insan olabilir. Onun dostu, kamil insan olabilir. Böyle bir insanın varlığı da gerekli olabilir tabii ki. Bunu Allah'tan dilemek de gerekli olabilir. Yani çok fazla bilgi sahibi değilim ama mantıken düşününce.
1: Mürşit bize ne sağlar?
3: Bir kere öncelikle ahlaklı bireyler olmayı sağlar.
2: Allah'a yakın olmak istiyorsan önce samimiyet lazım. Ondan sonra bir mürşide teslim olmak lazım benim için.
1: O zaman siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
5: Olabilir tabii ki.
4: Hazreti İbrahim peygamber dünyaya geldiğinde nasıl ateşe atıldığında Cebrail aleyhisselam gelip dile benden dediği zaman ben Rabbimden diliyorum dediği gibi ben de Rabbime kendim kavuşmak isterim. Kendim ulaşmak isterim.
1: Ama Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememizi istiyor. Vesile de mürşit kavramı oluyor inşallah.
4: Onlardan yardım almak lazım da gerekiyor. Ama işte asıl soru öyle bir mürşidi nasıl bulacağız?
0: Misafirimiz mürşit konusunda onlardan yardım almak gerekiyor. Ancak asıl soru onları nasıl bulacağız dedi. Mürşit nasıl bulunur? Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi tarif etmiş. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Nahl 89'da ve nezzelna aleykel kitabe li tufi'ane kulli şeyin. Sana her şeyi açıklamak için Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38. Ve her şeyin Allah katında bir zamanı var. Şimdi olay buysa o zaman Kur'an-ı Kerim'de mürşit nasıl bulunur? Bu sualin cevabı da Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45-46 sabır ve namazla istaneyi, yani mürşidimizi Allah'tan isteyin. Öyleyse haccet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nahl 9 ve alallahi kaste sebili. Allah'a ulaştıran yol mürşittir. Onu Allah tayin eder. Öyleyse haccet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sorabiliriz. Allah-u Teala bir defa vesileyi Allah'tan isteyin emrini vererek mürşide ulaşmayı farz kılmıştır. Mürşide nasıl ulaşılacak sualın ise cevabı Allah'tan sorun şeklindedir. Mürşid Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Hristiyanlar ve Yahudi olan insanlar da kendi dinlerinin gereklerini tabiatıyla yapıyorlar ve onların arasında da elbette dinlerine bağlı bir takım insanlar yaşıyorlar. Onların içinde de bir kısmı mutlaka mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, gerçekten de Al-İmran 113-114. Ayetlerine baktığımız zaman Leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetun ayetullah yani hümle yaşidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitaptan Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse Yahudilerden de Hristiyanlardan da kurtuluşa ulaşan bir fırka var ki bunlar Allah'ın mürşidini dileyen ve mürşidine tabi olanlardır. İşte onlar Allah'a yevmül ahire iman ederler. Maruf ve emrine münkerinden ne eden onlar da salihlerdendir. Yani maruf ve emrine münkerinden ne edenler onlar da veli mürşitlerdir. Öyleyse veli mürşitler var ve o veli mürşitlere ulaşmak isteyen Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Ayet bize bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili hocam, hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum. İnşallah. Hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? İnşallah Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? Evet, Rum 30-31'de ancak Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu ifadeye buyruluyor. Yetmez, Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lillahi ma fi semavati ma fil ard. Gökte ve yerde olan hepsi Allah'ındır. وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Senden önce kitap verilenlerin hepsine vasiyet etti. اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Hepiniz takva sahibi olun. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّا لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ كَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا. Yani öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala herkesin takva sahibi olmasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılmak takva sahibiyle olması manasına gelir mi? Gelir. Takva nefsin kalbinde oluşan bir ve gelişen bir husustur. Allah'a ulaşmayı dileyen kalbinizden dilemedikçe birinci takvanın sahibi olamazsınız. Kendilerine kitap verilen arasında bir kısım takva sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Takva kademelerini aşanlar Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını bilen, Allah'ın kainattaki tek dinin Hanif dini olduğunu bilen ve bunu dayalı olarak ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek dileğinde ve aziminde olanlardır. Bir kere daha Nisa 131'e baktığımız zaman, göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de ve sizlere de, yani Allah Teala kutsal kitabın sahiplerinin hepsine Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yerinde olan her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamid'dir. Gerçekten de Hanif dinin üç özelinden bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhidde sırat-ı müstakim de olmayı emrediyor Allah-u Teala. وَنَّهَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sırat-ı müstakime tabi olun. Size sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olun. ذَلِكِمْ وَسَاكُمْ بِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakimle olanlar takva sahipleridir. 7 safa sırat-ı müstakim var ve 7 safa da takva var. Evet, 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa takva. Sırat-ı müstakimde olanların hepsi kesinlikle takva sahip. 7 sırat-ı müstakim ve 7 safa takva alt alta yazacak olursak her safa, her takva safhası sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. 1. safa takva muhakkak ki Haçeri 4'te sırat-ı müstakimde olmayı. 2. safa takva, Maide 33, Fatiha 5. 3. safa takva, Kaf 31, Nisa 175. 4. safa takva haç 37, Yasin 61. 5. safa takva enam 153 ve araf 201. 6. safa takva safat 118. Haç ve Nisa 68. Alimran 102. Yani her sırat-ı müstakimin safhası mutlaka takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Ve nefsi tezkiye edecek yegane amelinde zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Vallahi zikir demek huzur demek benim için. Yani düşünebilir misin, bir Allah Allah desen insan içi böyle rahatlıyor, ferahlıyor.
3: Zikir yaptıkça hatırlamamız gereken, bilinçaltımızdaki kontrol etmemiz gereken yerleri tekrar uyardığımızı, bu şekilde durmamız gereken yeri durmamız için önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Rabbimizin 99 tane Esma-ül Hüsna olan isimleri, her birinin değişik faydası vardır.
5: Her an Allah'ı anarak onu hiç akıldan çıkarmamak, kendi nefsini belki bu anlamda teskin etmek.
2: Bazı vatandaşlar, bazı kesimler zikiri böyle bir öcü gözüyle görüyor. Halbuki zikir her evde, ruhi bu ortamda yapılacak bir tesbihat demektir benim için.
5: Zikir her an yapılabilecek bir şey. Namazın nasıl abdest, işte temiz ortamda gibi şartlara gerektirse de zikiri her an her yerde yapabiliriz. Allah'ı her an anabiliriz.
1: Mutluluk ve zikir nasıl bir paralellik gösteriyor?
3: Ve insanlar kendilerini Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe zaten mutluluğa ulaşacaklardır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
4: Her an. Aklıma her geldi. Hiç aklımdan çıkmıyor zaten. Şöyle ki zaten Rabbimiz gayyurdur. Gayyur ismiyle, kıskanç ismiyle gayyurdur. İster ki kulu kendisinden, kendisini zikretsin, tövbe etsin, dua etsin. Dua etsin ki duasına icabet edeyim.
0: Bir misafirimiz, insanlar Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe mutluluğa ulaşacaklardır dedi. Mutsuzluktan kurtulmanın yolu Allah'ı tanıyıp bilmekten mi geçer? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. İslam ise Allah'a teslim olmaktır. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. O Allah ki hepimizin sahibi, o Allah ki sizi seviyor, sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın. Unutmayın, Allah sizin karşınızda değil, yanınızda mutsuz olanlar, onu dikkate almayanlardır. Mutsuzluğun bütün dünyayı kaplamasının arkasında Allah'ı bilmemek, onu tanımamak vardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili hocam. Hasretle, hürmetle, büyük okan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem aleyhisselamın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Kıssayı açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanın kabul edildiğini görüyoruz. Bu kısayı açıklar mısınız? Gerçekten de Maide 27-28-29-30'da Allah-u Teala bunu açıklıyor. Hazreti Adem'in iki oğlu Allah'a yaklaşmak için adak sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerinki kabul edilmemişti. Tevrat'ta bu olay şöyle anlatılır. Yaratılış 4.3'te bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rab'be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayin'e niçin öfkelendin, surat astın diye sordu. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayın kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Eski Aydın Aramice tefsirlerinde kardeşlerin dövüştüğü daha güçlü olan Habil'in yendiği, ancak Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil, Habil'e saldırmış ve onu öldürmüştür. İncil'de de bu kısa hakkında şöyle söylenmektedir. 11.4'te Habil'in Tanrı'ya, Allah'a, Kayin'den, Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. imanı sayesinde doğru biri olarak Allah'ın beğenisini kazandı. Çünkü Allah onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Yuhanna'da doğru olanı yapmayan, kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan değildir. İşte Allah'ın çocukları ile İblis'in çocukları böyle arz edilir. Kur'an'a baktığımız zaman ise kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam demişti. Allah'ın ilmi ve irfanı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hiç değişmemiştir. İlmin yanı başında irfanı vaaf etmeyi öğrenmişlerdir. Allah Teala davranış biçimleri açısından üç şekilde insanların ifade ediyor. Kısas, af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd tevcuk ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlukun'un sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlama ile kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşı antinötrinolarla zahiri alemi, karşı zahiri alemi, gayb alemi, karşı gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşı zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, altı kişi de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu üç alemde, üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektromakarşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676'da karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri -13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinden tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımız olacak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu konferansta incelemeye aldığımız ve mukayeseli olarak size anlatmak istediğimiz ilim, din konusundaki ilimdir. Din konusunda faydalı ilim, Kur'an'ın muhtevası içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı ilimdir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğrenmek, Kur'an öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Çünkü Kur'an ilmi bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin dünya ve onun içinde olanlar değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. En faziletli sadaka Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, Kur'an öğrenmesidir. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. O sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Din konusunda faydasız ilimden de bahsedilebilir mi? Evet. İçinde hidayetin yer almadığı el yazması kitaplarda insanlara öğretilen emaniye denilen bilgi Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşen bilgiler, onlar faydasız ilimdir. İşte bugün konferansımızın konusu Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin veciz sözüyle, hadisiyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu konuda Resulullah'ın birbiriyle çakışan şu iki hadisini hemen zikrederek konferansımıza devam ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dört şey sayıyor. Faydasız ilim, itaat etmeyen kalp iki, kabul olmayan dua üç ve doymak bilmeyen nefisten dört. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa onun için ruhun hidayeti, onun için fizik ucunun hidayeti, onun için nefsin hidayeti, onun için iradenin hidayeti başlıyor. İşte nefsin hidayeti, iradenin hidayeti ve itaat etmeyen kalp faydasız ilim, bütün bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. O kişinin insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı yedi safhanın
Birincisi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı.

Efendimiz bu konuda bizi uyarmış. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Kimlerdir onlar? Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elimizde mevcut olan üç tane kutsal kitaba baktığımız zaman indiriliş sırası itibariyle ifade etmem gerekirse Tevrat, Maide 44'te hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Ahkaf Şura 52 ve Ahkaf 12'de Kur'an hidayet ve nur olduğu ifade ediliyor. Öyleyse kutsal kitaplarda asıl olan hidayettir. Acaba hidayet nedir? İki ayeti kerimede Allah-u Teala bize hidayeti tarif ediyor. Bakara 120 وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَيْنْ تَبَعْتَ اَوَنْ بَعْضَ لَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hevalarına tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanların ilmi faydasız ilimdir. İçinde hidayetin yer almadığı din konusundaki ilim, o faydasız ilimdir. Al-İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Özellikle ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın diyorlar. Yahudiler ve Nasraniler size indirilenden başka kitaplara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir ve alimdir. Öyleyse hidayete baktığımız zaman hidayetin ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. İlim ne? İlim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Her devirde en üst noktada Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller veya onların olmadığı dönemlerde Nebi Resul'ün şeriatıyla amel eden Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamının insanlara hidayeti anlattığını net olarak ifade edebilirim. Nebi Resuller için Allah Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların olmadığı dönemde Veli Resuller için Secde 24'te biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Her iki halde de her devirde mutlaka hidayete erdiren imamlar var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var ve onların etrafında veli mürşitler, vekil mürşitler. Hep insanları Allah'a davet ederler ve duyduk duymadık derler. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar için bir yol ayrımı söz konusu. Davete icabet ederek Allah'a ulaşmayı dilemek, daveti kabul etmeden isyan ederek Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi irşat yolu, hidayet yolunu, diğeri gay yolu, delalet yolunu gösteriyor. Ve insanlar serbest iradenin sahibi.
Muhterem misafirler, sevgiler.

Sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an, bütün insanlar bay ve bayan kim olursa olsun, başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır, dilsiz ve kördürler, fısıktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar. Sebil-i gaydedirler. Fitnedirler, birbirine düşmandırlar. Ameli boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve gideceği yer cehennem. 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara her devirde en üst noktada, üst makamda devrin imamı, devrin imamı hidayete erdirendir. Onun dışındakiler hidayete vesile olanlar, hidayete erdiren ister asaleten ister vekaleten devrin imamları beş görevin sahibidirler. Hikmetin ötesindeki bilinmeyen şeyleri de öğretirler. Ama diğer veli resuller, veli mürşitlerin dört görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek bir, nefsini tezkiye etmek iki, ruhu Allah'a ulaştırmak üç ve kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Kitabı öğretmek fizik vücut teslimiyle, hikmeti öğretmek nefsin teslimiyle, nefs tezkiyesi yapmak ruhun teslimiyle gerçekleşen bir durumdur. Ama bunlar için ayetlerin tilavetiyle bir hazırlık safhası vardır. Bu insanları şirkten kurtulmasını, ayetlerin tilavetiyle şirkten kurtulması, küfürden kurtulması, delaletten kurtulması, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 19 tane pozitif özelliği söz konusu. Bu işin bir hazırlık safhasıdır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. Şirkten kurtulmuşlardır, küfürden kurtulmuşlardır, delaletten kurtulmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuşlardır. Fısktan kurtulmuşlardır. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuşlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmuşlardır. Zulümden kurtulmuşlardır. Cehaletten kurtulmuşlardır. İsyandan kurtulmuşlardır. Fitneden kurtulmuşlardır. Birbirine dost olmak, birbirine düşman olmaktan kurtulmuşlardır. Bütün bunlar hepsi pozitif özellikleri ifade ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetiyle İşin hazırlık safhası 14. basamağa kadar devam ediyor. Ama bizim konferansımızın konusu olan faydası imdi Allah'a sanırım bundan sonra başlıyor. Çünkü bir kişinin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sahibi olması hakkal yakin Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşiyor. Aynı yakın ise kişi daimi zikre ulaştığı zaman söz konusu ilmel yakin, ilim irfan arasında eğer kişi daimi zikre ulaşana kadar kalp gözü kalp kulağı açılmasa o ilmel yakinde devam ediyor. Ama eğer kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimini giden yolda ister kalp gözü açılsın, ister kalp kulağı açılsın, ister ikisi birden açılsın. İrfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Ve Allah Teala onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. Nedir durum? Durum şöyle ifade edilebilir. Faydasız ilimden itaat etmeyen kalpten kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten,
sana sığınırım ya Rabbim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, faydalı ilmi öğrenmeyi Allah'tan isteyiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında Allah'ın acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu temizle, temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ın faydası ilimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Her halükarda kabul edilmeyen dua, doymak bilmeyen nefs ve korkmayan kalp, faydasız ilim. Tüm bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. Kişinin Kur'an hakikatlerini öğrenebilmesi olmazsa olmaz şart, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu konuda Kur'an-ı ayetlerini incelediğimiz zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor ve dilemeyenler delalette kalıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerimede Allah Teala onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşitlerinden ilim öğreniyorlar. Kur'an ilmini öğreniyorlar. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tekrar aslında dönelim. Eğer kişi kalpten ulaşmayı dilemezse, bu insanların dilememesinin arkasında şeytanın telkinlerinin varlığını görüyoruz. Allah onları delalette bırakıyor ve şeytan onlara tesir etmek suretiyle onları zanlarla hayatta tutuyor. İster 19 tane bidat deyin, ister 19 tane zan deyin, durum değişmez. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların kalplerine ulaştırdığı o negatif zanlar, onlar zaman içerisinde Emaniye denilen el yazması kitaplarla 19 tane bidat din tatbikatına koymuşlar. Nedir bu 19 tane bidat? Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimizle sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs sezgisi kalbe nurların ulaşmasıyla girmesiyle oluşmaz. Mürşidsiz de nefs tezkesi yapılabilir. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sirat-ı müstakim de doğru yoldur. Dinde zorlama vardır. Dünyada rahat yoktur. Kalbinde zerre kadar iman olan cezasını cehennemde çektikten sonra mutlaka cennete girer. Şekil şartına uymayan namazlar ve tecvitte okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Kıyamet günü şefaat vardır. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Yevmil ahir kıyamet günüdür. Hayır da şer de Allah'tandır ve la ilahe illallah diyen cennete girer. 19 tane bidat. İşte ne yazık ki seçilip de insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bu 19 tane bidatla faydasız ilmin sahibidirler ve faydasız ilmin sahibi olan insanlar zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar ama asla Allah'ın hak dininden nasipleri yok. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. 19 tane zan, 19 tane bidat.
Allah-u Teala vahye tabi olun. 7 tane ayet-i kerimede. Cahiller ise zanna tabi olanlardır. Evet, vahye tabi olun. 7 ayet-i kerime. Vahye tabi olanlar. Ama 7 ayet-i kerimede de zanlarına tabi olanları görüyoruz. Zanlarına tabi olanlar, onlar cahillerdir. Cahiller faydası ilmin sahibidirler ama farkında değiller. İşte Allah Teala bunu açıkça onlara ayetlerle bildiriyor. Buna doğrular ve yanlışlar olmak üzere de bir ayrım yapabiliriz. Doğrular Allah'ın Kur'an ayetleridir. Yanlışlar da Kur'an'a muhalif olan zanlar ve bidatlerdir. İblis 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetlerine tesir etmek suretiyle onlara faydasız ilim emaniye kültürünü oluşturmuş. Ve insanlar dini zanlarla, bidatlerle yaşıyorlar ama kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte Araf 32 grup ayet-i kerime seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen, mürşidine tabi olan, hidayete eren ama seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın kendisine mürşid göstermediği dalalette bırakılan faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala Araf 30'da bunu söylüyor. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Ferikan hada ve ferikan hakat aleyhim delale." Seçilmiş olmasına rağmen bir fırka daveti kabul ediyor, hidayete eriyor, diğer fırkanın üzerine delalet hak oluyor. Üzerine delalet hak olanlar ittakhizum şeyatine evliya midunullah, Allah'tan gayri şeytanları dost ediniyorlar ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman böyle bir yapı görüyoruz. Zaman içerisinde Allah'ın doğruları yerine şeytan yanlışları ikame etmiştir. Yanlışlar doğruların yerini doldurmuştur. Ve faydasız ilim bu şekilde oluşmuş. Doğrular nedir? Doğrular 19 tane kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'dan kopan kavramlar. Bunların başında Resul ve Nebi geliyor. Zikir ehli ve zikir ehli geliyor. Teslim geliyor. Hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amin olmak ve delalet olmak üzere 19 tane bidat Kur'an'da yer alıyor ve bunlar din tatbikatından çıkartılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesettin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En faziletli yol Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İşte gördüğünüz gibi bir faydasız ilim. 7 safa 4 teslim Kur'an ayetleriyle sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen doğrular buyken Allah-u Teala Kur'an'da bunları açıklamışken bunun yerini 7 tane bidat almış. İşte sahabenin Resulullah'la yaşadığı faydalı ilim 7 safa 4 teslim. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Fetih ona göre müşriklerin aslı Nebire Sultan'a peygamberimize tabi olmuşlar. Enam 71 ve Yarat 21 ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamiyan 20 fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18 nefs teslimini yapmışlar. Bakara 139 ihlasa ulaşmışlar. Ve tövbe 100 iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama 7 sabah 4 teslim sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen günümüzde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için birinci bidat ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. İkinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz.
Hidayet doğru yoldur, sirat-ı müstakim doğru yoldur. Dördüncü bidat, İslam'ın beş şartı vardır. Ben beş şartı gerçekleştiririm ve kurtuluşa ulaşırım. Beşinci bidat, devamlı Kur'an-ı Kerim okumak, bizim gibi insanlar işte bunlar ulelbaptır. Altıncı bidat, bir şey işten yapılırsa o ihlastır. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. Daha bunun gibi birçok şeytanın uydurduğu faydasız ilim, yani zanlar söz konusu. Resulullah'tan önce de ehli kitaptan olan Yahudiler ve Nasraniler dinde fırkada ayrılmışlardı. Ve onlar Kur'an, Tevrat hakikatleri, İncil hakikatlerinin yerine kendi zanlarını yerleştirmişlerdi ve dinde fırkalara ayrılmışlardı. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu Yahudiler 71 fırka, fırka-i inerce bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerinin hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 73 fırka, biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Her devirde bir fırka fırka-i inerciye hariç, diğerleri hep dinde fırkalara ayrılan, gideceği yer cehennem olan bir sonuca bizi ulaştırıyor. İşte hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, bu dilek Allah'a ulaşma dileği yoksa, hidayet yoksa, o kişiler dinde fırkalara ayrılmışlardır ve gideceği yer cehennem olan kişilerdir. İblis, Kur'an Allah'ın muhafazası altında olması hasebiyle değiştiremiyor. Ama yanlışları doğruların yerine geçirerek Kur'an'ı unutturuyor. Ve gerçekten de içinde bulunduğumuz hidayet çağında dine girmiş olan bidatleri temizleyecek, dinleri birleştirecek, İslam birliğini kuracak olan Mehdi Aleyhisselam, o ne diyor? Kur'an'ın oturduğunu ifade ediyor. Furkan 30. Ve kâle Resulü, ya Rabbi inni kavmi tehazze hazel Kur'ani mahçure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetten mahrum. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an'ın unutulmasına sebep hidayetin din tatbikatından çıkartılmasıdır. Hidayet nedir? Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İnsan hayatında hidayet yoksa o zaman din yoktur. İnsan hayatında hidayet yoksa o kişi din konusunda faydası ilmi sahibidir. Ve o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte faydasız ilim muhtevasında hidayetin yer almadığı ilimdir. Faydalı ilim de Kur'an-ı Kerim ilmidir. Ve Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenler, onlar Allah'ın kendilerine ilim verilenlerdir. Onlar aynı zamanda yedi sabah dört teslimi yaşayarak ilmin sahibi olacaklardır. Ama davet kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar hidayetten nasibi olmayan cahillerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Ama ilim verilenler, onlar Kur'an hakikatlerine tabi olan, 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan, ilmin sahibine tabi olup Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlardır. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, muhakkak ki o, na şeytan fuhuşiyatı ve münkeri emrediyor. Öyleyse şeytanın öğretisine tabi olanlar,
Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'ın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dinde fırkalara ayrılmayan, Fırka-i Naciye'nin içerisinde tek toplumu oluşturanlardır. Zaten Allah-u Teala'nın ezeli ebedi dini, üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, kalben ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplumu, mutlu toplumu oluşturmaktır. Ve tevhid ruhu, vücudu, teslim ise ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Her devirde Allah'ın peygamberleri olsun, bunların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamları olsun, onların çevresinde mutlaka sünnetlerine uyan, emrettiklerini yapan havariler ve arkadaşları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona tabi olan sahabe, sahabeye tabi olan tabi'in, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'inle hepsi kurtuluşa ulaşmışlardır. Ama ne zaman ki tebe-i tabi'inden sonra iblis tarafından ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması unutturulmuşsa, o zaman şeytan yavaş yavaş insanları Allah'ın yolundan saptırmaya başlamış ki Resulullah sırat-ı müstakim için Allah'a ulaştıran yol diyor. Ama sırat-ı müstakimin sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesi böyle. Ya veyletelen ettehaz filanen halile. Yazıklar olsun, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim? Yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları faydasız ilimle oyalıyorlar ki Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor meylediyor. Allah'a isyan eden, şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, onlar faydası ilmin sahipleri ve faydası ilimle iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ama son dönem içinde bulunduğu çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle, Resulullah'ın da ifadesiyle her yüz asırda dini bidatlerden tamamen temizleyecek, kutsal kitaplardaki aslıyla yedi sabah dört teslimi yaşatacak olan her devirde mutlaka adil bir imam ve faydası ilmin sahiplerinin, hakimlerin tarifini batıl ehlin bidatlerini ve cahillerin yorumundan dini uzaklaştırarak yok etmek suretiyle bir imam her zaman var olacaktır. İşte bu zamanda da dini bidatlerden temizleyen, hakimlerin tarifinden koruyan, batıl ehlin bidatlerinden de cahillerin yorumundan da yarımını dinden uzaklaştıran olan vekaleten devrin imamı Mehdi aleyhisselam bir Allah'ın veli resulüdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu anlattıklarımız, bu Kur'an'ın muhtevası adil imam olan vekaleten devrin imamı Mehdi Resul'den biz öğrendik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet, bu anlattığımız faydasız ilim konulu konferansımız, eğer siz de gerçekten faydasız ilimden Allah'a sığınmak istiyorsanız, bunun giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de faydalı ilmin sahibi, sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına
ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder.
Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun tedavisi olur mu? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ruhun tedavi edilmesi gerektiğine dair bir işaret var mıdır? Hayır. Allah-u Teala İsra 85'te şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ نَا رُوحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَلْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhun tedaviye ihtiyacı yoktur. Ama tedavi olması gereken hastalıklarla mücehez, tedavi olması gereken nefsimizdir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاَشْوَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنْ اُوْكَانُ زَلُومًا جَهُولًا Biz emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakine hepsine yüklensin de teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Nefsimiz yaratılışımıza baktığımız zaman fizik vücut nefse ruh için bir mekandır. Hicr 26'da açıklıyor Allah-u Teala. Nefsimiz Şems-i'de açıklıyor. Ve nefsin mamâ sevâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama Allah-u Teala bizleri iblisin elinde oyuncak olsun diye başıboş bırakmıyor, zatından bize ruhu veriyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere. 19 tane haslet. Ve sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaya baktığımız zaman ruhun asla bir tedaviye ihtiyacı yok. Tedaviye muhtaç olan nefsimizdir. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Yani insanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ne bozulması, ne dejene olması, ne hastalıklarla muarız olması mümkün değildir ruhun. Sinir hastalıkları denilen şey aslında nefsin muhtevasındaki hastalıklardan kaynaklanıyor. Hastalık bir nefs için tabi bir olaydır ve tekamül edenin denilen müessese nefs için bütün boyutlarıyla geçerlidir. Yani Allah Teala nefsimizin tezkiye ve tesfiye olmasını istiyor. Tezkiye nefsteki hastalıkların kontrol altına alması, tasfiye ise tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle mümkündür. Onun için Hazreti Ali ruha dön, metalbin olgunlaştır. Nefsen yönel, faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse ruhun hastalıkları yok. Hastalıklı olan nefsimizdir. İkinci sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar, manevi sıkıntılar yaşarlar mı? Bir yerdeki bir mürşide ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem öyle bir sistemdir ki, İnsanın mutluluğunu sağlayacak olan bütün faktörler onda mevcuttur. İnsanoğlu daha başlangıçta ruhun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, onu iç dünyasında huzursuz edecek olan hiçbir faktöre sahip olması düşünülemez. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği nihai neticeye baktığımız zaman kesin teşhisimizi koyabiliriz. İnsanın nefsinin ahsana dönebilmesi, nefsteki bütün afetlerin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin onun yerini almasını icap ettiriyor. Yani nefse başlangıç noktasında 19 afet var, ruhta da 19 tane haslet var ve nefsimizin de ruh gibi 19 faziletlerle mücehaz olmasını Allah-u Teala istiyor. Bu da ancak nefsin ehsan olması ile mümkündür. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanı bir takvim bir zaman demişinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve bunun 12 kere üzerimize farz olduğunu buyuruyor. Öyleyse üzerimize 12 kere farz kılınan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Yani bu yapılmazsa, kişi nefsine tabi olursa o zaman ruhun devamlı yaptığı hatadan dolayı nefse azap ettiğini görüyoruz. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama bir gün nefsteki afetlerin hepsini temizlenir, ruhtaki hasretler fazilet olarak kalbe yerleşir. O zaman da ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet ve bu noktadan itibaren artık şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Evvelden kişi şeytanın emrindeyken ihlasta 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık şeytan kişinin emrindedir. Üçüncü sual, ruhun hasretlerin nefsin kalbine yerleşmesi hangi şartlar altında gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama her nefsimize zulmedişimizde ruhun nefse yaptığı azap da söz konusu. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cehenneme gidiyoruz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayeti tebliğ ediyor ve hidayetin tebliğiyle kişi daveti kabul ederse mutluluk üçgeni içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da Allah Teala, Allah Teala ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler. Ama günün birinde nefsimiz daimizlikle ulaşırsa o zaman da mutluluk karesi içerisinde yaşamaya başlarız. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemez. Ruhun hasretlerinin nefsimizin kalbine yerleşebilmesi zikir adı bir müessese ile gerçekleşir. Zikir olmaz ise mutluluğun da olması mümkün değildir. Mutluluğa ulaşmanın yolu mutlaka zikirden geçer. Çünkü zikir nefsin afetlerini azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşır. Evet, zikir nefsin kalbindeki afetleri azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşıyor. Allah'ın hedefi bir ahsen-i takvim içinde yarattığı nefsi ahsen kılmaktır. Bu ahsen hedefine doğru yola çıkmayanlar, esfel-i safiline doğru gidecek olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, bir depresyona yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hayattayken sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Sizin fikriniz.
2: Yani şimdi Allah'a yakın olan gerçekten takva sahibi müminler var. Şöyle söyleyeyim, o biraz önce saydığım kişilerin ruhları hayat, Allah'a ulaşmış zaten. Allah onlara o dayanma kudretini vermiş onlarla beraber yani. Ruhen tamlar onlar.
3: Ruhumuzu Allah'ı anaraktan şey yaparız. Yani bu dünyaya niçin geldiğimizi bilinçli olaraktan ruhumuz daha şey olur. Çünkü boşu boşuna gelmedik yani, bir imtihan dünyası. O yüzden Allah, onda yaratanımız da kim? Allahu Teala. O yüzden anmak güzel bir şey.
4: Ya bu dediğiniz gibi zikirle alakalı bir şey. Allah'ı çok anmakla olan bir şey. Allah'ın farzlarını, yani emir verdiklerini yerine getirmekle olacak bir şey. Ve hiç de kolay değil. Bu da çocukluktan geliyor. Bir disiplin gerektiriyor. Diyelim ki çocukluğunuzda öyle bir aile ortamında büyümemiş de olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Zaten bir insan gerçekten doğruyu bulmak istiyorsa ve iyi bulmak istiyorsa araştırıyor. Ve o zaman bir insanı iyi bulmak isterse Allah ona doğru yolu gösterir bence. Doğruyu bulmak ve doğruyu bulma amacıyla ulaşır bence.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
1: Amin.
0: Bir misafirimiz, bu dünyaya niçin geldiğimizin bilincinde olmamız lazım. Çünkü boşu boşuna gelmedik, bir imtihan dünyasındayız. Allah insanları imtihan etmek üzere mi bu dünyaya göndermiştir? Tek hedef biz insanların mutluluğudur. Ama bu dünyada var olan her şey bizi bu mutluluğa ulaştıran birer sebep olabilir. Allah-u Teala yaratıcı gayemizi Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Kul olmak asıldır Bakara 156'da. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Birçok insan Allah-u Teala bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Fikrine ulaşmaktadır. Bu kesinlikle doğru değil. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmaktır. Yani mutlu olmaktır. Asli emir Allah'a teslim olmaktır. İmtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Allah'a kul olmak mutluluk mudur? Evet. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ve mutlu olmak. Allah-u Teala insanlardan kesinlikle bunu istiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ya açıkçası öncelikle zikrin mantığını anlamak lazım. Bu çok önemli. Her insanın bunu fark ettiğinde, anladığında düşünmüyorum ve bu bir eğitimle olacak bir şey. Mesela bir mantığını anlamayan bir insan zikir çekerek ya buna inanmayarak yaparsa bunun bir etkisini göremez bence. Dolayısıyla o zaman bilmeyen bir insan der ki bu işe yaramadı. Zikir konusunu bilen, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamış, alanında uzman hocalardan eğitim alarak ya da ne bileyim onlardan duyarak yapmak daha anlamlı olacaktır.
3: Zikir yapan insanda olumlu şeyler olur yani. Psikolojik hastalara daha çok böyle Allah'ı anma, Kur'an-ı Kerim'i dinletip hastaların iyileştiğine şahit oldum. Ben şahsen psikolojiyle ilgilenen, hatta işim gereği de şey yapıyorum. Yani zikretmek faydalı bir şey.
2: Şöyle söyleyeyim, yanlış ve doğru bilinci sürekli kafasında olduğu için yanlışa giden yola en baştan girmez. Çünkü hedefinin takva olduğunu bildiği için hiçbir şekilde yanlış yola sapmaz. Yanlış yola sapmadığı için de kalbi kırılmaz, ruhu daralmaz, ruhu bozulmaz. Hem dini hem de imani hayatını düzenlemiş olur, hem de dünya hayatı, dünyevi hayatını düzenlemiş olur.
0: Bir misafirin zikir mantığını her insanın anladığını düşünmüyorum. Mantığını anlamayan bir insan zikrin etkisini göremez. Der ki bu işe yaramadı, bu eğitimle olacak bir şey dedi. İnsanların zikrin etkisini görebilmesi için nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Yedi kalp şartı ve yedi nimetle kişi zikri ilmaya başlarsa Allah'ın katından gelen iki çift nurlardan bir tanesi rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı özelliklerle kişinin nefsin manevi kalbindeki karanlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar. Zikir ifade edildiği gibi nefsin kalbindeki afetleri azaltan ve faziletleri artıran bir sonuç oluşturur. Ama bunun gerçekleşebilmesi 7 kalp şartına ve 7 nimete bağlı. Ne zaman o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, mutlak surette Allah'ın rahim esması tecellisiyle 12 tane insanla 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, evvela kalpteki ekiniti alıyor Allah Teala diyor, sonra ihbatı koyuyor, sonra kalp Allah'a döndürülüyor. Kalbe giden nur onu açıyor Allah Teala ve Zümer 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor, yani 46 ve kalbe iman yazılıyor. Buna paralel aynı zamanda devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer aldığı için bundan sonra bize verilenler 7 nimet hükmünde 7 nimetin sahibi oluyoruz. Devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımıza gelip yerleşiyor. Kalbimize iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikirle ıslah edici ameller gerçekleşiyor ve iradenin güçlenmesi tahakkuk ediyor. Bununla birlikte zikir, 15 bin zikirle %7 fazıl kalbimize dolduğu zaman ruhumuz birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde %14 nur dolduğu zaman ruhumuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle %21 nur, üçüncü gök katında, dördüncü gök katında %28 nur, 23 bin zikir, %35 nur. Nefsi raziye. Nefsi marziye, %42 nur, 25 bin zikir ve nefsi tezkiye, 33 bin zikir, %49 nur. Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğundan meydana geldiği doğru mudur? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğuna meydana geldiği doğru mudur diyor kardeşimiz. İnsanların düşüncesi bozuktur diye mutlaka hasta olacaklarına dair bir kanun Kur'an-ı Kerim'de yok. Düşünce bozukluğunun Allah tarafından dikkate alınarak o kişiye bir hastalık verilmesi de mümkün değil. Mümkün ama bunu kanunlaştırmak yanlış bir şey. Hasta olmak veya olmamak insanın elinde olan bir şey değildir. Hasta olan insanlar bunu kader olarak yaşarlar. Kaldı ki hepimiz hastalığa dayalı veya başka bir sebepten bir gün öleceğiz. Bizatihi ölüm bir kaderdir. Hastalıklar da hangi köyden olursa olsun mutlaka kaderdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah-u Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefis doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela Mevlana gibi, Yunus Emre gibi mürşidlerden bahsediyorum. Gerçek Allah dostlarından.
3: Evet. Ben tamam, onların ben Mevlana'nın sözlerini falan hep inceledim, okuduğum. Güzel yol gösteriyor. Yani daha çok insancıl. Yani saygı, sevgi birbirine. Güzel bir şey ama ben şahsen direkt Allah'la kendim şey yaparım. Yani duamı da namazımı da direkt kendim yapmakta taraftarım, evet.
4: Açıkçası eğer günümüz şeyler olsaydı korkardım. Yani korkarım da. Genellikle zaten hadislere bakılabilir bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani görevini tamamlayarak gitti zaten bu dünyadan. Onun hadislerine bakılabilir. Ondan sonra dediğiniz gibi Hazreti Mevlana, sonra Yunus. Gerçekten önemli düşünürler. Onları kendimize düstur edinebiliriz, rehber edinebiliriz vesaire.
2: Kur'an'da da yazıyor, ben sizleri cemaat olarak, toplu olarak cennete alacağım diyor. Tek başına bir mümin hata yapabilir ama 2-3 mümin, 4 mümin olduğu zaman hata yapacaklarını düşünüyor. Çünkü birbirlerine uyarma durumlar oluyor.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Peygamber Efendimiz görevini tamamlayarak bu dünyadan gitti. Onun hadislerine bakılabilir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri her devrin ihtiyacını karşılar mı? Enam 38'de Allah Teala biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Ve olaya baktığımız zaman Allah Teala her devirdeki insanlara mürşide tabi olmayı farz kılmış. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri açıklayan birbiri ardınca Allah veli rasuller gönderiyor. Veli rasuller arasında bir boşluk yok. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size sizden rasuller gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı? Buraya geleceğinizi uyarmadılar mı? Öyleyse her devirde mutlaka Resulün lisanıyla o kişiye tebliğ yapılıyor. Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala siz Resullere ne cevap verin? Yevmen yunadim fe yekulu maza acaptim Resul. O gün Allah onlara niya edecek. O zaman hayattayken mürsellere, Resullere ne cevap verdiniz? Öyleyse bütün Resuller ardı ardınca geliyor ve o kavmin bütün insanlara tebliğ yapıyor. Daveti kabul edenler Resul'e pozitif cevap veriyorlar. Daveti kabul etmeyenler Resul'ü yalanlıyorlar. İşte Resul'ü tasdik etmek veya Resul'ü yalanlamak durumuna göre kişi mükafat veya mücazat neticesine ulaşıyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ مِنْ لَا تَعْلَمُونَ biz kendilerine vahyettiğimiz ricalden başkasını vazifeli kılmadık, bilmiyorsan onlara sorun. Burada baştan Allah Teala dininizi ehli zikirden öğreneceğiniz diye cevap veriyor. İsra 71'de her devirde İsra suresinin 71'de onu devrin imamları var. Yani her devirde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler var. Birçok insan için hadis ne yazık ki Kur'an'dan daha önemlidir. Oysa ki bütün hadisler rivayete değerlidir. Yani hiçbir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz direkt olarak söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızdan ise kainattaki en üstün öğretim müessesini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her devrin kitabıdır. Bütün ilimlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanlar söylediklerimizi incelerlerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğreneceklerdir. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklardır.

0: Mehdi Aleyhisselam Ehli Beyt'tendir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam için bu benim soyumdandır. Benimle bu dini Allah nasıl baş onu da sona erdirecek. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Yani Mehdi Aleyhisselam Ehli Beyt'tendir ve ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Buradan görüyoruz ki kesinlikle ancak mürşit devrede olduğu takdirde kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı öğrenir ve yaşamaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı inşallah. Kendisini mutsuz ve sıkıntılı hisseden birçok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kendisini sıkıntılı ve mutsuz hisseden pek çok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki hiçbirinizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğimiz gibi bunun olmaması için de dua ederiz. Ama hasbelkader öyle bir noktaya ulaşırsanız sakın tinkrinizan ilaçlara başvurmayın. Sıkın verici ilaçlar kendinizi kaptırmayın. Bunlar alışkanlık peyda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sıkın verici, sakinleştirici bir ilaç bulmamız mümkün değildir. Yetmez. Her türlü hastalığın da vasıtasıdır. Yani şifa verici vasıtasıdır. Hiçbir hastalık yoktur ki ilacı şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Öyleyse biz Allah'a müracaat ettiğimizde mutlaka hedefe ulaşırız. Doktorlar tedavi eder ama şifayı veren Allah'tır. Öyleyse hangi hastalık olursa olsun Allah'a müracaat ettiğimizde kendimize düşeni yapmamız halinde zikri gerektiği ölçüde gerçekleştirmemiz halinde Allah Teala'nın umulur ki bize şifa vermesi söz konusu olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, her an mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasirava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke."

ihsan et, insanlara ver, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Ailem ve başka insanlarla tartıştığım bir konuda haklı olduğum için ve hakkımı savunmak için tartışıyorum. Haklı olduğum halde her tartışma sonrası mutsuz oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde Allah'ın bize örnek gösterdiği, bizim için irşat makamına tayin edilene baktığımız zaman onların birinci vasıfları devamlı hayır işleyenlerdir. Yani hayırlarda yarışanlardır. Biz de eğer o hedefe ulaşmak istiyorsak, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunma noktasında değil, zaten olay bitmişse, Allah seri hesap olarak 7 ayet-i kerimede hesabını görmüştür. Sen haklıysan, derecat kazanmıştır, amel defterine geçmiştir. Haksızsan derecat kaybetmiştir, amel defterine gitmiştir. Bundan sonrası hesap, başka insanlarla hesap görmen değil. Tam tersi, senin onlara karşı onları mutlu etmeyecek davranışlar sergilemen lazım. Yani hayır işlemen lazım. Diyelim ki haklı olduğunu onlara ispat ettin. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ama öyle olmasına rağmen Allah hesabı bitirmiştir. Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ اُنَّا لَيْنْ حِسَابٍ. Tebliğ sizin vazifeniz, hesap benim işim diyor Allah Teala. Sen o noktadan itibaren hayır işleyecek noktada, onları mutlu edecek davranışlarda bulunursan, ayetleri tebliğ edersen, onları zikre davet edersen, hayır işlemiş olursun ve mutlu yaşarsın. Böyle yaparsan, her olayın arkasında mutlu olduğunu görürsün inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte Allah'ın faydasız ilimden, hoşu duymayan kalpten, doymayan nefsten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım buyuruyor. Bu hadisi Kur'an ayetleriyle açıklar mısın? İnşallah. Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yani faydasız ilim Kur'an'a uymayan insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan uygulamalar hepsi faydasız ilmi içeriyor. Baktığımız zaman 19 tane hürafe bidat var. Bunun karşılığında 19 açıdan kavramın Kur'an'ın unutturulması var. Onları hemen ekrana getirebilirsek. Evet, şimdi Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyan ve münker, yani insanların zanları. Bu faydasız ilmin muhtevasını oluşturuyor. Buna karşılık Kur'an'da yer alan, kişi faydasız ilimle meşgul olursa o zaman Kur'an'da yer alan 19 tane kavramı da unutacaktır. İşte Kur'an'ın unutulması yerine insanların zanlarının geçirilmesi faydasız ilmi oluşturuyor. Faydasız ilimle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Huşu duymayan kalpten. Şimdi hemen beraberce bakalım neden huşu duymuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 45'te وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَّا الْخَاشِينَ. Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir bu huşu sahibi olan kişi? Huşu sahibi olan kişi bakar ki kalsa da اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Huşu sahibi olan kişi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir hayattayken ki ölümle. Ölümle kader tahtında gerçekleşir marifet. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Şimdi tekrar o hürafelere dönerim. 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 hürafe, 19 bidatın içerisinde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrci emri bir ölüm emridir. Şimdi kişi buna inanırsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde de o faydasız ilimle meşgul olacaktır. O zaman kalpleri asla huşu duymayacak. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Huşu duymayanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse faydasız ilim insanların zanlarını, huşu duymayan kalben ulaşmayı dilememek, doymayan nefisten, tabii ki o zaman kişi mürşide ulaşamayacaktır. Mürşide ulaşamadığı zaman hırs afeti sebebiyle asla sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecek. Hep hırs afetinin tesiri altında devamlı azgınlığı artacaktı. Böylesi bir kişinin kabul edilmeyen duadan kimin duasını Allah Teala kabul etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Evet, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını, tabii bu manevi açıdan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını kabul etmez. Yoksa dünyalık taleplerde insanlar ne olursa olsun kim Allah'tan dünyalık isterse Allah Teala onu veriyor. Hemen ayet-i kerimeye bakalım. Bakara 186. İza saleke ibadi anni fenni karibun ucibu davati daiza daani. Bir kere Allah Teala kullarım sana benden sordurarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Yani kim Allah'tan talepte bulunursa Allah mutlaka kişinin duasına icabet ediyor. Ama felyesicibu onlar da bizim yani dünyalık taleplerdeki dualarını Allah Teala mutlaka veriyor. Ama manevi istikametteki talepleri felyestecibuli onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar yani amen olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şöyle. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani manevi açıdan kabul olunan ilk dua kalpten Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Evet, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. O zaman hangi duayı Allah kabul ediyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. O zaman manevi açıdan ilk kabul olunan dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasıdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah yolunda ilerlememizde itaatin ve edebin önemi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah rızasını itaatte? Öyleyse hep niyet ediyoruz Allah rızası için, Allah rızası için. Yedi safa rızadan bahsedebiliriz. Hemen ekrana getirebilirsek. Yedi safa rıza. Birinci safa rıza, ikinci safa rıza, üç, yani nasıl diğer kavramlarda yedi safalık bir durum söz konusuysa rızada da yedi safa var. Ve birinci safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Ve in tekfiru fen Allah gani ankum. Eğer küfrederseniz Allah küfrünüze müstahnidir. وَلَا يَرْدَ عَلِي اِبَادُ الْكُفْرِ Ama Allah-u Teala küfredenlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Gerçekten de şükür nedir? Şükür Allah-u Teala'nın bize verdiği maddi nimetlerin Allah'ın ölçülerine uygun şekilde başkalarının hakkını onlara vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği mesele zekat kul hakkıdır. Ve şu hadisinde diyor ki zekatı olmayanın namazı, orucu, cihadı, haccı, imanı yoktur diyor. Öyleyse ilk etapta onun zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. O zaman ilk etapta kesinlikle itaat etmek istiyorsak Allah-u Teala'nın izahını içerisinde mutlaka zekatı verebilecek durumda olmamız lazım. Zekatı verdiğimiz zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nitekim bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamasında İbn-i Selebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. İbn-i Selebe'ye Allah Resulü diyor ki ben senin için bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine anlamıyor İbn-i Selebe. 2-3 ay sonra ya Resulullah Allah dua et, Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bunu söylemesine rağmen yine İbn-i Selebe idrak edemiyor. Tekrar ya Resulullah Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz de dua ediyor ve sürüleri artıyor. Resulullah'ın duasıyla mala kavuşan İbn-i Selebe yani zekat memurları gönderildiği zaman o onları oyalıyor. Gidin falandan da alın sonra bana gelin. Ve zekat memurları Resulullah'a gelip durumu bildiriyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ve İbn-i Selebe'nin zekatını bundan sonra Allah Resulü kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir de kabul etmiyor. Hazreti Ömer de hayatı boyunca bir sahabiyken mal sebebiyle zekatını veremediği için mal sebebiyle ne yapmış oluyor? Kesinlikle kaybedenlerden oluyor. İşte ilk rızanın elde edilmesi mutlaka kazancımızın %2,5'unun zekat olarak başkasına verilmesidir. Buna itaat gerekli. İtaat edersek o zaman ne oluyor? Şükrümüze eda etmiş oluyoruz. Ve in şekertüm. Yani şükrün ilk başlangıcı budur. Mutlaka kul hakkının verilmesidir. Onun için Şahinler Şaban Hazretleri Allah rızasını itaatte. Eğer siz buna itaat ederseniz o zaman şükrünüzü eda etmiş olun. Şükredenlerden de Allah razıdır birinci safa rızayla. O birinci safa rızayla Allah-u Teala ne yapıyor onu? Mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Daha sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci safa rızayla Allah ondan razıdır. Ne yapıyor Allah-u Teala onu? Tezkiye ile kendisine ulaştırıyor. Onun için Allah-u Teala'nın kanunu İbrahim 7'de وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz arttırırım Allah'ın izniyle. Öyleyse itaat mutlaka dua kimin duasını Allah kabul ediyor? Şükreden kişinin duasını Allah kabul ediyor. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu duada Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlak surette Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor ve iler de halkın içine işte. Kimdir Allah'ın edep dairesinde hareket eden? Allah'ın dostu olan. Allah'ın dostu olan kişi Kur'an'daki emirlerin hepsine itaat eden, yasakları işlemeyen bir vasıf kazanıyor. O da diğer insanlara o konuda en üst seviyede örnek oluyor. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabiyetini yerine getiren ancak zekatını vermeyen kişi yozlanmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabiyetini yerine getiriyor ancak zekatını vermeyen. İşte zekat verilmediği zaman o zaman aslında itaati yerine getirmiş olmuyor. Otomatikmen yozlaşmaya başlıyor ve farkında değil. Bu sefer Allah'a yaklaşabilmesi için bizim etrafımızdaki insanlara olan hizmetimiz Allah'ın yardımını celbediyor. Allah'ın yardımı o kişinin zikrinin artmasına sebep oluyor. Eğer o kişi taviyetin gerçekleştirmiş olmasına rağmen kul hakkını vermiyorsa, o zaman yardım azalıyor, yardım o kişinin zikirsizliğine ve yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizle öpüyorum inşallah hocam. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum. Allah'a ne kadar güvenirseniz sizi o kadar rahat şartların içerisine alır. Sözünün muhtevasını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizle öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan güvenimiz zikrimize paraleldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Ve daimi zikrin sahipleri olduğu söz konusunda aç karınla yuvanızdan çıkarsanız, mutlaka hem kendi karnınızı hem de yavrularınızın karnını doymuş olursunuz. Yani siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. Allah sizin içinse o zaman sizi en güzel şartlar içerisinde hayatı nasip eder ve en güzele ulaştırır. İşte hadis-i şerife, eğer siz Allah'a gereği gibi güvendiyseniz, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani Allah sizi en güzel şartların içerisine sokacaktır. Ama sizin Allah'a olan güveniniz, güveniniz neye paraleldir? Güveniniz de Allah-u Teala'nın zikrine paraleldir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Hani Efendimiz her zaman söylüyor, ne kadar köfte o kadar ekmek. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ ederken en çok sorulan soru, siz Kur'an okudunuz mu? Okul okudunuz mu? Şeklinde geliyor. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ve sahabenin hepsi okur yazar değildi. Okur yazar olanlar vardı, yazar değildi. Dolayısıyla bu dünyayı Allah'ın medresesi olarak düşünmek gerekiyor. Ve doğar doğmaz herkes istisnasız Allah'ın medresesinde ders alıyor. Bu aldığı ders kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek istediği muhtevayı ifade ediyor. İki tür insan var bu dünyada. Bir hayrı ve şerri bilmeden yaşayanlar, bir de hayrı ve şerri Allah'tan öğrenerek yaşayanlar. Hayır nedir? Derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Her an insanın kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler noktasında Allah katında bir yeri vardır. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka hayırları şerlerinden fazla birisidir. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse mutlaka şerleri hayırlarından fazla olan birisidir. Dolayısıyla ilk etapta o kişiyi Allah-u Teala ya cennetine ya cehennemine, ama neye göre alıyor? Kazandığı derece, pozitifler, negatif dereceler. Kişinin günahı ne olursa olsun, kainat kadar günahı olsun, o kişi Allah-u Teala pozitif derece noktasına ulaştırabilir mi? Evet, o her şeye kadirdir. Kalben ulaşmayı dilediği takdirde Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse kainat kadar günah oldu, günah örtülmesine sebebiyle kainat kadar sevap oldu ve günahlar sıfırlandı. Günahı sıfır olan kişinin gideceği yer elbette Allah'ın cenneti. Çünkü bizi cehenneme götüren günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Artık günahımız yok. O zaman ilk etapta Allah-u Teala bizi bu dilek sebebiyle cennetine alıyor. Yaptığımız diğer hayırlar devamlı bize mutluluğu tattırıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın siz okuma yazması yoktur dediği zaman Allah'ın dersini almayacak diye bir engel yoktur. O Allah'tır, her şeye kadirdir. Ve bizi bu şartların içerisinde eğitime tabi tutuyor. Nitekim en üst seviyede Kur'an taşıyıcısı Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve ona da Allah Teala ne diyor? Ankebut 48'de senin okuma yazman yoktu diyor. Bizzat Allah söylüyor. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onun eline yazmıyorsun. Öyle olsaydı batıldakiler şüphe ederlerdi. Öyleyse okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e kim öğretti? Allah öğretti. Ama okuma yazması yoktu. Fakat Allah öğretti. Şimdi her devirde de devrin imamını Allah öğretiyor. Siz okudunuz mu? Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrendik. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Devrin imamlarının okuma yazma şartını Allah uygun görmüyor. Yani şart koşmuyor bu ayet gereğince. Dolayısıyla Allah onları seçiyor ve tasarrufunu alıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah onlara öğretiyor. Nitekim nasıl öğrettiğini de Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i nasıl Allah öğrettiğini. وَلَا تُحَرَّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiriyor. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek Cebrail Aleyhisselam ile beraber dinini hareket ettirme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُ وَقُرَانَهُ Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Yani biz sana onu öğreteceğiz. فَاِذَا قَرَانَاهُ فَتَبِيُ قُرَانَا Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. سُمَعَنَّا اَلَيْنَا بَيَانَهُ Sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde kutsal kitapların açıklamasını Allah gerçekleştiriyor. Kime yapıyor bunu? Devrin imamına. Devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Devrin imamının öğrencileri kimdir? Devrin imamının öğrencileri kavim resulleridir. Devrin imamının öğrencileri veli mürşitlerdir, vekil mürşitlerdir. Hepsi onu temsil ediyorlar ve diğer insanlar da onlardan öğreniyor. Dolayısıyla okudunuz mu, okul okudun mu? Biz Allah'ın üniversitesinden mezunuz diyecek. Yani daha doğrusu Allah'ın üniversitesinde okuyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. 79. Âl-i İmrân 79. Âl-i İmrân suresinin 79. ayet-i kerimesinde bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra bütün devrin imamları Allah Teala kitap veriyor, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor. Sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kullar olun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu hadisinde? Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğreten. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kendisini Rab'be adayan Rabbanilerdir. Rabbani kendine Rab'be ademiş kullar olun. Biz de kendimizi Allah'a adayan kullarız ve bu standart içerisinde muhterem Efendimiz'den devrin imamdan öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz diyeceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hicr suresi 26-27. ayetlerini açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمِنْ سَلْسَالَ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ Salsalın elinden kuru topraktan ve şeklenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. وَالْجَانَ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ سَمُمْ Ve cinleri daha önce dumansız ateşten yarattık. Yani cinler insan yaratılmadan melekler ve cinler yaratılmıştı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim abi. Muhterem hocam, günümüzde dua yazılı yüzükler, kolyeler ya da duvara asılan dualar, evlere, iş yerlerine asılan dualar çok yavaşta yazılı dualar üstümüzde taşımanın ya da evimize asmanın bir biz tasavvuf ehline ya da tasavvuf dışı insanlara herhangi bir faydası olur mu? Hayır. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte Diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden bir tanesi, ya Resulallah, biz onu eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah gelip evlerdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onların elinde Tevrat var, İncil var. Bunların ne işine yarıyor? Öyleyse onların yanında olmasına, üzerinde taşımasına rağmen içindeki muhteva ile amel edilmediği takdirde hiçbir faydası olmaz. Allah Teala üzerinde Kur'an taşıyanlara bakmıyor. Baksan işte her tarafın Kur'an yazılı kolyeler ve şuna
2: tabi olacaktır. Tabiyetle birlikte devrin imam.
0: Bunlar sende var. O zaman onun hatırına ben seni korurum. Hayır. Devamlı kalbe bakıyor. Allah'ın koruması kalpteki bir dilekle oluşuyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'teki Allah'ın garantisi ona göre çalışır. Men kâne yercu likâ Allâhi fennâ acerâ illâhâd. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim başka bir ayette Kehf 110. Kul ene beşerin müslüküm. De ki ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Bana Allah bana vahid. İlâküm vahid. İlâhın vahid. İlâhın istekmiyor. Men kâne yercu likâ Rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel yâmel amele salihen. Salih amel işlesin, zikir yapsın. İşte kalpten ulaşmayı dileyen ve zikir yapanlara Allah'ın yardımı ulaşır. Yoksa üzerinde kolye taşıyan şu bu. İşte iblis insanları hep kendilerine faydasız şeylerle oyalandırıyor ki vakit geçsin, bitsin. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
3: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı nasıl güçlendirir? Açıklar mısınız lütfen? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, evvel insanın yapısına bakalım beraber. İnsan zahiri alemet olan bir fizik bedenle yaratmış. Merzi alemine ait olan bir nefsi Allah dizayn etmiş. Ve secde 9'a göre Allah ona ruhundan üfürmüş. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Yapısındaki 19 haslet sebebiyle zaten %100 Allah'a bağlı. Bizim içimizde olsa da %100 Allah'a bağlı. Allah'ın bizde bir emaneti. Gelelim fizik, beden ve nefs. Fizik, beden ve nefs primitif halde. Başlangıç noktasında nefsi emmarede muhtevasında 19 tane afet var. Kime nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik hepsi bunlar ve bu nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle cehennemde rehine. Müddessir 38-39-40 cehennemde rehine. Ama bu rehinelikten kendisini kurtarabilenler kurtarabildiği miktar kadar nefs de Allah'a yakın oluyor. Evet. Dikkat ederseniz cehennemde rehine olanların özelliklerine bakıldığı zaman namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar vesaire, bunları yapmıyorlar. Ama şimdi ne diyelim? Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bu talebi onun nefsinin manevi kalbinde gördü. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek o kişinin zikir yapmaya başladığı an katından rahmet ve fazlın kendisine gelmesi demektir. Nitekim Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesinde أَلَمْ يَنَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنْهَا. Ankebut değil, Hadid suresinin 16. ayet kelimesi, pardon. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla, amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde huşu duyma zamanı gelmedi mi? Bakın hemen kişi kalpten ulaşmayı dileyip zikre başladığı an Allah onu huşuya ulaştırıyor. Ve huşu sahibi kişi namazı huşu içinde kılıyor. Ve o huşu o kişiyi Allah'a bağlıyor. Ama bu huşunun artan oranı kadar da Allah'a bağlılığı artıyor. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı. Sevgiyi arttırıyor ve bağlılığı da arttırıyor. Kişinin kalbindeki huşu miktarı kadar o kişi Allah'a bağlı bir insana girer. Mesela %2'lik rahmet kalbinde taşıyan kişinin Allah'a bağlılığıyla %2'lik 51 kalbinde nur taşıyan kişinin Allah'a bağlılığı aynı değil. Diğeri ondan %49 daha fazla. %2'lik rahmet taşıyan kişiden %51 nur taşıyan %51 nur daha fazla bağlı. Aşağı yukarı nefsin manevi kalbindeki 19 afeti Allah-u Teala kontrol altına almış ve daha bağlı. Bu bağlılığın %100 artış gösterdiği yer nefsin de 19 afetin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin gerçekleştiği bir yerdir. O zaman o kişi %200 Allah'a bağlı, Allah'a kendisini adayan, Allah'a %100 teslim olan bir kişiyle karşılaşırız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ma'as salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk varında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hikmet. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet kavramının muhtevası nedir? İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiye hikmet sahibi kabul ederler. Ancak hikmet o değildir. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkarır. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala Bakara 269'da yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ulavul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Tabii ki o dilediği layık olan kişidir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu ulu'l-elbab'tan başkası tezekkür edemez. Yani ulu'l-elbab'ın aslında hikmet sahibi olduğu da ifade ediliyor. Üç sonuç şartına ilaveten dört tane vasıf şartı vardır. Bu kişi kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir 2, 19 faziletin sahibidir 3 ve daimi zikrin sahibidir 4. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hikmet sahipleri en üst makamı işgal ediyor. Ulu'l-elbab da hikmet sahibidir. Muhlisler de hikmet sahibidir. Salihler de hikmet sahibidir. Ve Allah-u Teala hikmet sahibi alimleri derken irşada memur ve mezun kulluğu veli mürşitleri, veli resulleri en üst noktada devri imanı ifade ediyor. O halde eğer Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır diyorsa, Allah Teala hikmet sahibi alimi irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşad da vazifeli olan hikmet sahibi alimin ilim meclisinde bulunmak, onların ölü bulunan kişilerin ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Kimin kalbi diriliyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Hikmet sahibi alim ne yapıyor? Hikmet sahibi alim de Allah'a davet ediyor. Hikmet de Allah'a davet ediyor. İşte Nas suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Udu ila sebil ya rabbiki bil hikmeti ve mevzetil haseneti. Öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yoluna davette baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yere düz bir çizgi çizdiğini görüyoruz. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde doğru zannettikleri yanlışlara davet eden şeytanlar var. Kendileri ulaşmayı dilemeyen Başkasının dilemesine mani olan insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi bir insanın mutsuz olma ihtimali var mıdır? Dikkat edin, güzellik ve çirkinlik tamamen sizin iç dünyanızdadır. İç dünyanıza yansıyan şekliyle her şey hüviyet kazanır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman hikmetin mutlulukların bir başlangıç noktası olduğunu görürüz. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe ulaştığınız yer burasıdır. Burada bütün düşmanlıklar bitmiştir. Sulh ve sükûne ulaşmışsınızdır. Ve ondan aldığınız o hazı, mutluluğu, huzuru başkalarına da aktarmakla vazifeli oluyorsunuz. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişi, nefsinde afetler yok, şeytan tesir edemiyor. Öyle olunca tamamıyla o her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendiriyor ve her şeyde huzur ve mutluluk yaşıyor. Onun mutluluk huzurun dışında bir şey yaşayabilmesi ancak kalbinde afetlerin var olması, şeytanın da bu afetlere tesir etmesine bağlı. Ama afetler temizlenmişse, şeytan artık o kişi için bir gazla acıysa, o zaman o daimi zikirde huzuru ve mutluluğu yaşıyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dinin insanlara açıklanmasında hikmet sahibi alimlerin rolü nedir? Evet, çok seviyede görev sahibi olanlar hepsi hikmet sahibi alimlerdir. İster devrin imamından bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster kavim resullerinden bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster veli müşritten bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. Devrin imamı, o Allah'ın kendisine söylettiğini söyleyen, yaptırdığını yapan, Allah'ın tasarrufunda olandır. Ve Allah-u Teala ifade ettiğimiz gibi irşatla vazifeli kıldığı herkes hem öğütle hem de hikmetle Allah'a davet ediliyor. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in Ed-dinu nasihatin, Ed-dinu nasihatin, Ed-dinu nasihatin, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır deyince kimler için? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, idare için ve tüm Müslümanlar için nasihattir. Öyleyse evvela nasihatla Allah'a davet ediliyor ama arkasından hikmetle de Allah'a davet ediliyor. Nasihatle Allah'a davet, hikmetle Allah'a davet. İkisi de bir hedefe insanı ulaştırmak, kamil insan kılmak içindir. Fussilet Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in amin olanlar için şifaat ve hidayettir. Hidayettir. Şifa ve rahmettir. Ve hikmet sahibi olmak Allah-u Teala'nın da bir vasıf kazanmaktır. Onlar ancak Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Evet, onun için Mevlana diyor ki haktan alır, halka veririz. Onlar Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler hakka. Haktan alıp halka verilmek. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma yazması yoktu. Ama bütün Arap kavmine Kur'an-ı Kerim'i o öğretti. Dini ancak Allah'ın anlattığı ve kendisine başkalarının anlatma yetkisi verdiği insanlar anlatabilir. Her devirde anlatan ve anlatılan insanlar vardır. Ama hikmet sahibi olmayan kişi için bu geçerli değildir. Hikmet sahibi olmayan insanları tereddütte bırakabilir. dinimize girmiş hülyalardan bir tanesi de siz Kur'an-ı Kerim'i açıklamasını yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapabilmek için 11 tane ilme sahip olmak gerekli. Onu da ancak peygamberler yapar diyerek insanlara Allah'a giden yolu kapatıyorlar. Halbuki önemli olan Allah-u Teala'nın irşad da vazifeli kıldığıdır. Ve her devirde devrin imamının dışında 7 safa varis vardır. Devrin imamı asaleten bir nebi resulü olabilir. Onun olmadığı dönemlerde devrin imamı vekaleten bir veli resul olabilir. Ama onun dışında 7 grup varis var. El ulema ve rasıtı lambiya. Onlar hikmet sahibi alimler, nebilerin varisleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle, bütün alimlerle değil, 5 şeyden sakındıran ve 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Öyleyse başlangıç noktasında kişi gizli şirkte. Riya gizli şirktir. Riyadan ihlasa, İhlas Allah'a daveti içeriyor. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan kişinin kalbi yapısı 3 şekilde olabilir. Kalbinde zey olan, kalbi hasta olanlar, kalbi rasyon olanlar ve ulul elbab. Bunlardan sadece Allah'ın yetkili kıldığı ulul elbab. Rasihun da ve kalbinde zey olanlar da kurtuluşta değil. Kalbinde zey olanlar teşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yaratıyorlar. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbür taraftan ilimde kökleşmiş olan insanlar da muhkem müteşabih ayetler hepsi Allah'tandır. Ama onları da tezekkür edemezler. İlla ulu elbab. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Emaniyeyle bir muhteva içindedirler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerin meclisinde bulunmanın, kelamlarını işitmenin üzerimize farz olduğunu ve ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Hikmet sahibi alimlerle, mürşitlerle bir arada olmak, onlara tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Abi içimizde zaten bir Allah sevgisi, peygamber sevgisi var. Ama tam şartıyla yapamadığımız için üzülüyoruz yavrum.
3: Tabii ki vardır. Bence onlarla olmak da çok güzel bir şeydir herhalde. Keşke herkese rast gelse de işte onu anlamak biraz.
1: Dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
4: Diyanet Vakfı'ndan dinleyeceğiz. En sağlam, en güvenilir yerler Diyanet Vakfı.
1: Peki Allah'ın tayin ettiği mesela mürşitler hakkında ne düşünüyorsun?
4: Günümüze kalmadı. Günümüze var oldu desek yalandır. Onlar ermiş evliyalardan onlara ait vakıflar var.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır bugün? Neden Hayır. yoktur?
4: Kapatmamış. Bütün kapılar açıktır. Kapatmış olur, ahiret olur.
1: Peki neden bugün günümüzde evliya yok o zaman?
4: Evliyaların olmaması çünkü evliyanın olmaması, peygamberler var. Peygamber vasıtları kitaplarımız var, Kur'an var.
1: Siz de bir evliya olabilirsiniz.
4: Ama evliyanın vasıfları, şeyleri, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okunmuş, yani bilgili.
1: Ama mesela
4: ilim, irfan, fıkıh gören insanlarız. Yani bir şey okuyanla okumayan bir mi?
0: Misafirimiz evliyaların vasıfları, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okumuş, bilgili, ilim, irfan gören insanlardır. Evliyalık çok bilgi sahibi olmakla kazanılan bir vasıf mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre evliya olmak bir dilektir. Başlangıç noktasında herkes gizli şirktedir. Ve Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ الْعِلْمِ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Onu bir ilim üzerine, faydası ilmi üzere Allah'a delalette bıraktı. Önce Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz faydası ilimden, yükseltmeyen amelden, doğmak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Allah Teala her devirde insanları Allah'a davet eden Allah'ın dostları var. Yunus 62-63'te اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَنٌ Allah'ın verileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. İşte bu en büyük kurtuluştur. İsa Allah'ın verileri Fevzul Azim'e ulaşan insanlar. Ama bidayeti Sümer 17'ye göre bir dilek. İki tür insan yaşıyor. Allah'a davetle muhatap olduğu zaman Yunus 7-8'e göre dünya hayatını tercih eden, Zümer 17'ye göre de Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştiren, Allah'a tercih eden kişi. Kim Allah'a tercih ederse Rum 31'e göre Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Takva sahibi olan, şirkten kurtulan kişi Şura 13'e göre mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de iki ilim çeşidi var. Faydalı ilim ve faydasız ilim. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun alacağı bütün ilmen onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Her şey Allah'a dost olmakla başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu, yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Ermiş evliya olmak da ancak nefs ezgisiyle gerçekleşir, ama ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın dostudur. Ve Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak üzere yaratmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten uğra çıkartır. Ama kafirler de, onlar şeytanın, tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
2: vücudumuza sağlık sağlar, huzur sağlar.
4: İnsanı ruhen bedenle depresif şeylerden arındırır. Aynı hani yoga falan yapılıyor ya, onun aynısı işte. Onun vasıfları, şeyleri aynı orada toplanıyor, namazda toplanıyor.
3: Kalben, huzur. Çok güzel bir şey. Yani biz zaten onu hep geçiriyoruz içimizden. Hep sürekli onunla beraberiz. Hani açık olabilirim ama onun şeyinin farkındayım yani. Allah ismini söylediğimiz sürece kalpten o böyle içime bir huzur dolduğunu hissediyorum.
4: Devamlı zikreden insanın Allah ile ilişkilerinde, başkalarıyla olan ilişkilerinde Allah ile zikretmek toplumda ruhen bedenen çok iyi, ahlaken çok iyi. Çünkü Allah'la beraber olan kişi ahlaksız olmaz, huysuz olmaz. Allah'ın vasıflarını bildiği için toplum içinde daha makbul, daha bilinir kişi olur.
2: Ben bazı çok üzüntülerim var. Hep bu ibadetle kendimi yendim. Bu beni ibadet kötü yollara işittirmedi yani. Dedi ki bu dünyanın zaten sonu yok. Bu öte dünyada şey yapma diye. Bunun için hep ibadet beni her şey önüme çıkan kötülükleri engelledi yani.
4: Peki siz zikrediyor musunuz mesela Allah Allah Allah?
2: Evet. Zaten Allah'a Allah'ım dersen zikretmemiş olsaydık yani ayakta duramazdık. Kuşlar, yapraklar her şey Allah zikreder.
0: Bir misafirimiz benim çok üzüntülerim var. Hep ibadette kendimi yendim dedi. Ben insanın yaşadığı üzüntülerden kurtaracak en önemli ibadet nedir? Tabii ki zikir. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan dış düşman olan şeytan, nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle insanı hep devamlı, huzursuz ve mutsuz kılar. Kim zikretmiyorsa şeytan onun dostudur. Zuhruf 36'da "Men yahşu an zikrurrahmani nukayyid lehu şeytanen." Rahman'ından kim, zikrinden kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikir yoksa kişi şeytanla beraber, şeytanın kuludur. Ama kim Sümer 17'ye göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmişse o zaman Allah

0: vardır. Bizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiridir. Şeytanın hegemonisinden kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Böyle bir şey için ilk tavsiye edilmesi lazım gelen şey zikirdir. Allah Teala bu sebebe değerli olarak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Tekrardan hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu biz hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak, Mevla Sultanı Peygamber bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Şimdi hikmet daimi zikri ulaşmanın Kur'an'daki adıdır. Yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani zikrin başka bir adı da hikmettir. Allah Teala demiş oluyor ki Allah Teala ölü kalpleri zikirle diriltiyor. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kördür. Kalpleri de ölüdür. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dünyaya göre dirilmiştir. Ama henüz ahirete göre ölüdür. Fakat ne zaman daimi zikre ulaşırsa o zaman Allah Teala o kişinin kalbi daimi zikirle dirilmiştir, hikmet nuruyla dirilmiştir. O 4 tane sonuç 18 şey 3 tane sonuç 4 tane vasıf şartının sahibidir. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sümmün bükmü umyün fem la yercun. İsra 45-46'da ise Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen, Allah'tan sadece dünyalık isteyen ama ahirete inanmayan kişinin baş gözüne icabına müstere kulaklarına vakra kalplerine kinet koyuyor. Huzurlar da kapanıyor. Bakara 6-7'de ilgisiz kaldığı zaman hastalara Allah-u Teala engel koyuyor. Ama Enfal 24'te Allah Teala ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi ve resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulün davetine icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes yedi inan şartının sahibidir. Ve yedi kalp şartının sahibi yedi nimetle ikinci kez dirilme noktasına gelir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. İnsanlar hikmet sahibini anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse işlerinde Allah'ın güzelliklerini yaşama arzusu duyacaklardır. Ve de hemen Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte yeni bir dünyaya kapılar açılır. Hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. İşte size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Davete icabet edenler hikmet doğruyla kalpleri dirilenlerdir. Mesela şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz, dinlediğiniz zaman kalbinize eğer Allah'a ulaşma dilemek

0: diye bir talep oluştuysa, işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Başlangıçta herkes sağır diz kör ölüdür. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman o ölü kalp diriliyor Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet sahibi olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Huzura ulaşmak.
1: Ya bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır. Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Allah'la beraber, Allah korkusu olduğu zaman Allah'ın sevdiği kullar oluruz.
3: Dualarımız ulaşır. Yani dediğim gibi içten dua edersek, kalben onunla konuşabilirsek, yani onların ulaştığına inanıyorum. Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum.
1: Peki Allah Teala bunu bir tek bir dileğe bağlamış. Diyor ki Yunus Emre, dervişlik bir dilektir. Dileyene düğün dernektir. Evet. Siz de o dileği yapmak ister miydiniz?
2: Tabii tabii. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Amanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerin arasına al ya Rabbi. Ben de huzurlu olayım.
3: Emanet olan ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim inşallah.
1: Ne hissettiriyorsun?
2: Çok ruhu böyle çok bambaşka huzur. Sanki bir şeye emanet vermiş gibi bir huzur, bir rahatlık hissediyorsunuz.
3: Huzur, yani şu anda kalbim böyle çok güzel, ne bileyim, huzur hissediyorum yani. Evet. Çünkü Allah'tan bahsettik. Sizlerle tanıştık. Sizlerle çok güzel enerji verdiniz. Güzel, şu anda iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum.
0: Misafirimiz, Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum, ne isterse verdiğine de inanıyorum. Bizleri duyan işten Rabbimizden en çok neyi istemeliyiz? Tabii ki duayla Allah'tan talepte bulunabiliriz. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah Teala bizi yaratandır. Bizden hep ona müracaat etmemizi, ondan dua ile bir şeyler talep etmemizi ister. Bu bir farzdır. Bu hepimizin üzerine vazifedir. İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua vardır. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayan şey, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Uygun görüşeniz bir sualim olacaktı. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamu rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetler var. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Maddi nimetlere karşı şükretmemiz isteniyor bizden. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği her şeye şükretmemizi. Ama manevi nimetler var. Allah'ın nurları. Ona da Allah-u Teala hamd etmemizi emir buyuruyor. Allah ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Şükredenler hidayete ermeyi dileyenlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şükredenlerden olmak için hazırdır. Allah yolunda ilerlerken Allah'ın bizi ulaştırdığı basamakta hep daha çok şükreden birisi oluruz. Şükrün en üst boyutuna ise hikmet ve ötesinde ulaşılır. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikre ulaştığımızda da Allah'a devamlı şükreder hale geliriz. Ama şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Allah'ın manevi nimetlerine de hamd etmeliyiz. Onların artması için de Allah-u Teala'ya dualarda bulunmalıyız. Allah-u Teala Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرَ لِلّٰهِ. Demek ki şükrin bütünlendiği nokta, hikmete ulaştığımız nokta. Lekad اَتَيْنَ الْلُقْمَةَ الْحِكْمَةَ اَنْ اُشْكُرُ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Kim küfrederse de Allah Teala onun küfründen müstahinidir. Öyleyse şükretmek asıldır. Vallahi İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer olay buysa Allah Teala İbrahim 7'de şükrederseniz nimetimi arttırırım. İnsanlar bu dünyada Allah'ın bize verdiklerini ya küfreder ya şükreder. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın bize bu zahiri âlemde verdiklerine karşı onun emrine uygun kullanmamızı yerine getirenlerdir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَامِيلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ Malların Allah yolunda infak eden hali her başlarında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Bunlar Allah-u Teala'nın kendine verdiklerini şükredenler ve bunun karşında Allah'ın en üst seviyedeki derecatını alan insanlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bugün konumuz hikmetti ve Kur'an muhtevası içerisinde hikmetin geniş yelpazede nasıl yer aldığını ayetlerle sizlere açıklamış olduk. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Dua,
0: ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir.
6: Bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim. bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talebi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah-u Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sohbet, Allah'tan bahsetmek. Ama Allah'ın ayetleriyle ve Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ayetlere uyan hadisleriyle kaynaklara dayandığı zaman bu Allah'ın zikir sohbeti oluyor. Yoksa tersi insanların kendi alanında dünyevi konuşmaları, malayin konuşmaları sohbet değil elbette. Allah Teala zamandan münezzeh, mekandan münezzeh. Yani zamanı, mekanı kullanmıyor. Allah zamanı da yaratandır, mekanı da yaratandır. Zaman ve mekan yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala zamanı da, mekanı da insan için yaratmıştır. Allah'ın insanın dışında sonsuz mahlukatı var. Canlı ve cansız milyarlarca çeşit mahlukatı var. Ama bütün bu yaratıkların arasında Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın hedefi kesinlikle mutluluk. Bütün varlıkların hedefi insan ama insanın hedefi ise Allah'tır. Öyleyse insandan başka neyi yaratmışsa Allah her şeyi insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, boşuna yaratılmamış, insanı da kendim için yarattım diyor. İnsanın Allah için olması teslim-i külliyle Allah'a teslim olmasını ifade ediyor. O sebeple Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan herkes için tek bir din var. Bu din Allah'a teslim dini. Bu dinin üç esası var. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet, Allah tektir. Yaratan tüm zaman dilimlerinde sadece O'dur. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Allah cansızları yarattı. Suda başlayan canlı hayatı yarattı. Bitkileri yarattı. Cinleri yarattı, melekleri, kısacası her şeyi yarattı. Ama en üst noktada da insanı yarattı. İnsan dünya üzerinde değil, insan Allah katında yaratıldı ve Allah Teala yeryüzüne onu indirdi. Hepiniz biliyorsunuz Bakara 30'da وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اُنِي جَعْلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım, halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi Allah'ı temsil eden varlık, o insan. Evet, insan Allah'ın halifesidir. İnsan Allah'ı temsil ediyor. İnsan yeryüzünün de hakimidir ama Allah'a teslim olduğu kadar hakimdir. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur ve insanlarla bir imtihan içindedir. Nefsinde
afetler var olduğu süre içerisinde iş dünyasında kesin bir kavga vardır. Kavga nefse ruh arasındaki bir kavgadır. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu hastalıkların her biri şeytanın tesir alanı ve bu hastalıklar sebebiyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işler durumda. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama ruh 19 tane hasletle mücehez, Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve Allah'ın emrinden. Fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Ve akıl iki yolla şuurlanabilir. Bir, Allah'ın kutsal kitaplarından şuurlanması halinde akıl devamlı olarak ruhun talebine uyuyor. İki, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardan şuurlanırsa o zaman da nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman şeytanın tesir alanı içerisinde. Ama Allah biz insanları hem bu dünyada mutlu olalım hem de ahirette huzur ve mutluluğu yaşayalım diye bizleri yaratmış. Mutlu olabilmemiz ancak içimizdeki kavganın sonlandırılması ile mümkündür. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında Allah tarafından bize üfürülmüştür. Muhtevasında 19 tane haslet var. İman, daha doğrusu sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Ruh, tekamülün en üst noktasında ve ruh sadece Allah'ı dilemektedir. Ama fizik vücudumuz, nefsimiz öyle değil. Fizik vücudun da Allah'ı diler hale gelmesi halinde fizik vücut da Allah'a teslim olur. Daha sonra nefsimizin de sadece Allah'ı dilemesi, Allah'a teslim olması halinde o zaman insan zaten doğuştan bize üfürülen ruh %100 Allah'a teslimdir. Fizik vücut ise daha doğrusu ruhun teslim olmasına rağmen ruhun teslimi ruhun bizden ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıyla ruhun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimi ve daha sonra nefsin Allah'a teslimiyle teslimi külli ile kişi Allah'a teslim oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklık İslam merdiveni var. Tüm zaman parçalarında Allah-u Teala'nın değişik zaman dilimlerinde nübüvvetle vazifeli kıldığı peygamberlerine Allah insanların uyması gereken şeriat kitaplarını veriyor. Bütün şeriat kitapları biz insanların aklını nasıl kullanması gerektiğini kılavuzluk ediyor, bize işaret ediyor. Evet, akıl beyin vasıtasıyla bedenimize kumanda ediyor ve
aklımızı nasıl kullanmamız lazım? Kutsal kitaplar bize bunu bildiriyor. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Aklımızı kullanmamız halinde mutluluk, aklımızı kullanmadığımız zaman da huzursuz ve mutsuz oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk suresi var mı? Var tabii. Kur'an-ı Kerim'de bir mutsuzluk suresi de var mı? Var. Mutsuzluk suresi de, mutluluk suresi de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Hasr suresi. Başlangıç noktasında vel asr innel insane lefî husr. Asra, zamana yemin ederim. Öyleyse zaman istisnasız Allah'ın katında en büyük hazine ve Allah'ın bir mahlukudur. Zamanı da Allah yaratmıştır. Çünkü Allah zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Allah zamandan da münezzeh, mekandan da münezzeh. Zamanı da ihtiyacı yok, mekana da ihtiyacı yok. Zamanı da yaratan O'dur, mekanı da yaratan O'dur. İşte Allah Teala asra, zamana yemin ediyor. Biz insanlar için en üst seviyedeki olay zamandır. Zamana yemin ediyor insanlar hüsrandadır. Hüsranda olanların hepsi mutsuzdur. Hüsranda olanların hepsi gideceği yer cehennemdir. Başlangıç noktasında da insanlar hep hüsrandadır. Allah Teala zamana yemin ediyor. Öyleyse bütün zaman parçalarında hüsranda olan insanlar var, mutsuz insanlar. Hüsrandan kurtulan insanlar var, mutlu insanlar. Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmış. O zaman mutlu olalım diye Allah bizi yarattığına göre bizim kendimizi hüsrandan kurtarmamız lazım. Hüsran nedir? Hüsrandan kurtulmak nedir? Hüsran her saniye, her an üzerimizde vazifeli olan 4 tane melek var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına kiramen katibi melekleri dediği 4 tane melek. Sağ omuzumuzdaki melekler bizim hayırlarımızı yazıyor. Sol omuzdaki melekler de bizim yaptığımız günahları, şerleri yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala adına ister günah desin, ister zulüm desin, ister şer desin, ister seyyiat desin. Bunların hepsi bize derecat kaybettiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ister hayır desin, ister hasenat desin, ister sevap desin. Bunların hepsi de bize derecat kazandırıyor. Öyleyse her saniye, her an derecat kazanan ve derecat kaybeden bir pozisyondayız. Kıyamet günü bize hayat filmimiz teslim edilecek. Hayat filmimiz sağdan bize teslim edildiği zaman bileceğiz ki hayırlarımız şerlerimizden fazla. Hayat filmimiz, amel defterimiz bize sol taraftan verildiği zaman bileceğiz ki kesinlikle bizim kaybettiğimiz negatif dereceler fazla. Allah Teala mutlak adaletin sahibidir ve Allah Teala en çok insanı seviyor. Tekrar ediyorum, her şeyi insan için yaratmıştır. İnsanlar iki tür şekilde dini yaşarlar. Bir, gerçekten Allah'ın dinini yaşayanlar, teslim dinini yaşayanlar. Bir de yaşadığını zannedenler. İki tür insan var. İşte en büyük tehlike çağımızın belki de en büyük iflası dindeki iflastır. Yani
dini yaşadığını zannedenler ama gerçekte dini yaşamayanlar. Dini yaşamayanlar ama dini yaşadığını zannedenler. İşte 28 basamak İslam merdiveninin Hasr suresi 28 basamaktan oluşuyor. Mutsuz olan insanlar için de 28 basamak var. Mutlu olan insanlar için de 28 basamak var. Mutsuz insanların ilmi faydasız ilimdir. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Eferayte men ettehaze ilâhehu. O hevasını ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Öyleyse bir faydasız ilim söz konusu. Bu faydasız ilim insanların zanlarından oluşan şeytanın da öğretisini muhtevasına alan bir dizaynı ifade ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına emaniye dediği. Dikkatle bakın. Hemen Bakara 78-79 aklınıza gelmeli. Allah Teala buyuruyor ki ve min humul ümmiyine. Onlar ümmidirler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece emaniye bilirler. Öyleyse dini yaşadıklarını zanneden iki grup insandan bir tanesi emaniyeden besleniyor. Yani aklı emaniyeyle şuurlanmış. Öbür taraftan Allah'ın kutsal kitaplarından beslenen insanlar var. Akıl onlarla şuurlanıyor. Yahudiyseniz aklınız Tevrat'la şuurlanmışsa siz kurtuluştasınız. Yahudiyseniz aklınız emaniye ile şuurlanmışsa siz hüsrandasınız. Hristiyansanız aklınız İncil ile şuurlanmışsa siz kurtuluştasınız. Hristiyansanız aklınız emaniye ile şuurlanmışsa siz hüsrandasınız. Müslümansanız aklınız Kur'an-ı Kerim ile şuurlanmışsa siz kurtuluştasınız. Müslümansınız. Aklınız el yazması kitaplarla, emaniye ile şuurlanmışsa siz hüsrandasınız. İşte iki grup insan, bir yaşadıklarını zannedenler, biri de gerçekten dini yaşayanlar. Dini yaşayanlar da dini yaşadığını zannedenler içinde olaylar var. Birinci basamak olaylar. Hangi ayet-i kerime bize bunu söylüyor? Bakara 216. Allah Teala buyuruyor ki savaş o sizin için kerih olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte ister insanlar deyin, ister dini yaşadığını zannedenler deyin, olayları yaşarlar ve bu dini yaşadığını zanneden olayları yaşayanlar, onların hoşuna giden bir olay olursa hayır kabul ediyorlar, şer olursa da kendilerini üzen bir durumla karşılaşınca da şer kabul ediyorlar. Allah Teala bu doğru değil diyor. O zaman Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre derecet kazandıran her şey bizim için hayırdır. Hoşumuza gitse de gitmese de. Allah'a göre derecet kaybettiren her şey hoşumuza gitse de gitmese de bizim için şerdir. Öyleyse bizim her olayda, her saniye, her an şuna dikkat etmemiz lazım. Biz derecet mi kaybediyoruz, derecet mi kazanıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu dünya mel'undur. Zikir ve zikre yardımcı olan mürşit ve
Mürit müstesna. Şimdi dikkatle bunu değerlendirelim. Demek ki bu dünyada bizim önemle üzerinde durmamız, mutlu olmak istiyorsak durmamız gereken şey nedir? Zikir. Allah Teala zikri bize farz kılmış. Üzemi 8. Veskur ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah'ın ismi tekrar et. Bu ara sıra zikirdir. Ama Allah Teala Ahzab 41'de Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da en az günün yarısından fazla zikirdir. Yani 13 saat zikir. 13 saat zikir devamlı Allah diyeceksin, Allah diyeceksin, Allah diyeceksin. 13 saat oturarak biz başka bir şey yapmayacak mıyız? Hayır. Bu dünya hayatındaki aktiviteleriniz aynen olduğu gibi devam edecek. Ama sizden istenen ne? Sizden istenen bu hayatı yaşarken tıpkı nefes alır verir gibi Allah demeniz. Nasıl biz bizim dışımızda ne yapıyoruz? Nefes alıp veriyoruz. Öyle değil mi? Bize kimse şimdi nefes al, şimdi nefes ver demiyor. Bu hayatımızın bir gereğidir. Bu dünya hayatını yaşamak istiyorsak nefes alıp vermemiz lazım. Manevi açıdan da yaşamak istiyorsak daha bu sefer zikretmemiz lazım. Dikkat ederseniz astım hastaları var. Zorlukla nefes alıverirler. Hatta bazen alete bağlanırlar. Çok zor, yani yeterli boyutta nefes alıvermedikleri için dıştan bir destek söz konusu. İşte tıpkı fizik vücudun buna ihtiyaç duyduğu gibi nefsimizin manevi kalbinde de devamlı Allah'ı zikretmemiz lazım. O zikri yapmadığımız takdirde zikirsizlik bizi ölüme, zikir bizi diriliğe götürüyor. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde zikirsizlik ölüme teşbih edilmiş, zikir ise diriliğe teşbih edilmiş, benzetilmiş. Öyleyse biz Allah'a göre yaşayan birisi olmak istiyorsak mutlak surette Allah'ın ismini tekrar etmemiz lazım. Şu anda biz bir olaydayız. Olay yaşıyoruz, dünya hayatındayız. Siz oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz, ben de burada konuşuyorum. Ben Allah'tan bahsediyorum, siz de dinliyorsunuz. Bu bir zikirdir ve derecat kazanıyoruz. Yetmez, hepiniz de neyle? Zikir yaparak dinliyorsunuz. Hep diyoruz ki, ne diyoruz? Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ekranda, kulağınız da bizde olsun. Şu anda kulağınız bizde olsun, kalbiniz de Allah'ta olsun. Ve eğer varsa ekranda bir ayet, gözünüzde ekranda olsun. Devamlı olarak bu üçlüyü hayatımıza tatbik etmeniz lazım. Evet, gözümüz ekranda, kalbimiz Allah'ta ve istisnasız devamlı Allah ismini tekrar etmemiz gerekir. İşte ayet-i kerimeyi okudum size. İnsanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. Olayları yanlış değerlendiren insanlar, onlar el yazması kitaplardan besleniyorlar. Oradan şuurlanıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor acaba bu konuda? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Dehr ne? Zaman dehr. Yani Ademoğlu zamana sövüyor. O kadar kötü, mesela insanlarla konuştuğunuz zaman ne diyorlar? O kadar kötü bir zamandayız ki diyorlar. Halbuki zaman hiçbir suçu yok. Ama o kadar kötü bir zamandayız. İşte Allah'ın Resulü'nün ifadesi bu. Ademoğlu dehre, zamana söverek beni ezalandırıyor. Halbuki ben dehrin yanındayım. Yani ben zamanın yanındayım. Her emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü ben idare ederim. Zamanı ben idare ediyorum. Allah Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne buyuruyor Rabbimiz?
وَلِكُلِّ نَبَنْ مُسْتَقِرٌ فَيْسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Mesela kişi el açıyor, dua ediyor. Ya Rabbim bana şunu ver, bana şunu ver, bana şunu ver. İstediği Allah'tan. Ama Allah Teala diyor ki ben sana verdim. Fakat zamanı ben tayin ederim. Diler zamanında veririm. Dilersem 5 ay sonra veririm. Dilersem 5 sene sonra veririm. Dilersem ölümden sonra veririm. Ama zamanı ben tayin ederim. Her şeyin zamanını ben tayin ederim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben el açtım, açtım, Allah'tan istedim, istedim. Tabii dünyalık isteyenler diyor, Allah bana verdi diyor. Ben çok harikayım diyor. Allah bana verdi. Öbür taraftan da manevi istikamette ben de o kadar istedim, hiç de gelmedi diyor. Hatta birisi çok zikrediyor. Şeytan gelmiş, zikrine mani olmak için. Ya demiş, sen bu kadar zikrediyorsan Allah sana ne verdi? Hiçbir şey. O zaman zikri bırak demiş. Yani boşu boşuna ne kürek sarıyorsun? O da tamam demiş yani. Madem böyle zikrettim, hiçbir şey gelmediyse ben de bırakıyorum. Ertesi gün Hızır Aleyhisselam demiş ki sen niye zikir bıraktın? O da demiş vallahi zikir yaptım yaptım ama bana hiçbir şey verilmedi. Demiş sana Allah Teala o zikri yaptırmakla, Allah'ın yardımıyla yapıyordun. En büyük ihsanı değil mi sana? Tabii iblistir bu. Her zaman insanların ayağını kaydırmak için her türlü gayreti gösteriyor. Öyleyse Allah katında her şeyin bir zamanı var. Yani el açtığınız zaman biz Allah'a muhtacız. Allah buyuruyor ki hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse her saniye, her an hepimiz Allah'a el açmayız, dua etmeliyiz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay nedir? Duadır. O Rabbimizdir, sahibimizdir. Biz de onun mahluklarıyız. O verendir, biz de dilenenleriz. El açacağız dilenen ama istedik istedik, kişi diyor ki bana vermedi. Halbuki aslında vermiştir Allah-u Teala, vermemesi mümkün değil. Ama zamanı Allah tayin ediyor. İşte ayet-i kerimede her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve bakın Tevrat'ta ne diyor? Olay nasıl? Allah tarafından bu ay açıklamış. Vaiz 3-1-4 bölümde. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Her şeyin zamanı vardır. Doğmanın zamanı var. Ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var. Sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var. Şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var. Yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var. Gülmenin zamanı var. Yas tutmanın zamanı var. Oynamanın zamanı var. Her şey zamana bağlı. Her şey. İstisnasız. Şifa vermenin zamanı. Kişi hasta. Hasta olan insan Allah'tan ne diler? Kesinlikle şifa diler. Bana şifa ver ya Rabbim. O dilediği an kalpten diliyorsa Allah Teala şifa verir mi? %100 verir. Ama zamanı Allah tayin eder. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir bedevi geliyor. Ya Resulallah benim midem ağrıyor. Bana ne buyurursun diyor. O da Allah'tan Resulü bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Sonuca ulaşmıyor. Tekrar ya Resulallah benim midem ağrıyor. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Yine sonuca gidemiyor. Yine 3. kere bu sefer ya Resulallah benim midem ağrıyor. Bana bir şey söyler misin? Yine bal tavsiye ediyor. Diyor ki Allah yalan söylemez. Senin miden yalan söylüyor. Allah yalan söylemez. Yine bal tavsiye ediyor. 3 kere de bal tavsiye ediyor. 3.sünde iyileşiyor. Ve kişi diyor ki ya Resulallah 3.sünde de bana bal tavsiye ettin. Ben 3.sünde de tatbik ettim. Ama 1.sünde hiç sonuca ulaşamadım. 2.sünde de sonuca ulaşamadım.
Üçüncüsünde şifaya kavuştum. Evet diyor, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Zamanı Allah tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz neye sahipseniz el açtığınız zaman kalben ulaşmayı dilemeniz halinde. Eğer kalben ulaşmayı dilediyseniz, el açıyorsanız, Allah'tan bir şey istiyorsanız, Allah'ın vermemesi mümkün değil. Ama Allah zamanı tayin ediyor. Neden öyle? Allah'ın indinde en üst seviyedeki kanun nedir? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz istiyorsunuz, liyakatınız var, anında Allah size veriyor. Siz istiyorsunuz, liyakatınız yok, Allah sizi o liyakata yükseltiyor, Allah o zaman veriyor. Siz istiyorsunuz ama liyakatınız bu dünyada olmuyor, ancak öbür tarafta size veriliyor. Ama Allah'ın vermemesi mümkün değil. Öyleyse Allah'ın kapısında bekleyen ve istediğini bulamayan hiçbir insan yok. Tekrar ediyoruz. Allah hepimizin sahibidir. O Rab'dir. Rab demek emir merci demek. Rab demek sahip demek. Rab demek beslemek demektir. Mesela evin hanımlarına Arapçada ne deniyor? Rabbül Beyt. Yani evi besleyen kişi. Öyleyse Allah Teala devamlı bizi besliyor. Vücut neyi istiyorsa, talebi neyse Allah Teala mutlaka veriyor. Vermemesi söz konusu değil. Bu cehenneme gidenler Allah'tan ne istiyorlar? Cehenneme gidenler Allah'tan cezalarını istiyorlar. Çünkü Allah Teala kanunlarını koymuş. 7 tane ayeti kerimede sen benden dünyayı istersen sana veririm ama senin ahirette nasibin yok. İşte ayetler. 7 ayeti kerime. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirette hiçbir nasibi yok. Yani ahirette gideceği yer cehennem. Bakara 200, Nüs 78, Hud 15-16 ve devam eden diğer ayetlerin hepsi kim bizden dünyayı isterse. Şimdi ben bu yola girdiğim zaman insanları araştırmıştım. Bir iki tane kitap yazdım. Dua kitapları. Acaba insanlar Allah'tan ne istiyorlar? Yaptığım o araştırmada insanların %90'dan fazlası hep dünyalık. Mesela şu anda kardeşlerimiz bile oğlum imtihanı geçsin, kızım şunu yapsın, benim ev alayım, araba alayım. Bütün bunların hepsi nedir? Dünyalık talepler. Dünya, dünya, dünya. Ama Allah bizden ne istiyor? Allah bizden kutsal kitaplardan neyi isteyeceğimizi tayin ediyor. Allah bizden Allah'a ulaşmayı dileyin, onu benden isteyin diyor. Allah bizden mürşidiniz kim, onu benden isteyin diyor. Allah benden ne isteyin diyor? Ruhunuzun teslimini isteyin. Allah benden fizik vücut teslimini isteyin. Allah benden nefsinizin teslimini isteyin. Allah benden, ben size bu hedefleri tayin ettim. Ama Allah bizden bunları talep etmemizi isterken biz ne istiyoruz? Biz de dünyadayız. Çevre faktörü var. Şeytan devamlı bizim üzerimize oklarını gönderiyor. Devamlı şeytanın tesiri altında. Biz Allah'ın bizim için bunları isteyin isteyin demesine rağmen biz ne istiyoruz? Biz şeytanın bize emrettiği talepleri istiyoruz. İşte birinci basamakta olaylar, olayların değerlendirilmesi. İkinci basamak, insanlar ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve ancak üçüncü basamakta Allah katında bir kıymet sahibi olmak söz konusu. Kimdir onlar? Dua edenler. Allah ayet-i kerimede şunu buyuruyor. Furkan 77'de. Duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Yani sen Allah'tan istemiyorsan, senin Allah katında bir kıymetin yok. Çünkü Allah'tan istemeyen kişi kimden besleniyor? Şeytandan besleniyor. Nefsinden besleniyor. Ama Allah Teala benden isteyin diyor. Allah'tan istemenin vasıtası dua. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Az evvel ifade ettim yani. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek. O Allah. Neden? Çünkü Allah'ın yanında yok yok. Ne isterseniz Allah'ta var. Mesele siz Allah'tan ikinci bir kainat istiyorsunuz. Her şeye kadir. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Çünkü bize göre imkansız. Ama Allah'a göre sadece ol der ve olur. Çünkü biz zamanı kullanıyoruz, mekanı kullanıyoruz. Ona ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Mesela nedir? Bizden birisi bir bina istiyor. Diyor ki arkadaş benim oturmak istediğim bir bina bana lazım, bir ev lazım bana. Bizden istedi. Biz ne diyeceğiz? Arkadaş tamam demiş diyeceğiz ki bizim mekana ihtiyacımız var, bir arsa var. Sonra zamana ihtiyacım var. Şunu bir planını yapalım. Ondan sonra taşıyacağız, edeceğiz vesaire. Belki 3-4 senede biz o binayı inşa edip bizden isteneni teslim edeceğiz. Çünkü zamana ihtiyacım var, mekana. Ama Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Hayır, Allah'ın buna ihtiyacı yok. Mekana da ihtiyacı yok. Zamana da ihtiyacı yok. Ol deyince oluyor. Ol deyince oluyor. O her şeye kadir. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Evet, kullar için imkansız olan. Mesela şimdi biz insanlara diyoruz ki arkadaş bak ezeli ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça diye İslam. Ve bu din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tek. Başka bir yaratıcı yok. Dün bir kardeşimiz bana şeyi söyledi. Birisi sual sormuş. Biz Allah'ı nasıl idrak ederiz? Nasıl Allah'ı tanırız? Allah'ı en üst seviyede idrak etmek, tanımanın yolu hangi süredir? İhlas suresi. Allah kendisini tanıtıyor. Allah kendisini tanıtıyor. Allah diyor ki ben tekim diyor. Kul huvallahu ahad. Ben tekim diyor. Başka Enbiya suresi 22. ayet-i kerimesinde eğer Allah-u Teala diyor başka ilahlar olsaydı onlar kavga ederlerdi. Öyleyse Allah tek. Kul vallahu ehad. Allahu semed. O her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah kendisini tanıtıyor. Allahu semed. Her şey Allah'a muhtaçtır. Ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir fayda veremez. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir zarar da veremez. O her şeye kadir. O her şeye anında o emri de vücuda getirendir. Allahu semed. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yüled. Allah-u Teala 3. ayet-i kerime o doğurmadı ve doğrulmadı. O doğurmadı ve doğrulmadı. Lem yelid doğurmadı ve doğrulmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun benzeri de yok. Benzerler eğer insanoğlu bir şey istese varlıklar aleminden bir şeye benzetir. Ama Allah varlıklar aleminde değil. Allah yoklukta. Onun bir dengi olmadı olamaz. Denge olsaydı o zaman Allah diyor ya eğer başka bir ilah olsaydı kavga olurdu diyor. Onun benzeri yok. O tek. İşte Allah kendisini tanıtıyor. Allah tektir. Bu dinin üç esası var. Allah tek. Ve o tek Allah'a bizim teslim olmamız lazım. O zaman hani diyelim ki bir şeyi sizden insanlar teslim almak istiyor. Ya benim neyim var ki dikili ağacım bile yok. Neyim var diyeceksiniz. Var sende. Sen işte hayattaysan bir ruhun var. Hayattaysan bir fizik vücudun var. Hayattaysan bir nefsin var. Hayattaysan iraden var. Bunları Allah senden teslim almak istiyor. Sana vermiş karşılıksız bila bedel ama bunları teslim almak istiyor. İşte ruhumuzun teslimi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra
Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah'ın Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olan fizik vücuttur. Yükselen de, Allah'a ulaşan da ruhtur. Ama dua nereden geliyor? Dua kalbimizden, nefsin kalbinden geliyor. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Sevgili kardeşlerim, kalp, nefsimizin manevi kalbi, Allah'ın kudret elinde. Ya şeytanın talebiyle talepleniyor veya Allah'ın talebiyle talepleniyor. İstisnasız. Nefsimiz şer işlediği zaman şeytanın tesiri.

Mürşidinize tabi olup ruh sizden ayrılıp yükselecek ve sonuçta Allah'a kul olacaksınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi münafığı tarif ederken şu çağın en büyük iflas edenleri kimlerdir? Münafıklardır. Münafıklar dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığın 3 tane tarifini yapıyor. 3 işaretini veriyor. Münafık diyor, yalan söyler. Münafık diyor, ahde ve emanete ihanet eder. Münafık diyor, yalan söyler. Evet, münafığın 3 alameti istisnasız yalan söylemesi, ihanet etmesi ve doğruyu söylememesi. İşte konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Hadid suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Fetih 11'de. Seyakulu lekal muhallafun min el-arabi şagaletna amwaluna ve ahluna. Araplardan geride kalanlar mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Öyleyse yalancı kimdir sevgili kardeşlerim? Yalancı kalbinde olmayanı diliyle söyleyen kişidir. Dili bir şey söylüyor ama kalbinde yok. Mesela bir insan dese ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ama kalbinde yoksa bu kişi neyi söylüyor? Yalan söylüyor. Ama bir kişi derse ben kalpten Allah'a ulaşmayı diledim. Kalbinde varsa neyi söylüyor? Doğruyu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Öyleyse insanoğlu bu dünya hayatında ya sadıklardan olacak, doğruyu söyleyecek, ya yalancılardan olacak, yalan söyleyecek, kaziplerden yalan söyleyecek. Neyle belli olur? Doğruyu tespit etmek, yalan tespit etmek neyle belli olur? İmtihanla Allah Teala imtihan ediyor. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Ama bu dünya hayatı imtihan, bu imtihanda kağıt kaleme lüzum yoktur. O zaman imtihan varsa, kağıt kalem yoksa nasıl bir imtihandır? Mevlana'nın ifadesiyle bu dünya hayatındaki imtihan kulun kulla imtihanıdır. Evet, kulun kulla imtihanı. Yani insanlar insanlarla imtihan oluyor. İşte Ankebut suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ahasiben nasu en yutreke en yekulu amennâ ve hum lâ yeftenûn. İnsanlar biz inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Mesela şu anda insanların %95'inden fazlasına sorsanız ne der? Ben Allah'a inanıyorum der. Hatta deistler de Allah'a inanıyorum diyor. Ateistler de ona inanıyor. Yani Allah'a inanıyorum diyor. Ama Allah Teala diyor ki ben inandım demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Öyleyse inanmanın arkasında ne geliyor? İmtihan geliyor. Bu imtihanda Allah neyi görmek istiyor? Allah şunu görmek istiyor 3. ayet-i kerimede. Ankebut suresinin 3. ayet-i kerimede.

0: kerimesinde şunu görmek istiyor Rabbimiz. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Evvelkileri nasıl imtihan ettiysek, biz bunları da imtihan edeceğiz. Her saniye, her an Allah Teala biz insanları imtihan ediyor. فَلَا يَعْنِمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا Allah doğru söyleyenleri de bilecek. وَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الْكَاذِب۪ينَ Allah yalancıları da bilecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Doğruyu söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yalan söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü devamlı Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Doğruyu söylemek bir duadır aslında. Kalpten söylendiği zaman. Ama eğer dilin söylediğini kalp tasdik etmiyorsa o kesinlikle yalandır. O sebeple iki tür insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Allah Resulü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de yani hayra götürür. Derecet kazım doğruluk derecet kazanmaya götürür. Derecet kazanmak da cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. İşte birisi sadık, diğeri de kazip, münafık. Ya sadıklardan olacaksınız, ya münafıklardan olacaksınız. Şefaat kim için geçerlidir? Şefaat sadıklar için, doğruyu söyleyenler için geçerlidir. Münafıklar, yalancılar için şefaat var mıdır? Hayır, mümkün değil. Münafıklar için şefaat yoktur. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi Allah vahdettir, tektir. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve ne yapmak? Tevhidi gerçekleştirmek. Tek bir cemaati oluşturmak. Tevhid. Yani Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek cemaat. Allah'a teslim olanlar kimler? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ın nimetlerinden dolayı sevinir. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte bu Allah'a teslim olanlar. Allah'a teslim olanların giriş kapısı Allah'ı sevmek. İkinci kapısı Resulü sevmek. Üçüncüsü de sahabeyi 7 sava 4 teslim yaşayan sahabeyi sevmek. Dini yaşayanları sevmek. Diğerleri ise diğerlerinde ne yazık ki hayır yok. Hayır olmadığı için onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse Allah tek, Allah'a teslim olmak, ruhu, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmek ve tek cemaati oluşturmak. Tek bir grubu oluşturmak. İşte Allah Teala bunu buyuruyor. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu ayetle örtüşen hadiste şüphesiz ki doğruluk hayra, üstünlüğe yöneltir, iyilik cennete iletir. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklar olarak kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya fücür sürükler. Fücür de cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında yalancılardan olur ve gideceği yer kesinlikle cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya doğruyu söyleyenlerden olacağız ya yalanı söyleyenlerden olacağız. Yalan söyleyenler, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, Allah'a ulaşmayı dilemezse o yalancılardandır. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o da kesinlikle sadıklardandır. Devamlı Allah-u Teala'nın kalbimize bakmasının arkasında ne var? Acaba biz kalbimizden Allah'ı mı istiyoruz yoksa Allah'ın dışındaki şeylere mi sevgi diyoruz? Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'ı en üst seviyede seveceğiz. Resulü de Allah'tan dolayı seveceğiz. Ve diğer sahabesi de Allah yolunda olmandan dolayı seveceğiz. İşte İncil'deki Markos 29-31'de dinle ey İsrail, Allah tektir. Rabbi bütün yüreğinle sev. Bütün yüreğinle sevmek, ruhun teslimi, bütün canınla sevmek, fizik vücut teslimi, bütün aklınla sevmek, nefsin teslimi ve komşunu kendin gibi sevmek, iradenin teslimi. Yani komşuyu da kesinlikle kendimiz gibi seveceğiz. İster Hazreti Musa Aleyhisselam olsun, en adil hakim, kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. İster Hazreti İsa Aleyhisselam, bu İncil'deki ayette komşunu kendi gibi sev desin. İster Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz, kendin için istediğini, kardeşin için de istemedikçe, kendin için istemediğini, kardeşin içinde istemedikçe imanın kemaline eremezsin. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesine sesleniyor. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar. Olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse en üst noktada Allah'ı seveceğiz ama Resulü seveceğiz ve Resulü kendimizden daha fazla seveceğiz. İşte sahabenin davranış biçimlerine baktığımız zaman annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Neden insanlar? İnsanlar mallarını severler. İnsanlar akrabalarını severler. Ama bu olayda eğer biz imtihandaysak ne mal sevgisi ne de akraba sevgisi hiçbir şey Allah ve Resul sevgisinin önüne geçmemesi gerekir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah yolunda malını tamamen infak edip Resulullah'a teslim ettiği zaman ki işte ayet-i kerime indiriliyor. Onlar ki Allah yolunda gece gündüz gizli ve aşikar olarak mallarını infak ederler. Öyle olunca Hazreti Ömer onun yanında, Resulullah'ın yanında malının yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Malı seviyor ama eğer Resulü de kendinden fazla seviyorsa ne yapıyor? Ona teslim ediyor. Hazreti Ubeyke'ye gelince ayet-i kerimeyi dinlediği an sahip olduğu her şeyi gidip Allah'ın Resulüne teslim ediyor. Neden öyle? Çünkü o şunun bilinci içinde, her şeyden daha fazla Allah'ı ve Resulünü sevmesi gerekir. İşte eğer malı elinde bulunduruyorsa, malı Resul'den daha fazla seviyorsa, o zaman henüz o kemalata ulaşmamış demektir. Çocuklarına miras olarak ne bıraktın ya Ebu Bekir deyince, ne cevap veriyor? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir kefesinde Allah ve Resul sevgisi var. Terazinin diğer kefesinde sizin mala duyduğunuz sevgi var, akrabaya duyduğunuz sevgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki öyle insanlar var ki şehit değiller Resul de değiller. Ama şehitler ve Resuller onlara gıpta ediyor. Ya Resulullah bunlar kimlerdir deyince onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar aralarında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece ne yaparlar? Birbirlerini Allah için severler. Öyleyse aralarında bir akrabalık bağı olan kişi seviyor ama o akrabalık bağı sebebiyle sevebilir. Mal alışverişi varsa mal sebebiyle sevebilir. Ama hayır, bu şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği insanlar aralarında bir mal alışverişi yok. Bir akrabalık bağı yok ama birbirlerini çok severler. İşte o birbirlerini çok sevenler niçin severler? Sadece Allah için severler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olanlar, Allah için çalışanlar, kendilerini Allah'a teslim edenler, onlar birbirlerini Allah için severler. Şehitler onlara gıpta ediyor. Şehit ki kendisini, hayatını kime adamış? Allah'a adamış. Allah'a adamış nereden belli? Şehit olmuş. Kendisini Allah'a adamış. Ama şehit de ona gıpta ediyor. Öyleyse onun üstünde bir sevgi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteberdir. Öyleyse bu kişi şehit, kendisini Allah-u Teala'ya vermiş ama onun ötesinde bir alim var. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteber. Kalbi dışından daha iyi olan kişi Allah'ın velisidir. Kalbiyle dışı birbirinin aynı olan kişi Allah'ın ilmine sahiptir ama dışı kalbinden daha güzel olan kişi ise cahildir. Yani asıl teziyyeh Allah'a göre eğer bir hayat yaşıyorsak bizim üzerinde durmamız gereken şey neresidir? Evimiz mi? Kalbimiz mi? Neden kalbimiz? Çünkü Allah Teala kalbin müzeyyen olmasını istiyor. İşte Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنَ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki de Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمْيَانِ Lakin Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi onunla tezyin etti. وَكَرِيَ كُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. اُلَاكَ مُنْ رَاشِدُونَ İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala bu dünyada neyi tezyin etmemizi istiyor? Evimizi mi yoksa kalbimizi mi? Kalbimizi tezyin etmemizi istiyor. Evimizi değil. Ama insanlar ne yapıyorlar burada? Evlerini tezyin ediyorlar. Kalplerini değil. Öyleyse evlerin tezyini mal sebebi, mal çokluğudur. Diğeri de akraba sevgisidir. Bu dünya hayatı ne ifade ediyor? El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Ve insanlar, iki tür insan vardır bu yönüyle. Mallarını ve çocuklarını arttıranlar. Allah-u Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ دُنْيَا لَعِيبٌ وَلَهْوٌ Bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٌ Ve süstür. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Ve aralarınıza bir övünme, iftihar vesilesidir. وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ Ve dünya hayatı tekasürün çoğaltmadır. فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ Malları ve çocukları arttırmadır. Yani insanlar eğer mallarını arttırıyorlarsa, çocuklarını arttırıyorlarsa onlar bir dünya hayatının peşindedirler. Kim dünyayı isterse Allah'tan verir ama onun ahirette bir nasibi yok. Allah Teala başka bir ayette onların malları ve çocukları onları Allah'a yaklaştıramaz. Ve eğer diyor bizi Allah'a yaklaştıran şey nedir? Zikir. Dünya melundur. Zikir, zikre yardımcı olan, zikri hatırlatan mürşit ile zikri yapan mürit hariç. Zikir, zikri yardımcı olan mürşit zikrin yapan ise mürit. Hayrikum men taallemel Kur'an ve allemehu. En
1: İşte bu bir muhafızdır. Aynı zamanda bir vekildir. Ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yuti'ur rasule fekad atallah." Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. "Vemen tevellav" ama kim yüz çevirirse "Fema ersennake aleyhim hafize." Biz seni onların üzerine muhafız olarak

0: فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى misafirler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Aram Kur'an, Aram Mutlul programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çevremizde tasavvufta olmayan yıllardır antidepresan ilaç kullanan insanlar var. Bu ilaçların kullanımı insana ne gibi zararlar verebilir? Sevgili kardeşlerim, tabii bu ilaçların kullanımı insana ne gibi zararlar verir, onu doktorlar tayin eder. Ama Allah Teala bizleri huzursuz, mutsuz antidepresanlarla hayatı yaşayalım diye yaratmamış. Tam tersi, huzur ve mutluluk içinde antidepresana ihtiyaç duymayan, daima Rabbi ile birlikte olan, zikreden, mutluluğu yaşayan, etrafındaki insanları mutlu eden ve onlarla da bir kere daha mutluluğu yaşayan insanlar olarak bizi hayata getirmiş. Tasavvuf bunun ilacı. Ama Allah Teala bir insanın bu mutluluk hedefine nasıl ulaşması gerektiğini son indirdiği şeriatla bulan Kur'an-ı Kerim'le net olarak A'dan Z'ye kadar açıklamış. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, mutluluk listesi ve mutluluk garantisi. Mutlu olan, huzur içerisinde çevreyle uyum halinde olan insanların antidepresanlara ihtiyacı yok. Ama eğer kişi cehaletinin farkında değilse, etrafında yaşadığı problemlerin çözüm merciğinin Allah olduğunu bilmiyorsa, o zaman böyle bir hayat kaçınılmazdır antidepresanlar kullanmak. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde biz insanlara diyor ki: "İnne eredne emanet ale semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahmilna ve eşfakna minha ve hamalel insan innehu kana zalimen cehula." Biz emaneti göklere, arzlara, dağlara teklif ettik. Emanet diye zikredilen Allah'ın bize üfürdüğü ruh. Göklere, arza, dağlara hepsine teklif edilmiş. Ama emaneti yüklenmekten onlar çekinmişler, korkmuşlar. İnsan onu yüklendi. İnsan çok zalimdir ve cahildir. İşte cehaleti sebebiyle, yani işin en ilginci, Resulullah'ın önceki dönemin adı cahiliye dönemi. Yani Kur'an ayetlerinin bilinmediği dönem. Ama Resulullah'ın dönemine asr-ı saadet deniyor. O zaman antidepresanları neyle bırakabiliriz? Cehaletten kurtulmak suretiyle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya dedi: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ." Senden önce de kendine vahiy ettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ilim sahibi insanlardır. Ve zikir eline sorulan sualin, zikrin elinin bunu açıklamaması mümkün değil. Ama onun dışındaki cahillerin de zikir eline sormamaları doğru değil. İşte cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Ehli zikre sorsak ne olacak? Ehli zikir bizi Allah'a ulaşmayı dilememizi söyleyecek. Dilememiz halinde o zaman Allah'ın bedava 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Neyle? Allah'ın yardımıyla. O zaman da bu ilaçların hiçbirisine gerek olmadığı, huzurlu, mutlu bir hayata sahip olduğumuz her an Allah-u Teala bizlere ikram ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual Çorum'dan bir izleyici muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşridinden tövbesini alırken müşritten geçen celyanın geçme nedenini ve müride yararı nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'la Allah arasındaki ilişki 28 basamak İslam merdiveninde gerçekleşiyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Birinci basamak, Allah-u Teala Bakara 216'da öyle olaylar var ki siz onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de sizi üzer, sizi şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin ölçülerine göre hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Ama insanlar başlangıçta bunu bilmiyor. Hırsız, hakkı olmadan bir başkasının arabasını çalıyor, derecat kaybediyor ama seviniyor olaya. Halbuki Allah'a göre derecat kaybetmek mutsuzluktur, huzursuzluktur. Öte yandan mal sahibi de üzülüyor. Derecat kazanmasına rağmen hırsını kaybettiği derecatı o kazanıyor ama o da ona üzülüyor. Öyleyse insanlar başlangıçta bunu bilmiyorlar. Allah-u Teala bu ölçülerle insanları bu bilgiyi veriyor ve ona göre üçüncü basamakta kişi musibetlerle imtihan oluyor. Musibet canımızı acıtan olaylar olabilir. Bizi üzebilir ama musibet bize derecat kazandırıyor. İşte bunun farkına varan kişi tekrar nefsimizin afetlerine tabi olmamak üzere Allah'a ulaşmayı diliyor ve daveti kabul ediyor. Dördüncü basamakta da Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta baş gözündeki engelleri, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinit alıyor ve mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Mürşidin sözlerinin kalbine inmesini sağlıyor ve Allah ve onun kalbine ifatı koyuyor. Böylece sadece bir dilek, sadece bir dilek, bir dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyor Edi Furkan. İşte Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbine hidayete ulaşıyor, kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nur onu açıyor. Ve hadis 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi kişi perşembe cumaya bağlayan gece mürşidini Allah'tan soruyor. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tövbe ediyor. İşte buradaki sual da Allah'a ulaşmayı diyen bir kişinin mürşidinden tövbesini alırken, hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidinden tövbesini alırken Allah'ın celyanı mürşitten müride geçiyor. Müride yararı nedir? Onu da Allah yolunda bu güzelliklere ulaştırıyor. Eğer bu celyan geçmese, yani tövbe sırasında bu olay gerçekleşmese, o zaman Allah Teala'nın tövbe sırasında vereceği 7 nimet sahibi olamaz. 7 kalp şartının sahibi olamaz. Olabilmesi için mutlaka, diyelim ki Allah'a ulaşmayı dileyen birisi mürşit olmayan kişiye gitti, tabi oldu. Celyan yok. O zaman bunlar hiç söz konusu değil. Mürşide ulaştı ama mürşidi değil. Öyleyse bunların olabilmesi için mutlak surette birbiriyle uyum halinde olması lazım. 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım ki bu söylenenler olabilsin ve müride de faydası gerçekleşsin. Allah razı olsun. Muğla'dan bir izleyicimi muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi maldır buyuruyor. Hadis-i şerif açıklar mısınız? Yani her ümmetin fitnesi maldır, benim ümmetimin de fitnesi maldır buyuruyor. Öyle. Gerçekten de mal fitne midir? Evet. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. İşte Allah Teala hem Enfal 28'de hem Tekabun 15'te "Ve'alemu innema emvalukum ve evladukum fitne." Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Vallahu'n de ecrun azim. Yani imtihandır ama ecrun azim Allah'ın katındadır. Öyleyse bizim bu imtihanı geçmemiz lazım. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Hazreti Ali sohbetlerinde mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal gerçekten fitne. Onlar ilim diyorlar. İlim diyenlere ilim sizi korur. Siz malın bekçisi olursunuz. Bugün biz bunu nasıl söylüyoruz? Mal bir fitnedir. Mal dünya hayatıdır. Ve kim dünya hayatını isterse, Yunus 7-8'e göre, اِنَّ la يَرْجُنَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ dünya. Onlar ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından azdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır, onların gideceği yer cehennem. Ama kişi eğer ilim isterse, İlim, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onu isterse, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah rahim ve vesile tecelli ediyor. Ve peş peşe furkanlarla 12 tane insanla o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. O zaman gerçekten mal fitne midir? Evet. Eğer gözümüzü mala, dünya hayatına dikersek hem dünyamızı kaybederiz hem ahiretimizi kaybederiz. Ama eğer ilmi, yani ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğini talep edersek, Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman Allah Teala ikisini birden veriyor. Hem ahireti veriyor hem dünyayı veriyor Allah'ın izniyle. Fitne demek bizi Allah yolundan saptıran her şey. Saptırabilir mi eğer talep edersek? Fitne olan malı talep edersek saptırabilir mi? Evet. Allah razı olsun. Konya'dan bize Cumhurbaşkanı Hocam, Efendimiz bir sohbetinde tebliğ yaparken tevazu içinde olacaksınız buyuruyor. Tebliğ yaparken nasıl tevazu içinde olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, kibirle tevazu. Kibir, hakkı inkar eden ve mahlukatı hor gören kişidir. Ama tevazu bunun zıttı. Hakkı inkar eden değil, hakkı tasdik eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mahlukatı insanlara hor gören değil, İnsanların hizmetinde olan, onları Allah'a davet eden, daveti kabul edenlerden sonra Allah için onları tercih eden bir muhteva taşıyor tevazu. Tevazu ruhun bir hasretidir. Ama kibir nefsimizin bir afetidir. Tebliğ yaparken eğer tebliğci kibirli bir kişi ise, Allah'a ulaşmayı diyen ki bir kişi ise, o zaman Resulullah'ın şu hadisi devreye giriyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim, kalbiyle cahil olan insanlar, bunlar kibirlilerdir. Bunlar tevazu içinde olmayanlardır. Ama tam tersi, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve nefs seskesiyle ait olduğu seviyeye ulaşmışsa, o zaman o kişi tevazu içinde olacaktır. Tebliğ yaparken Efendimizin buyurduğu gibi mutlaka tevazu içinde olmamız gerekir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Her toplumun içerisinde İçi temiz olan Allah dostları var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, her toplum içinde içi temiz olan Allah dostları var mıdır? Vardır tabii. Bir kere her toplumun içerisinde, her ümmetin içerisinde o ümmetin, o toplumun, o kavmin ana nisanıyla ayetleri açıklayan bir Resul mutlaka vardır. Çünkü Allah Teala Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Arda arkası kesilmeksizin. Öyleyse her kavmin içinde o kavmin ana nisanıyla tebliğ eden Resuller var. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. Resul göndermesem azap etmem. İbrahim 4'te her Resulü kendi ana lisanıyla açıklasın diye ben. مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ يُبَيْنَ لَهُمْ. Eğer olay buysa tamam, %90'dan fazlası Resulü inkar ediyor vesaire ama mutlaka %10'dan azı da daveti kabul ediyor. İşte o daveti kabul edenlerden her zaman o Resulün etrafında 7 sabah 4 teslimi yaşayan birileri var. Dolayısıyla her toplumun içinde içi temiz Allah dostları var mı? Eli müşrikler var mı? Var tabii. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman devrin imamı her devirde hidayete erdirendir. Devrin imamı ya Allah'ın kendisine şeriat verdiği bir peygamberdir. Enbiya 73'e göre. Veya onun olmadığı dönemlerde veli resuller arasından bir tanesi seçiliyor. O vekaleten devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden vesile olan 7 grup insan var. İşte kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahidler. 7 grup. O zaman her toplumun içerisinde bunlar vardır. İşte ehli kitaptan Al-Maide 113-114'te Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap. Leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetmine ayatallahi anel leyli hum yescidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde de Allah'a uyumlu iman eden, maruf emreden, mükerden ne eden, hayırlarda yarışan salihler var. O salihler kimin önderliğinde oraya gelmişlerdir? Tabii ki veli mürşitler, veli resuller sayesinde. Veya devrin imam. Devrin imamını bunlar hepsi temsil ediyor inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir zenci muhterem hocam, insanlar Allah'a karşı neden ilgisizler? Bu gibi insanlara tebliğ yapmaktan çekiniyorum. Toplumun çoğunluğunun durumu buyken bizler ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, sadece bilmiyorlar. Yani cehalet her tarafı sarmış durumda. Herkes dünyaya ayetleri hiç bilmeden geliyor. İşte Nahl Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ اَخْرَجُوا مِنْ بِتُونِ اُمَادِكُمْ لَا تَعْلَبُونَ شَيْيًا. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Annemizin karnından çıktığımız zaman bir nefs ve bir fizik beden. Yani bir dünya çocuğuyuz. Bir dünyanın çocuğu olmak var. Bir de Allah'ın kulu olmak var. Böyle bir dünya çocuğu için Araf 179'a فَقَدْ زَرَانَا لِلْجَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Yani bu dünya çocuğu, fizik beden nefs ve nefse %100 tesir eden şeytan. Bunların kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Gözleri var, onunla görmezler. Kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. İşte dünya çocuğu olan fizik vücut nefs ve %100 tesir eden şeytan, onlar onlardan daha alt derecededir. Ama Allah Teala insanları dünyanın çocuğu olsun, huzursuz mutsuz hayvanlar gibi yaşasın diye değil, tam tersi en üst noktada kamil insan olsun, kemalata ulaşsın diye yaratmıştır. İşte bu manada Allah Teala katından evvela doğar doğmaz ruh üfürüyor ve katından ona Resuller gönderiyor. O Resullerin tebliğiyle daveti kabul etmesi halinde olaylar pozitif manada değişiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, daveti kabul eden herkes şeytanın ülkesinden kurtuluyor. Allah'ın ülkesinde bir hayatı yaşamaya başlıyor. Şeytan ne yapıyor? Şeytan artık ona tesir edemiyor. Allah onu dostluğuna kabul ediniyor. Alıncaya kadar. Ve o zaman bizler gibi insanlar anlamaya başlıyorlar inşallah. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyicimiz, Tüm Hocam iradenin kuvvetlenmesi için ne okuyabilirim, ne tavsiye edersin? İradenin güçlenmesi için zikir yapacaksın. İradeyi güçlendiren yegane vasıta zikirdir. Mürşidine tabi olan kişi 7 nimetin sahibi oluyor. Bu 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi kalbine iman yazılıyor. Üçüncüsü günahlar sevaba çağırıyor. Dördüncüsü ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşincisi nefs eskisi başlıyor. Altıncısı fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlıyor. Yedincisi de irade güçleniyor. Öyleyse neyle irade güçleniyor? Zikirle. Tekrar ediyoruz. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs zulmetten nura çıkıyor ve irade güçleniyor. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Afetler azaldıkça irade güçlenir. Afetlerle irade arasında zıt bir ilişki var. Afetler arttıkça irade zayıflar ama afetler azaldıkça irade güçlenir. Aslında sabit bir güçtür irade fakat karşıt gücün değişmesi sebebiyle irade değişiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam Ahzab 72 ayet-i kerimede Allah Teala'nın zalim ve cahilden kastı nedir? İşte zalim ve cahil, cahil bilmeyen kişi. Neyi bilmiyor? Problemlerin çözümünü bilmiyor. Nasıl problemin üstesinden geleceğini bilmiyor. Allah'ın hakikatlerini bilmiyor. Resulullah'tan evvelki dönemin adı cahiliye dönemi. Yani ayetlerin insanlar tarafından bilinmediği dönem. Cahiliye dönemi. 72. ayet-i kerimede Allah-u Teala hem zalim hem cahil. Şimdi cahil bir kişi devamlı nefs aklı ikna ediyor ve kişi şer işliyor. Zulüm işliyor. Hem kendisine zulmediyor hem etrafındaki insanlara zulmediyor. O zaman derecat kaybediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz oluyor. Öyleyse her şeyden evvel cehaletten kurtulması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi öğrenin, ilmini amel etmeyi öğrenin ve ilmini yaymayı öğrenin diyor. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve de o ilmi yayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Misafirine ikram etsin ve ya hakkı konuşsun ya sussun. O zaman susmanın ne manaya geldiğini yani konuşacaksak ayetleri konuşacağız, ilmi konuşacağız. Eğer ayet ve ilmi konuşmuyorsak susmak durumundayız. Ya hakkı konuşsun ya sussun. O sebeple başlangıçta ilmi bilmiyoruz. Susun diyor Allah-u Teala. Susmasak ne olur? Zannımıza tabi oluruz ve biz mesul oluruz. İsra suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İsra 36'da Buyuruyor ki hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme. Karışma, açıklamaya çalışma, muhakkak işitme, görme, idrak hepsi ondan sorumludur. O zaman bilmiyorsak konuşmayacağız. İlim öğrenin. İlim insanlara sevgiyi ifade ediyor. Öncelikle insanları seveceğiz. Sonra ilim öğrenin. Allah Teala Bakara 200-120'de şöyle diyor. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen hatta onların milletine tabi olmakça. Kul önüne hüdallahi ve hüda. Allah'a ulaşmak üzere işte o hidayettir. İşte bu ilimdir. Ve sana gelen ilimden sonra onların hevasına tabi olursan. Nedir gelen ilim ne? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Artık seni maleke minallahi müvenni ve lanesi, senin için bir veli mürşit yok. Öyleyse ilmin ne olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ilimdir. İlimle amel etmek, mürşide tabi olmak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak ve daha sonra da ulaşan Allah dostunun bunu herkese anlatması inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. İnsanlar neden anlaşmazlığa düşerler? Fırkalar kavramının bu konuyla bir ilgisi var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlar neden anlaşmazlığa düşerler? Fırkalar kavramının bu konuyla ilgisi var mı? Evet. Allah Teala Rum 31'de münübine ileyi, Allah'a yönel Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Öyleyse müşrikler kimlerdir? Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayanlardır. Ama bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olan müşrikler devamlı bir ihtilaf içindedirler. Minellezine ferakû dînehum. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Kullu huzbin. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Öyleyse fırkaların oluşmasının arkasında kesinlikle cehalet var, hakikati bilmemek var, Allah'a ulaşmayı dilememek var. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de diyor ki Allah Teala Allah ve Resulüne itaat edin. Kimdir fırka-i nacide yer alanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. وَلَا تَنَزَعُوا نِزَا düşmeyin, ayrına düşmeyin. Sahip düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, her an kutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Onlara göndermedik. Önemli mi bir muhafızın olması? Evet. Çünkü Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde insanların baş düşmanı şeytan sirat-ı müstakime oturuyor ve önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları saptırmaya çalışıyor. Ama kim bir muhafızın sahibi ise o zaman kesinlikle şeytan bunu yapamayacaktır. Neden böyle diyoruz? Çünkü hem Şuara 215'te iki kanadını ger onlara diyor. Şuara 215 Vahfıd cenahake limenettebeke minel muminin muminlerden sana tabir onlara kanatlarını ger. Sağdan soldan kanatları veya de önden arkadan da rad. Öğrenen kişi zikredendir. Kur'an-ı Kerim'i öğreten kişi de zikre yardımcı olandır. Zikir emrini verendir. Ve zikir, zikir, zikir. İşte bütün mesele bu Allah'ın en üst seviyedeki emri, ibadetlerin sultanı olan zikri hayatımıza mal etmek, kalbimizi zikirle süslemek, kalbimizi zikirle tezyin etmek. Allah-u Teala'nın kesinlikle bizden istediği bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar var. Aklı el yazması kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Kutsal kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Olayların değerlendirmesi her ikisi de değerlendiriyor. Ama bu olayları değerlendirilenden iki grup insandan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diliyor, diğeri dilemiyor. İşte dilemeyenler o zaman şeytanın öğretisine tabi olanlardır. Şeytanın da bir öğretisi var mı? Evet. Şeytan insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah'ın ilmi ne? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ilmi İncil. Allah'ın ilmi Tevrat. Allah'ın ilmi diğer kutsal kitaplar. Bunlar Allah'ın ilmi. Ama eğer iblis allem ediyor, kallem ediyorsa, biz insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyorsa o zaman neyle bizi besliyor Allah'ın ilminden uzaklaştırmak için? Emaniye denilen insanların zanları, insanlar zanlarını kitaplara aktarmışlar. Yazmışlar kitaplar ve her gelen bir önceki nesli refere etmek suretiyle akılların oradan şuurlanıyor. Bir akılların emaniyle beslenmesi, şuurlanması var. Aklı emaniyle şuurlanan kişi nefsin talebine uyuyor. Aklı kutsal kitaplardaki kitaplarla şuurlanan kişi ise ruhun talebine uyuyor. Kimdir ruhun talebine uyan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir nefsin talebine uyan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyen kişi? Öyleyse siz dünya hayatının peşinden koşuyorsanız, otomatikmen şeytanın tesiri altında emanet edilen el yazması kitaplarla beslenen bir kişisiniz. Ama siz kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, o zaman Allah-u Teala kutsal kitaplardan sizi besliyor. Gerçekten de mumin kulağından sularını buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mumin kulağından sularını. Şimdi ne dedik? Dedik her olay, her olayda Allah ne istiyor? Kalbinizin Allah'ta olmasını istiyor. Ve gözünüzün de ayetlerde olmasını istiyor. Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ayetlerde. Ama kulağınız da kimde olsun? Konuşanda, Kur'an'ı anlatan kişide, mürşitte. Kulağınız onda olacak. Mümin kulağından sulanır. Şu anda evet tamam, kalben zikrediyorsunuz. Gözünüz de ekrandaki ayetlere geliyor. Ama aynı zamanda kulağınız ne olsun? Bizde olsun. Eğer kulağınız bizde değilse o zaman buradaki söylenenlerden nasibinizi alamıyorsunuz demektir. Mutlaka kulak bizde olacak. Mumin kulağından sulanır. İşte bu kulağından sulanan kişiye ilk kişi Kur'an'ın giriş kapısı nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi bilen kimdir? Allah'tır. Allah kalplerdekini bilendir. Bakıyor o talep var.
O zaman o talep varsa Allah sizi kime bağlıyor? Sizi kulağınızın sunacağı bir mürşide bağlıyor. Mürşit konuşacak, siz de onu dinleyeceksiniz ve kalbiniz sulanacak. Allah'ın izniyle. İşte ayet-i kerimede feyza kuryel Kur'anu, Kur'an kurat edildiği zaman feste'mü lehu, dinleyin. Ve ensitû leallekum turhamun, dinleyin ki rahmete kavuşasınız. Öbür tarafta Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve in lev istakamu ale tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani mürşitlerine tabi olsalardı. Tarikat demek, tarikat neyle anlaşılır? Kim söyleyecek? Mürşide tabi olmakla. Yani ben tarikattayım diyen kişi aslında ben neyim diyor? Ben mürşidime tabiyim. Ben tarikattayım diyorsa ben mürşidime tabiyim. Günümüz insanı şeytanın da tesiri altında tarikatı ne olarak gösteriyor? Öcü gibi. Tarikatı öcü gibi gösteriyor. Halbuki tarikat Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. İşte ayetler. Ayetlere baktığımız zaman bakın Allah Teala tarikat için ne diyor? Diğer ayetleri de devreye alalım. Kur'an'daki tarikat gerçeği. Nisa 168'de bir tarik-i müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. İki tarik-i cehim var, cehenneme götüren yol. Nisa 168'de 169'da var. Nisa 169'daki ise tarik-i cehennemdir. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 168'de ise tarik-i müstakimdir. Ama Allah Teala Nisa 168'de inkar edenleri, zulmedenleri, başkalarına mürşide ulaşmaktan men eden, saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve onları sırat-ı müstakime, yani tarik-i müstakime ulaştıracak da değildir. İla tarik-i cehenneme. Mümin 17'de andolsun ki üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Tarik-i müstakim 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tarikten oluşuyor. Hakaf 30. Ya kavmena, ey kavmimiz, enne semeyna, işittik. Münadiyen, bir münadiyi, daha doğrusu

de ulaştırıyor. Tarik-i Müstakim'e ulaştırıyor. Cin 16'da ve in lev istakamu ala tarikate, eğer onlar tarikat üzere olsalardı la eskaynahum ma'en gadakan, onların kalpleri doyabileceği kadar onlara rahmet verirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Kalbiniz Allah'ta, gözleriniz ekranda, ayetlerde ama kulağınız mürşitte olacak. Yani ayetleri devamlı açıklayan kimdir? Ayetleri devamlı açıklayan Allah-u Teala'nın mürşididir. Herkes Kur'an okumamalı mı? Herkes Kur'an okumalı. Kesinlikle Kur'an okumalı. Kur'an okuduğu zaman bildiği, öğrendiği ayetler olacak. Ama Kur'an okuduğu zaman bilmediği ayetler olacak. O zaman o bilmediği ayetler, bilmediklerini kimden soracaklar? Allah-u Teala cevap vermiş Kur'an'da. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse herkes Kur'an'ı ele almalı. Çünkü tekrar ediyoruz. Allah Kur'an'la, kutsal kitaplarla aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi her şeyi, hayatınızın her saniyesini neyle yaparsınız? Aklınızla yaparsınız. Karar verirsiniz. Ya nefsinizin talebine, yavrunuzun talebine. Şimdi siz bir karar verdiniz. Kur'an ayetlerine uymuyor. O zaman Kur'an ayetine uymuyorsa siz neye tabi oldunuz? Nefsinize tabi oldunuz. Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi misiniz, değil misiniz? Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi değilsiniz. Çünkü nefsinize tabi olduğunuz zaman kesinlikle Allah sizi azaplandıracak. Ayet-i kerime ne? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلَ الرِّسْعَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَقْلُونَ, aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Aklını kullanmayanlara azap ederim. O zaman sevgili kardeşlerim, günlük hayatta aldığınız kararlar Kur'an'a uymuyorsa Allah sizi azaplandıracak mı? Evet. Aklını kullanmayanlara azap ederim. Aklımızın nasıl kullanmamız gerektiğini de kim bize bildiriyor kutsal kitaplarda? Allah bildiriyor. Aklınızı şöyle kullanın, şöyle kullanın, şöyle yapın. Mesela ilk etapta aklımızı nasıl kullanmamız lazım? Allah bize diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Akleden birisi. Mürşide tabi olun. Mürşide tabi olan kişi aklını kullanan birisi mi? Evet, çünkü Allah emrediyor. Allah Teala farz kılmış. Ruhunuzu teslim edin. Ruhunu teslim eden kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Fizik vücut teslimini yapın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Nefsinizi teslim edin. Aklını kullanan birisi mi? Evet. İhlasa ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Salaha ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Yani en sonunda iradesini de Allah'a teslim eden kişi en üst seviyede aklını kullanan kişidir. Bütün kavim resulleri kesinlikle irade teslimindedirler ve onlar A'dan Z'ye kadar akıllarını kullanan kişiye. Ama bir de aklını kullanmayanlar var. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayan diye sizden ahd almadık mı? Şeytanın kulları aklını kullanıyor mu? Hayır. Şeytanın kulları akıllarını kullanmıyor. Nereden biliyoruz? Devamında. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Şeytana kul olmayın diye ben sizden ahd almadım mı? Ve ne budûni hâzâ sirât-ı müstakîm. Bana kul olun. Bu da sirât-ı müstakîm üzerinde bulunmaktır. Ve devamında ve lekad edelle minkum cibillen kesîre efelem tekûnû tâkilûn. Ve şeytan çoğunuzun ayağını kaydırdı. Siz akletmediniz mi? Siz aklınızı kullanmadınız mı? Öyleyse şeytanın bütün gayesi insanı kutsal kitaplardan. Yahudi ise iblisin gayesi insan, Yahudileri Tevrat'tan ayırmak. Hristiyansa iblisin gayesi insanları İncil'den ayırmak. Müslümansa gayesine insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak. Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Ve Kur'an'da yok.

0: Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, istisnasız ve Kur'an'ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indiren Allah Teala nezele bi ruhul emin ala kalbike li tekunu minel müzerin. Öyleyse ya kalbinizde ayet vardır veya kalbinizde şeytanın talebi vardır. Eğer kalbiniz Kur'an'la besleniyorsa ayet vardır. Ama eğer kalbiniz emaniye ile besleniyorsa o zaman o zanlar vardır. Ve başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ne söylemiştim? Kur'an'da bir mutluluk suresi var mı? Var. Hangi sure var? Asr suresi. Mutlu olanlar kimler? اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ. Onlar ameni olup ıslah edici amel işler. İşte bunlar mutlu insanlar. Kur'an'da mutsuz insanlar var mı? Var. Kimler bunlar? Hüsranda olanlar. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar helaktedirler. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Onlar şeytanın kulu dostudurlar. Onlar gay yolundadır. Onlar fırkalar ayrılmışlardır. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Onlar birbirine düşmandırlar. Onlar fısıktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Hepsi bütün negatif özellikler ne değiller? Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Tamamen negatif özelliklere sahip olan insanlar. Ama Allah bizden ne istiyor? Bizden bir dilek sahibi olmamızı istiyor. Kalpten ulaşmayı dilememizi istiyor. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibiz Rum 31'e göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman müminiz Sebe 20'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman hidayetteyiz Rad 27'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ve Allah-u Teala'nın de devamlı kalbe bakmasının arkasında bu olay var. İşte sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilediniz. Allah bu talebi kalbinizde gördü. Hemen Rahim esması ile tecelli ediyor. Allah'ın Rahman esması herkes için. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Kim? Herkes için. Yani bu fiziki alem, kainat herkes içindir. Ama sevgili kardeşlerim, fizik ötesi olay sadece ve sadece kimler içindir? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişiler için. وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. اِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ Öyleyse bir nefsimiz var. Allah Teala tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Ama bu nefsin tezkiye ve tasfiyesi ancak ne iledir? Rahim esmasının tecellisiyledir. Ama Allah Rahim esmasıyla kime tecelli eder? Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah devamlı kalbe bakıyor. Bu talep varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve şeytana açılan kapalı sistemleri kapatıyor. Allah'a açılan kapalı olan sistemleri de açıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Gözümüzü açıyor. Biz mürşidi mürşit olarak görüyoruz. Kulaklarımızı açıyor ve kalbimizi açıyor. Ne demiştik? Gözümüzü açacak gözümüz ekranda ayetlerde. Kulağımızı açacak kulağımız mürşitte. Kalbimiz kimde olacak? Kalbimizi açıyor Allah'ta olacak. Yani kalbimiz Allah'ta, gözümüz ayetlerde, kulağımız mürşitte olacak. Bu minval üzere biz ameni oluyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama devamında Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbimize hidayetle ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor. Ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor ki dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismi bir şifre, kainatın şifresi. Kim bu şifreyi kullanırsa Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir. Allah diyorsunuz, daha der demez Allah size hemen ne yapıyor? Rahmetini gönderiyor. Ve neyi gönderiyor? Fazlını gönderiyor. Rahmet ve fazıl hemen gönderiyor. Ama göğsünüze gelen rahmet ve fazıl, rahmet kalbinize sızıyor, sizi huşu sahibi kılıyor. Ama fazıllar içeriye giremiyor çünkü kalbinize henüz iman yazılı değil. Ve Allah-u Teala o huşu ile sizi mürşidinize ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. Evet, benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat nedir? Salih rüya. Öyleyse üç çeşit rüya var. Rüya peygamberlik cüzünün 46'da biri. 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden rüya şeytanın korkutmasıdır. Nefsin hasiyatı rüya dünyayla alakalıdır. Bir de Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır deyince ne manaya geliyor? Evet, sahabe dini benden öğrendi. Ben nebiyim, son nebiyim. Sahabe zaten sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen son nebisin, dinimizi senden öğrendik. Ama senden sonra nübüvvet yoktur. Kimler gelecek, ne yapacağız, dini kimden öğreneceğiz? Benden sonra nübüvvet yok ama mübeşirat var. Yani siz haccet namazıyla mürşidinizi kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksin. Mübeşirat var. Mübeşirat salih rüyadır. Biz de diyoruz ki eğer kalben ulaşmayı dilediysen haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soracaksın veya ondan sonra dini kimden öğreneceksin? Nasıl sahabe dinini son nebiden öğrendiyse sen de haccet namazıyla sana gösterilen mürşidinden dinini öğreneceksin. Gidip ona tabi olacaksın ve dini ondan öğreneceksin. Ama şeytan allem etmiş, kallem etmiş. El yazması kitaplarda ne diyor? Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır derken, bütün insanların ruhu ölümle Allah'a ulaşır mı? Evet, bütün insanların. Ama ölümle ruhu Allah'a ulaşan kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. Çünkü Allah Resulü hadisinde diyor ki, şirkli olarak mülaki olana cehennem vacip olur. Şirksiz olarak mülaki olana cennet. Öyleyse siz kendiniz bizzat ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ölüm kaderdir, siz dilemiyorsunuz. Allah diliyor. Ama siz kendi iradenizi kullanarak ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman o zaman şirksiz olarak Allah'a mülaki olmayı diliyorsunuz. Allah Teala şirksiz mülaki olana cennet, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. O zaman iblis diyor ki tamam, ben bunların hepsinin gayesine, gayesi cehenneme göndermek. Diyor dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır ve ne yazık ki bugün çoğu insan, %90'dan fazla insan ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor ama nasıl inanıyor? Ölümle ulaşacağına inanıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağına çoğu insan %95 inanmıyor. %10'dan azı inanıyor. Tabi olduğunuz mürşidinize o zaman sevgili kardeşlerim inanç şartları sizin kalp şartınıza dönüştü. Dili kalbe indirdiniz. Dilden söylüyorsun. Dillen ikrar ama kalben tasdik. Dillen ne diyoruz? Mesela birisi size derse imanın şartları nedir diyorsunuz. Daha doğrusu inancın İslam'ın şartı, imanın şartı nedir? İşte Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, resullerine inanmak, yevmül ahire inanmak, şerrin Allah'tan, hayrın nefsimizden olduğuna, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bunlardır inanç şartları. Ama Allah Teala dilinize mi bakıyor yoksa kalbinize mi? Evet, dillen ikrar ama kalben tasdik. Bunu kalbinize indireceksiniz. Ne zaman kalbinize indiriyorsunuz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kalbinizdeki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ihbatı koyuyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalpten, göğsünden kalbinize nüron açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah demeye başlıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın nuru rahmet sızıyor içeriye. Huşu sahibisiniz ve huşu sahibi olan kişi haccet namazını kılıyor, müşrini Allah'tan soruyor. Allah Teala mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkesini yapan kişi kimdir? Nefs tezkesini yapan kişi 7 kalp şartının sahibi olan kişidir. Kalp şartları olmadıkça nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetü min elman. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Namazdan ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Evet, tekrar ediyorum. Zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikirden gafil olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, zikirden gafil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Namazdan gafil olan kişi ise mürşidine tabi olmayan kişi. Çünkü namaz nedir? Es-salatu miracil mumin. Namaz müminin miracıdır. Kalbinize iman yazılmadıkça siz miracı yaşayamazsınız. Onun için kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte siz duanızın kabulünü istiyorsanız kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmasını istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Siz Allah'a kul olmak istiyorsanız, şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsanız 7 kademede nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Allah Teala bunları istiyor ve böylece 7-8 aylık süre içerisinde hepiniz Allah'ın izniyle ermiş evliya oluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yaratmıştır. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. Şöyle ifade edeyim size. İnsanlar genellikle hayatı yaşarken hep dışındaki şeylerden şikayet ediyorlar. Gitmiş adam çiftçi arazisini ekmiş. Yağmur yağmıyor. Öf diyor, pöf diyor. Olmuyor diyor bu iş. Adam hayvan ticaretiyle meşgul. Hayvanları almış ama bir şey sebep oluyor. Hayvanın telef oluyor. Öf diyor, pöf diyor, şikayet ediyor. Ok çocuğunu okula göndermiş. Öğretmenle bir takışması var. Öf diyor, pöf diyor, öğretmen benim çocuğumu sevmiyor. Yani hep insanlar şikayet halinde, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar. Halbuki şikayeti kimsin, dışarıdan kimden, yani kendi nefsinden şikayet etmesi mi lazım yoksa dışarıdaki insanlardan şikayet etmesi lazım? Sadece kendi nefsinden. Allah Teala öyle buyuruyor. İbrahim 22'de lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytanım, şeytan der ki innallâhu va'adukum va'del hak, Allah hakkı vaatte bulundu ve enne va'adtukum, ben de size vaat ettim ama fâhlaftum, ben vaadimden caydım ve ma aleykum sultan, ama ben bunları size zorla yaptırmadım. Enni da'avtukum, ben sizi davet ettim, fesecebtum, siz benim davetimi kabul ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diyelim ki tarlamıza mahsul ektik, gelmeyince, yağmur gelmeyince kimi kınayacağız? Allah'a mı? Hay nefsimizi kınayacağız. Çocuğumuzu okula gönderdik, kimi suçlayacağız? Öğretmeni mi? Nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi. Yani nerede bir şikayetimiz varsa kimden şikayetçi olmamız lazım? Nefsimizden şikayetçi olmamız lazım. Nefsimizi kınamamız lazım. İblis bile, şeytan bile bizi kandırıyor, diyor ki niye beni suçluyorsunuz? Ya ben sizi davet ettim. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse nefs bizim nefsimiz. Kabul edip etmeme bizim elimizde. Allah'a deyin bakalım. Allah. Evet, siz Allah'a reddettiniz. Şeytanı reddettiniz. Ama Allah demezseniz kimi kabul ettiniz? Şeytanı. Öyleyse Allah dediğiniz an Allah'ı kabul ediyorsunuz. Allah demediğiniz an kimi kabul ediyorsunuz? Şeytanı. Ve şeytan gelip bunu bize zorla yaptırmıyor ki. İradeyi bize vermiş. Allah Teala diyor ki iradenizi kullanın. Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin. Allah dediğimiz zaman Allah'la birlikteyiz. Allah demediğimiz zaman kimle birlikteyiz? Şeytanla birlikteyiz. Men yakşu an zikrurrahmani nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa ne yaparız biz ona? Şeytanı musallat ederiz. Her şey elimizde. Her şey elimizde. Allah iradeyi vermiş. Allah deyin diyor. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Ve zikri, çok zikri, daimi zikri bize farz kılmış. Ve bundan Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Dost olmamızı istiyor. Allah'a dost olmak önemli mi? Çok çok önemli sevgili kardeşlerim. Şu kainatta en büyük şeref Allah'a dost olmaktır. Çünkü ne diyor Allah Teala? Hemen onu da okuyalım inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah'ın emrine Allah de. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Boluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Yani sen bollukta Allah dersen darlıkta da ne yapar Allah Teala? Seni kurtaracağım. Feskuruni eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz bollukta zikredersek Allah da ne yapıyor? Darlıkta bizi ne yapıyor? Zikrediyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala tarlamıza yağmur yağdırıyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala çocuğumuza en güzel öğretmen sevgisini. Biz yani her şey bizim zikrimize dayanıyor. Ve şu kısayla bitirelim. Neydi? Koyun baba. Çorum'da Osmancık kırcası, Osmanlı döneminde koyun baba lakabıyla anılan bir Allah dostu var. Bir ara köylüler gidip şikayet ediyorlar kadıya. Bu koyun babanın koyunları bağımıza zarar veriyor. Köpeklere de bize zarar veriyor. Kadı koyun babayı çağırıyor. Diyor ki senden şikayetleri var köylülere, ne diyorsun falan. Hayır diyor, ne münasebet. Benim köpeğim haram yemez. Benim koyunlarım kimseye zarar vermez. Nasıl oluyor? Meydanda topluyorlar. Kadı da onların başında. Ve gerçekten diyor ki herkes kendi parasıyla et alsın. Ben de et alacağım ve köpeklerimi saracağım. Sizin etinize dokunmayacak. Sadece benimkine dokunacak. Çünkü benim köpeklerim haram yemiyor. Kimsenin etine dokunmuyor. Hakikaten yapmışlar. Sadece mal sahibinin etini köpekler yemiş. Diğerlerine dokunmamış. Koyunları da bağa salmışlar. Koyunlar da bağın içinde yabancı otları yemişler, içmişler. Ama bağa zarar asla bir yaprağına dokunamamışlar. Kadı tamam diyor, bunu sen nasıl yapıyorsun yani? Bunlar koyun nihayetinde. Bağa salarsan herhalde ona da zarar verir. Hayır diyor, bunları yani bu koyunları, bu köpekleri Allah benim için yaratmış. Ama ben de Allah içinim. Ben ne kadar Allah içinsem, ne kadar Allah'ın emrine itaat ediyorsam, bu köpekler de, bu koyunlar da benim emrime itaat ediyorlar. Ben onlara söylüyorum, sakın bağa zarar vermeyin. Ben onlara, köpeklere söylüyorum, sakın haram yemeyin. Onlar beni dinliyorlar. Ama ben ne zaman Allah'ı dinlersem, onlar da beni dinliyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında o koyunların sahibi, köpeklerin sahibi gerçekte kim? Allah. Yani o koyun baba bir vasıta. %100 Allah'a teslim olmuş. Dolayısıyla Allah için, kullar için zor olan nedir? Allah için çok kolay. Allah Teala o koyunları salıverdiği zaman dokunmayın oraya diyor. Bana dokunmuyorlar. Haram yemeyin, haram yemeyin. Biz ne yapmamız lazım? Biz de aynen koyun baba gibi teslimi külliyle ne yapmamız lazım? Allah'a teslim olmamız lazım. Allah'a teslim olduğumuz zaman, o zaman da Allah her şeyi bizim emrimize veriyor. Biz ne zaman Allah'ın emrindeysek. Ne? Mesela ruhunuzu mu teslim ettiniz? Ruhunuzu teslim ettiğiniz oranda Allah Teala size kainatı teslim ediyor. Fizik vücut teslimini yapınız. O kadarını teslim ediyor. Nefsini teslim o kadar mı? Hatta bu bina yapanlar istikak bedelini alıyorlar. Yani mesela adam alıyor, ihaleyi kazanıyor. Arkadaş diyor ki bak ben şimdi temelini ben inşa ettim. Sen bu sana verdiğim fiyatın ne bileyim onda birini vereceksin bana. Temelini inşa ettim, ver o parayı. Birinci katı çıktım, ver diğer parayı. İkinci katı. Yani ne kadar veriyorsan o kadarını da sana hakkın olan, hak ettiğin şeyi teslim ediyor. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala nefsimizden hangi oranda vazgeçersek o oranda da bize teslimatı yapıyor. Nefsimizden %51 oranda vazgeçtik, teslimat o kadar. %81 mi vazgeçtik nefsimizden? O kadar. %100'ünden mi vazgeçtik? O kadar. Hazreti Ebubekir ne yaptı? Tamamından vazgeçti. Aldı her şeyi, ne yaptı? Allah'ın Resulüne teslim etti. Ne bıraktın ya Ebu Bekir çocuklarına? Allah ve Resulü sevgisi bıraktım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak bu. Teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Her şeyi ama her şeyi tamamen Allah'ın iktidarına bırakmak. Nefsimizi tamamen devreden çıkartmak. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, darlıkta, daha doğrusu bollukta Allah'ı zikredin ki darlıkta Allah size imdadınıza yetişsin Allah'ın izniyle. duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Sizden gelen suallerle sohbetimiz devam ediyor. İnşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, birinci suali seher vakti zikir çekmenin faydaları nelerdir? Bu konudan daha verimli olabilmek için nasıl bir düzen ve disiplin olmalı? Sevgili kardeşlerim, seher vakti Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kıymetli adettiği bir vakittir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Allah Teala secde 16'da şöyle diyor. Onlar yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerini korku ve ümitle dua ederler, zikrederler. Bu bir. İkincisi Zariyat suresinin Zariyat 17'de kanu kalinen minelleyli yehşun. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok azdı. Onlar çok az uyuyorlar. Öyleyse bütün mesele ne? Geceyi zikirle geçirebilmek. Seher vakti gecenin bir parçası. İmsaktan bir saat evvelki dönem seher vaktidir. O süre içerisinde kalkar, zikrinize başlarsanız, zikrederseniz Allah'ın katında çok güzel bir şeyi yerine getirmiş olursunuz inşallah. Allah'ı düşünmek nasıl olur? Özellikle zikir yaparken diğer ibadetlerimizde. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu huzur namazını düşünün. Allah Teala yoklukta, Allah mekanda değil, zamanda değil. Allah yoklukta, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi, kainatı yarattığı yer nerede? Yine yoklukta. Ama yoklukta nasıl bir bağlantı, ilişki içine gireceksiniz? Huzur namazını düşünün. Huzur namazındaki imamı düşünün. O namazın imamın üzerinde boşlukta Allah Teala'yı düşünün. O orada. Allah! O orada. İşte siz o şekilde düşünürseniz zikrinizi de o şekilde yapabilirsiniz Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur namazında namaz kılan ruhlar bizden öncekilerin ruhları mı yoksa şu anda hayatta olup ruhunu teslim et. İkisi de var. Ben Efendimizin sohbetinden biliyorum. Abdülkadir Geyni Hazretlerinden bahsetti. Yedi kutuptan bir tanesi Kutup Aktap, Abdülkadir Geyni Hazretleri. Ve o zaman çok Abdülkadir Geyni Hazretleri 1200'lü yıl, hatta 200'lü yıllarda vefat etmiş. Çok üst seviyede, kaç senedir? Belki 1200 yıldır hayatta değil. Ama o Kutup Aktap'tan bir tanesi de oydu. Efendimiz niye buyurdu? Dedi ki henüz onun derecesine ulaşan birisi yok. Allah. Hayatta olanlardan birisi onun derecesine ulaşırsa o zaman onun yerini ona veriyor. Öyleyse şu anda hayatta olanlar da var, diğerleri de var. Mesela henüz ait olduğu liyakat seviyesine ulaşmamışsa onlar huzur namazında vazifeli olan bir tane melek de bulunabiliyor. Ama eğer o liyakat seviyesine ulaşırsa o zaman Bekaya ulaştığı zaman kendi seccadesinde ne yapıyor o kişi? Huzur namazına iştirak ediyor Allah'ın izniyle. Efendimiz'den öğrendiğim bu inşallah, Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali. Ruhbanlık kavramı açıklar mısınız? Günümüzde İslam'da ruhban yoktur deniyor. Bu söz ne derece doğrudur? Sevgili kardeşlerim, ruhbanlık yok tabii. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan bir mevkide bulunur ve insanları çağırır. Gelin ben sizin günahlarınızı bağışlıyorum derse bu nedir? Ruhbanlıktır. Günahı bağışlayan mürşid değildir. Günahı bağışlayan kimdir? Allah'tır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Ama eğer siz o Allah'ın yerine o kişiyi geçirirseniz o zaman işte bu olmaz yani. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Yanılmıyorsam. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve merhamet kıldık. Yani onlara tabi olanlar. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Yani evlenmeme ve benzeri şeyler, mesela Allah Resulü ne buyuruyor? Evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ruhbanlar ne yapıyorlar? Evlilikten yani evlenmiyorlar o şekliyle ve ona göre. Bu bir sapmadır diyor. Allah Teala diyor ki biz ona ruhbanlık ihdas etmedik. Ve böyle bir şey vermedik. Onlar ruhbanlık ihdas ettiler. Ve bu ruhban olan kişi de insanlar onlar bizim günahımızı bağışlıyor. Mesela nedir? Şu anda Hristiyanlık alemin çoğu Hazreti İsa biz bir şey yapmasak da günahımızı bağışlayacak, bizi kurtaracak diyor. Öyle değil mi? Her türlü günah işliyor. Ondan sonra da bizi kesinlikle o kurtaracak. İşte bu bir ruhbanlık sınıfı. Halbuki bunlar tamamen sapmadır. Dindeki sapma. O halde biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amin olanların ecirlerini verdik. Onların çoğu fasıklardı. Yani İslam'da ruhban sınıfı yok. Kullarla arasına kimse giremez sözü tamamen şeytanın bir tuzağı. Ruhbanlık yok. Ama mürşide tabiyet kesinlikle var. Siz mürşidin yerine mesela şu anda Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşu anlatan insanlar bu ruhban sınıfına giriyor mu? Giriyor tabii yani. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hayır diyor onlar İslam'ın 5 şartıyla. Mürşide tabiyet hayır diyor. Halbuki Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. İkinci suali karşılaştığımız musibetlerde ya da bizi sıkıntıya sokan olaylarda nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Yine bugünkü hadis-i şeriflerden bir tanesindeydi. Ben onu inşallah sizlere söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bakın ne diyor Allah Resulü. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Yazıcılar kimler? Yazıcılar kiramen katibin melekleri. Öyleyse eğer sen şer işlemişsen, Allah Teala yazmışsa, o zaman musibet başına gelir mi gelmez mi? Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz ama kul azmayınca. Kul azmış, onları devreye almış ve Allah Teala sırf o musibeti niçin sana veriyor? O kaybettiğin derecatı tekrar kazanabilmen için. İşte Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Levle entusi ve musibetin bima kademet edeyim. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle. Şerlerin hepsi kimden geliyor? İnsanın nefsinden. 7 tane ayet-i kerimede musibetler insanın elinden geliyor. İşte ayet-i kerime 7 tane ayet-i kerimede musibet insanın işlediği şerlerin sonucudur. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Alimran 132 ellerinize takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyle. İsa 62 elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Elleriyle yaptıkları işlerden dolayı musibet geldiği zaman. Ellerinize takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyle. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Haç 10. Elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. Elleriyle takdim. Yani nerede bir musibet varsa ne yapmıştır o kişi? Nefsine uymuşlar işlemiş. Kiramen katibin melekleri yazmış. O sebeple diyor ki bil ki senin hakkında yazılmamış olan hiçbir şey başına gelmez. Yazılmış ki mesela hayır da aynı şekilde. Hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Sen yapıyorsun. Üzerindeki kiramen sene şu anda nedir? Şu an hepiniz beni dinliyorsunuz. Hem dinlemenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Hem de zikretmenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Öyle değil mi? Yazıyor mu kiramen katibin melek? Yazıyor. Yazıyor ama bunun mükafatını görecek misiniz, görmeyecek misiniz? %100 göreceksiniz. Ya ama şimdi diyelim ki bir kardeşimiz de buraya gelmedi, oturmadı. O da şu anda ne diyelim? Kahve de öyle kabul ederim. Hatır anlatmak için söylüyorum. O da cezalanır mı, cezalanmaz mı? Yani siz derecat kaybederseniz otomatikmen cezalanacaksınız. Ama siz derecat kazanırsanız otomatikmen mükafat kazanacaksınız. Yani bil ki senin hakkında yazılmamış, hayır namına da yazılmamışsa başına gelmez. Şer açısından da yazılmamışsa başına gelmez. Sen ne yazıyorsan odur yani. Kesinlikle. Allah hayrı arttırıyor, şeri arttırmıyor. Şer birebir. Yedik ayeti kerimede bakın hemen göstereyim. Şerin cezası birebirdir. Ama hayrın cezası birebir değil. En az bire 10, bire 700, daha üstü daha üstü. Bakın, evet. Seyyahatte ceza arttırımı yok. Kötülüğün cezası sadece bir. Bir. Bütün ayetler bize bunu gösteriyor. Ama hayırsa daha arttırıyor. Öyleyse siz hayır bir tane yapıyor. Mesela şu anda bir hayır işliyorsunuz. Buradasınız. Allah Teala size 700 katını veriyor. O 700 verdiği derecatın mükafatını görecek misiniz? Evet. Birisi darlığa düştünüz. Bu hayır önünüze gelir, sizi aydınlatır ve siz onun mükafatını kurtarıyorsunuz. Yani nedir? Bir kaza geçireceksiniz, Allah Teala sizi o kazadan kurtarıyor. E ne yaptınız siz burada? Evvela ektiniz. Ne ekerseniz ne yapıyorsunuz? Orada da biçiyorsunuz. Bollukta ekersen darlıkta da biçersiniz. Onu hayır açısından. Diğerinde de aynı şekilde siz yapıyorsunuz. Yani dilinizin söylediği sizin için kader hükmüne giriyor. Allah her şeyi bir kaderle yaratmış mı? Yaratmış. E bizim kendi serbest irademizle işlediğimiz nasıl kader oluyor? Orada da müktesebat devreye giriyor sevgili kardeşlerim. Mesela hepimizin şu anda burada oturan kardeşlerimizin Allah katında bir liyakati var. Siz Allah'tan ne dediniz? Diyelim ki bir şey istediniz. Anında Allah Teala size cevap verdi. O zaman müktesebatınız, niyet ettiğiniz şeyle nasip çakışıyor. Hemen Allah Teala veriyor size. Ama Allah'tan bir şey istiyorsanız liyakatınız yok. O zaman o liyakat seviyesine ulaştığınız zaman Allah Teala size veriyor. Yani el açtığınız zaman Allah'ın o eli boş çevirmesi söz konusu değil. Allah'ın izniyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah'ın izniyle. Öyleyse bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Hayır içinde, şer içinde. Sana takdir edilen de senin atlayıp başkalarına gitmez. Yani Allah-u Teala'nın senin için takdir ettiği şey de sana mutlaka gelir. Başkasına gitmez. Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet, huzur namazında Allah-u Teala düşünüyoruz. Huzur namazını namazında namaz kılan ruhlar, bizden öncekilerin ruhlar, onu anlattık zaten. Ruhbanlık yok. Musibetler bizi sıkıntıya sokan olaylardan nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğim gibi mutlak surette zikir yapıp Allah'a tevekkül edin. İzmir'den bir kardeşimiz, zekat ve özellikle bir nedir? Bizlere açıklar mısınız? Zekat kazancımızın %2,5'u bize haramdır sevgili kardeşim. Eğer zekatını vermiyorsak ne yapıyoruz biz? Kursağımıza haram yediyoruz. %2,5 kazancımız %2,5'u zekat. %2,5'u da bir paranın kiri. Efendimiz sofraya otururken ya Rabbim bize ihsan ettiğin helal ve tayyip nimetler. Birincisi helal, zekatı verilmiş. İkincisi tayyip, biri verilmiş. Helal ve tayyip nimetlerden. Yani biz hem kursağımıza aldığımızı helal yapacağız zekatı vermekle, tayyip yapacağız biri vermekle. İkisini verdiğimiz an biz o kursağımıza aldığımızı bu sefer helal alıyoruz, vücudumuza sağlık oluyor ve bedenimize ibadet oluyor. Ama haram yerseniz o haram ile beslenen vücut ibadetten hoşlanır mı? Hayır. Hoşlanmaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kasas 68'de Taha 13 ayetleri arasında ilahiyat rabıtası var mı? Kasas 68'de Rabbuke yahlukum men yeşâhu ve yahtar. Bu Resullerin seçiliş kanunudur. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik olanı değil. Taha 13'te anahtar tüke festem'i lima yuha. Evet, Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyor ki ben seni seçtim, şimdi beni dinle, ben sana vahy edeceğim, beni dinleyeceksin diyor. Taha 13 İlyat Rabıtası var. Ancak bu ayetlerde ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var mı? E tabii ki ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var. Sen iradeni Allah'a teslim edersen, iraden yoksa o zaman sana iradene kim tesir edecek? Elbette Allah. Seçim Allah'ındır. Allah insanların çok büyük bir kısmını kendisine seçer. Allah'ın seçtiği kullar Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilirler. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşır. Kulun Allah'a ulaşmayı dilemekle dışında bir tercih hakkı yoktur. Hazreti Musa Aleyhisselam tarafından da Allah tarafından seçilmiştir Hazreti Musa. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bu sohbeti bize bahşeden, bize nasip kılan Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana bulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
15: dünya hayatını yaşarken
16: sana ulaştırmayı diliyorum.
17: Sana ulaştırmayı diliyorum.
18: Sana ulaşmak istiyorum.
19: Sana ulaşmak istiyorum.
20: Çok istiyorum.
21: Sana ulaşmayı diliyorum.
22: Kalpten diliyorum.
23: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
24: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
25: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
26: Dost olmak istiyorum.
27: Dostlarından olmak istiyorum.
28: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
29: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
30: Kabul et inşallah amin.
31: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şeydi insan. Böyle bir dua edincik yani.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır, ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz, ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var, İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. İdfa billeti ahsen. Seyyati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa, daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytanı en yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ ve yüseddüküm an zikrillâhi ve aneselâd. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve boğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sirat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisini arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldaları da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse Eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Sizden ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel olanla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş, muhterem hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki, يَسِرُوا وَلَا تُعَسِرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümün yüz, ve la yürüdü bükümün yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cevher hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar, Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزُمْ bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis, unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı Ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele, dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki sayfayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama açık artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim

Kur'an'ı yani bu ulul azm ömürler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçektir? Size açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin etmişine tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre İlk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emirin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak Allah-u Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah-u Teala Muhammed Cedi'de İnten sorununa Allah'ın yansırakım müsebbid ahtamakım. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir.

0: İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerinin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesi, daveti nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar iblisin tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da nefs seskesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs seskesi yükselme, Allah'a ulaşmak, nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmet'i ile inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasret ve hürmetten mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz taatında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane ihsanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi, affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, üç alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefs ve ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın taati müşride tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emri bil maruf nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının son, her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam, ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an ruhunu ihtiva eden Asr suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış, bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında iman-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sevat. Öyleyse her Müslüman iman-ı hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması, bakın en başında iman ve hakik geliyor, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi, günahların örtülmesi, ikinci kademesi, salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi, günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında iman-ı hakik gelir, sonra amel-i salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında iman-ı hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İman-ı hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah-u Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُمُنْ يُبَيَاتِنَا. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ve Müslüman işte onlar bize teslim olanlardır. اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُمِنْ يُبَيَاتِنَا فَاَمْ مُسْلِمُونَ. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinden farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sulanı buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının sahibi olan, yedi Furkan'ın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik hücumun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecet kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarda kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlara şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman toplumsal olduğu için Allah-u Teala mutlak surette adaletin bir gereği olarak onu yerine getirir. İşte kullar zulmeder, Allah adalet eder. Allah-u Teala devamlı El-Hak esmasıyla tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla da tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla zulmedenin karşılığını azap olarak ona veriyor. Ama El-Hak esmasıyla da mutlak surette müjdeyi veriyor. Küfür devam eder başlangıç noktasında. İnsanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah-u Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet, El-Hak esmasıyla devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi El-Hak esması, birisi El-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder, Allah-u Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinize dilemeyenlerden bahsederken musibetler den ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah-u Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe ederse, o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşısında kalp katılaşıyor. Karanlıklar kalbe gidiyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hak şerleri hayır eyler. Mesela ellerinde takdim ettiğiniz günah işlemişiz, derece kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derece kaybetmişiz. Yine peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kula musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derece kaybetmiştir. Kiremen Ketre Ölmekleri de yazmıştır. Kula musibet hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiremen Ketre Ölmekleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah-u Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sevgili musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah-u Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasret değerlerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ مَمُنَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, سُمَ لَمْ يَرْتَابُوا sonra şüphe düşmediler. ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Demek ki hak müminler mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat ederler. Mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. İşte onlar sadıklardır. Şimdi demek ki Allah'a yaklaşmanın bir kanadı da mal ile cihattır. Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Her 7 basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2'sini teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'da zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diğerleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci yedili basamak itibariyle her şeyden evvel Allah Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz o sermayeyi çalıştırdığı an o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci yedili basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermayeyle bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermayeyle sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'da Rum 39'a faize verilen para artmaz ama zekat Allah-u Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü yedili basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah-u Teala ona verecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala malıyla cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, şuur nedir? Şuurlu varlıklar nelerdir? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza, şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına geliyor. Bilinç, bilinç yani o konunun bütün günlerine kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi, nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meredin fezadahumullahu mered ve lehum azabun mimma kanu yeksibun. Bakara 11'de ve ziyakalelim la tefsülü filerdi. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır, biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz, biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah Teala şöyle buyuruyor 12'de. اَلَا اَنَّهُمُ الْمُفْسُدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler. O konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü sura üfürüşten sonra alacağız. Evvela birinci sura üfürüşte Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümkünt memmaten fahiyahukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci sura üfürüşte herkes, ölenler zaten ölmüştür. Diri olanlar da ölüyor. Ve birinci sura üfürüşte herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya ait olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah-u Teala ikinci sura üfürüyor. İkinci sura üfürüşte tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitukum. Sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sura üfürüşte sümme yuhyukum. Sonra diriliyorlar. Ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle, cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetine alıyor. Zalimleri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatını kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tören Hocam adalet denilince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaşında elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazan tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah-u Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir. Ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. 8 değil, 48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan ellerinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bizi hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş nedir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden nebiklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayatı olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında kiram-ı kâtim amelikleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişiyi Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güvencesi altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah-u Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak ve vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor. Bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir? Hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes tekliple sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مِنَ الْمُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür. Allah'ın rahmetine ümit kessen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnededir, zalimdir, cahildir. Ama biliyorsunuz, bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38 ve benden size hidayet gelecek diyor Rabbimiz Taha 123'te. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse delalette olanların hepsi hidayete muhatap oluyorlar. Ya hidayetçinin getirdiği hidayeti dileyecekler veya dilemeyecekler. Dilemeyenler delalette kalıyor. Dileyenler, hidayeti dileyenler, Allah'a yönelenler onlar, Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dinlemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse o zaman delaletten kurtulur. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan birisidir. Felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsurdur. Felah cenneti müjdeler, hüsran cehennemi işaret eder. Kalın çizgilerin felaha Ermeni matematik ifadesi, sevap tartılarının günah tartılarından ağır basmasıdır. Hüsranda olanlar ise günahların sevaplarından fazla olması halidir. Ama dediğim gibi kişi ancak takva sahibi olursa Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor.
Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ اَعْمَالُكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual. Ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual. Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amin olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise lika Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Şimdi bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerini ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amin olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç,

0: aminu. Ama amin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31, insanlar şirktedir. Münibine eyleyi ve takku ve akrimi selah ve la takvim ile müşrikin. Öyleyse şirktedir, şirkten kurtulduğu yer, Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır, amin olduğu yer. Şirktedir, Allah'a yöneldiği yer, Rum 31'e göre. Ve takva sahibi değildir, Enfal 29'a göre. Takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, bir tek dileğin sahibi olduğu. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği, Enfal 29'a takva sahibi olduğu. Hasır suresinin 2. 3. ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettireceğinden fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. 3. sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta filhal müminun ellezinehum fi salatim kâşûn. Kimlerdir? Hatta filhal müminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? اَلَّذِينِ فِي سَلَاتِمْ خَاشِينَ. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var, bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fela iki yönlü olarak karşımıza çıkar. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Zikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا. Nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. 7 safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman 1. safa felah, kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması Mümin 102. 2. safa felah, mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği. 2. safa felah. 3. safa felah, nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunlar hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. 1. kat cennet, Allah'ın rahmeti, Allah'a ulaşmayı dilemekte. 2. kat cennet, nefs seskesiyle, müşride tabi olduğu yer. 3. kat cennet, kalp temizliğiyle nefs eskisini yapıldığı yer. 4. kat cennet, Müslümanlar olan rahmetiyle. Ve 5. kat cennet, daimi zikirle. 6. kat cennet, ihlasla. Ve 7. kat cennet, iradenin de Allah'a teslimiyle. 7 safa felah söz konusu. 3. sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerinin yok olmasına, tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah, hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek, yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz, Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayetel Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken hep öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için

0: Bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karımca duası, Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyor.
0: Anlıyorum. Yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
0: Ya Rabbim, ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
2: Tamam ablacığım, biz yok.
1: Hayır. Niye etmiyorsunuz?
2: Şimdi ben biliyorum, ben şurada oturdum zaten, evden buraya gelene kadar ben 50 kere Alem-i Şerif'i okuyarak geldim.
4: Bir misafirimiz, Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifi, Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz, ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır. Dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime, kim bizden dünyayı talep ederse veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor. Fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi, Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o ahireti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret sevizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerin zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet ederler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştınlar. Öyleyse kişinin daveti, Allah'ın davetimize icabet etti. Bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı ki bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi veya Allah'a teslim olma talebi hangisi derseniz deyin. Onu dileyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşid de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor, ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetine Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım insana. Bir darlık musibet sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken, otururken yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah'a verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık hatalarını zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de Ulaike lehum nesibun ma kesebu vallahu seyyul hisab. Ama 201'de Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenen ve kina azabenler derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah-u Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rahat 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a da gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller o zincir kopmadan bugüne kadar?
0: Mutlaka. Allah'ın sevgili kulları var. Onları yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içinde, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
2: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var. Kitapları var.
1: Ya bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet. Her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
2: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
0: Evliyalara saygımız sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceği insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
4: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyor dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da velleysen insan ila masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve katılmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaleten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah-u Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah-u Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah-u Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve nehiler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak, o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç önce ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi yedi tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165 müjdelici ve erci Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4 ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36 her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134 Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Rezil-i Rüsvay olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah-u Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar Hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü.
4: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ereceğine inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebile Sultan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını istemem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok. Hedef yok. Ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz faydası ilmin sahipleri. Aslında evet ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Helaken nasu illel alimun. Helakel alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Yapmam lazım. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
0: Zikir. Şimdi temeli Yunus Emre'nin dediği gibi bir dergaha 40 yıl, 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı kim isterdi sana? Her gün ben sana düzgün odun getirmek. O farklı bir kafa yapısı. İnsanı kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
1: Her an Allah diyen bir insan değişir mi? Mutlu olur mu?
3: Olmaz mı? Olur tabii ki.
2: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah den, şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya meleki ya Allah dersen rızkın artıya diye.
0: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani yaşıyoruz ya. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
1: Peki Allah...
2: Kürsü. Evet. Ha.
1: Peki Allah Allah Allah demek.
2: Bir bereket artırıyor ya. Ben... Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
4: Bir misafirimizi ki yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katına inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısı düşmesi söz konusu olmasın inşallah ama düşerse zikre başladığı an hasbel kader böyle bir olayla karşılaşırsa yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturar, elimizi tesbihimizi almak ve Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah Allah diye zikretmeye başlamak. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından aldığını net olarak yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması olayını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Kalpten sevgilerimle inşallah.
4: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması çıkar mısınız? Zaten zulüm demek derecat kaybetmektir. Şer derecat kaybetmektir, seyyah derecat kaybetmektir, günah derecat kaybetmektir, zulüm de derecat kaybetmektir. Öyleyse derecat kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7-8'den nellezine la yercüne likâne ve râdu bil hayâtü dünya. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler yer cehennem. Ama En'am 160'te Allah-u Teala ister kafir ister putperest kim olursa olsun seyahate karşılık birebir ceza söz konusuyken hasenata karşılık 1:10. Ama mürşidine ulaşırsa 1:700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecat kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece kaybettiği değer her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı 1:10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet, bir kere daha söyleyelim. Hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasına zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı 1:10'dur. Ama kaybettikleri her saniye, her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Mürşit önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve onu o noktadan itibaren 1:10 değil artık 1:100, 200, 300, 1:700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah Teala Araf 16'da İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimine insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse İblis'in sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimde Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa, o zaman İblis ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var, Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir Müzemmil 8'de emrediyor Allah-u Teala. Ashab 41'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam. Rüyanın dinimizdeki yeri nedir açıklayabilir misiniz? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46. cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. Nedir ya mübeşşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüya iledir. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmasa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, Allah'a ulaşma dileği, Allah'a teslim olma talebidir. Sen Allah'a teslim olmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an, Rahim esması ile tecelli ederek, 4 kalp şartının sahibi olarak zikre başlarsın ve huşu sahibi olursun. Huşu sahibi olan kişi Allah'a mutlaka mürşid gösterir. Mürşidine tabiyetle zikre başladığın an, seni huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleri yavaş yavaş zikirle azalır. Bunun manası huzurun artar. Ve nefs tezkesi ve tasfiyesiyle tamamen iki cihan saadetinin sahibi olabilirsin. Mutluluk, nefsimizdeki afetlerin yerine faziletleri geçirmekle gerçekleşir. Mutlu olamama sebebi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemediğin için hedef emirler yok. Yetmez ibadetlerin sultanı zikir yok. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, zikre başlarsan göreceksin ki gün be gün mutluluğun artar. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabi olacağımız mürşidi nasıl buluruz açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla bunu söylüyor. Mürşide tabi olmak farz. Ama bu farzın nasıl yerine getirileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Neyle istiyoruz? Bakara 45-46. Hacet namazı kılarak istiyoruz. Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyiz. Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Neyse bu ayetlerin hülasasından hacet namazı kılarsak, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz takdirde huşu sahibi birisiysek Allah mutlaka bize mürşid gösteriyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, davranış biçimlerinin teslimler üzerindeki etkisi var mıdır açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri bizim anlık mutluluğumuza çok büyük etkisi vardır. Çünkü mutlu edersek mutluluğu yaşarız. Ve davranış biçimleri güzel ahlakı içine alır. Negatif davranışlar da kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Öyleyse çirkin ahlak amelimizin boşa gitmesine sebep oluyor. Güzel ahlak da kötü amellerimizin örtülmesine sebep oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku programının sonuna geldik. Bir başka Kur'an, Haram Utku programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde daha bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu rehine nasıl emanet olur? Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah Teala hükmedendir. Yaratan Rabbimiz, yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainatın içerisinde belki bir toz zerresi değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde olanların hepsini Allah Teala kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kıldı. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey, insanın dışında yaratılan her şey insan için. Allah her şeyi severek yaratmış. Ama bu severek yarattığı her şeyi de en üst noktada sevdiği insan mahluku için yaratmış. Ve insanı çok seviyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Her zaman muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela insan Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İşte bu insanın Rabbine olan en üst seviyedeki duyguları. Ama Allah Teala bizim katımızda bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ediyor. O zaman insan ölçüsüyle Allah'ın ölçüsünü mukayese ettiğimiz zaman biz Allah'ı bir ünite seviyorsak Allah Teala onun 1000 katını seviyor. Kısacası sevgili kardeşlerim, sadece insanla Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Ve sevgiyle yarattığına göre en üst noktadaki emrini de en sevdiği varlığa dönüktür. Allah'ın biz insanlar için yarattığı her şey, bütün güzellikler ona olan dönüşümüzle, ona olan teslimiyetimizle alakalıdır. Allah her zaman bizi sever ama insanlar ne yazık ki bunun farkında değiller. İşte bugünkü konferansımızın konusu emanet ve rehineyi anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sersalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. İnsanın kalıbıdır. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte fizik vücut köle ise nefs rehinedir. Ve Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte
yaratılışa baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Buna serbest iradeyi, cüz'i iradeyi de ilave etmemiz lazım. Bu duruma baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasına yaratılan varlık bir denge varlıktır. Çünkü ruhunda 19 tane haset var. Bunun zıtları olan 19 afet de nefsinde var. Ama bir şey daha eklememiz lazım. Allah Teala bu denge varlığı katında yaratmış ve yeryüzüne indirmiş. İşte katından indirdiği, yeryüzüne indirdiği ki yeryüzünde baş düşmanı şeytan var. Taha 123'te Kâleh bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte yeryüzü hayatına gönderilen biz insanlar, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan yeridir. İblis de insanların baş düşmanı, sadece biz insanlar için bir imtihan vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, belki diyebilirsiniz, neden imtihan oluyoruz? En basitten anlamak istiyorsanız, hepimiz çocuklarımızı okutuyoruz ve imtihanlara giriyorlar. Geçer not almaları halinde diploma sahibi oluyorlar. İşte biz de bu dünya hayatını yaşayan insanlar olarak hepimiz Allah'ın üniversitesinde Allah'ın öğrencileriyiz. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu dünyaya gelen akil ve bali olan herkese Allah Teala Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın yaşanması ve Kur'an'ın öğretilmesini istiyor. Bu insanoğlu açısından ne sağlar? İki cihan saadetini en zirve noktada sağlar. İnsanlar da bu zahiri alemdeki okullardan mezun olduklarında bir diploma sahibi ve kendilerinin rahat huzurun içinde yaşayabileceği bir maişetin sahibi olmak için genellikle okurlar. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın üniversitesinden mezun olanlara sadece bu dünyada saadeti değil, ölüm sonrası sonsuz hayatı da cennet içerisinde geçirmesini istiyor. Dolayısıyla hepimiz bu dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde öğrenciyiz ve Allah-u Teala herkesin bu üniversiteden mezun olmasını istiyor. Mezun olanların hepsi en zirve noktada iki cihan saadetinin sahibi olurlar. Kısacası Allah-u Teala bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizi çok çok seviyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama mutlu olmamızı istemeyen bir tek varlık var. O şeytan. Her şey bizim mutluluğumuz için yaratılmışsa, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyorsa, bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, eğer imtihanlara giriyorsak, normal zahiri okullarda ve ders çalışmıyorsak, sınıfta kalırız. İblis bir nevi Allah'ın üniversitesinde imtihanlara girmemizin bir vasıtası. Ama ders çalışmamız halinde o zaman üst seviyelere tırmanmamız için de bir sebeptir. İşte mutsuz olmamızı isteyen iblis, bize ait olan vazifeleri yerine getirebilirsek, görevlerimizi yerine getirebilirsek, aslında bizim en üst noktada ikinci cihan saadetimizin de sebebi oluyor.
İblis bize iyi bir kılavuz olabilir mi? Tabii ki ha, evet. Onun söylediğinin tam tersini yapmamız halinde. Yani iblis insanlara kötülüğü öğretiyor. Allah Teala da iyiliği öğretiyor. İyiliğin muallimi Allah'tır. Kötülüğün de şeytandır. Biz nasıl mutlu oluruz? İyilik yapmamız halinde derecat kazanırız. Mutlu oluruz. Kalbimizin nurlanması ile de ahiret saadetini yaşarız. Ama kötülük yaparsak derecat kaybederiz. Bu dünyada mutsuz oluruz. Ve kalbimizin kararması sebebiyle de ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle de daha fazla ise cehenneme gireriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bize teslim edilmiş. Bize düşen ait olduğumuz vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki, emaneti olmayanın imanı da yoktur. Şimdi yaratılışımıza bir kere daha göz atalım. Fizik vücut köle. Ruh emanet, nefs rehine. Ve konferansımızın konusu neydi? Konferansımız konusu rehine nasıl emanet olur? Yani başka bir deyimle rehine nasıl ruh haline gelir? İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz rehine ve rehinenin muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gays, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. İblis bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Yani rehineyi elinde tutmak istiyor iblis. Ama Allah Teala da bizden rehinenin emanet olmasını istiyor. Ruh başlangıçta emanettir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır ve Allah'ın emrindendir. Hepimiz secde 9'a göre bir ruh emanetini taşıyoruz. Hepimiz aynı zamanda nefs sahibi olmamız hasebiyle bir rehine taşıyoruz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala rehine olan nefsimizden bahsediyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar fizik vücuda. Nefs derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinize hakkı var. Nefsimiz kâr-ı bela gününde Allah'a yemin vermiş. Ve yemini yerine getirmemizi bize Allah Teala istiyor. Ve nefs Allah'ın emrine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. İsyan ederse derecat kaybediyor. İşte nefsinize zulmetmeyin. Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nefsinize zulmetmeyin, yani derecat kaybetmeyin. Nefsinize uymayın demiş oluyor. Kimdir nefsine zulmetmeyen? Yeminlerini yerine getirenler. İlla ashabil yemin fi cennet. Onlar cennettedirler. Öyleyse görüyorsunuz ki kullu nefsin mimma kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıklarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler, onlar cennettedirler. Çünkü onlar Allah'a ezelde verdikleri yemini yerine getirenlerdir. Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefine kazanmış olan nefslerin yeminlerini yerine getirip yemin sahibi unvanı kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır elbette. Nefslerimiz
kazandıkları dereceler sebebiyle rehine. Nefs hangi dereceler karşılığında rehinedir? Kaybettiği dereceler sebebiyle rehinedir. Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmazlardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi kazandığı negatif dereceler sebebiyle rehinedir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren zifiri karanlıklar içerisinde. Nefsimizin kalbinde sadece afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimiz devamlı bizi suça çağırıyor. İşte 7 tane ayet-i kerime şer bizim nefsimizden olduğunu Allah Teala ayetlerde beyan ediyor. Yusuf 53'te ama uberu nefse enne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülemleder. Şeytanın telkinleri altında nefsimizin afetlerinin devamlı negatife götürmesi ve derece kaybettirmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kaybettiğimiz dereceler sebebiyle nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuz mu rehine? Hayır, ruhumuz rehine, nefsimiz mi rehine? Bu üç vücuttan sadece rehine olan nefsimizdir. Nefsler rehinedir. Emanetin sahibi teslimi mutlaka rehinelikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan emanetimiz var mı? Elbette var, ruhumuz. Rehine olmayan başka bir emanetimiz var mı? Evet, fizik vücudumuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı. Rehine olan nefsimizi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne aretlen emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilna ve eşfekna minha ve hamelel insani inneke zalimun cehula. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü insan nefsinin kalbi afetlerle doludur, cahil ve zalimdir. İster Müddessir 38-39'dan hareket edelim, ister ruh emanetinin belirtildiği Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinden gidelim. Her halükarda ruhumuzun, emanet olan ruhumuzun sahibi olan Allah'a ulaşması ancak rehinenin tezkiye olmasıyla mümkündür. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَ. Ancak tezkiye olan felah bulur. Öyleyse قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَ, kim nefsini tezkiye etmişse o felaha kurtuluş ermiştir. Eğer kurtuluş nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması ise o zaman mutlak surete emaneti hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz, teslim etmemiz farz. Ne demiştik? Nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Tezkiyetün nefs bütün insanlar üzerine farz. Nasıl nefs tezkiye olacak? Nefsimiz zikir adlı bir vasıta kullanılacak ve bu vasıta ile nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartının ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Kalbimiz baştan aşağı sadece karanlıklardan müteşekkil, %100 afetlerle dolu. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş tezkiye ile birlikte nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1, %2 derken %7'yi bulacak. İkinci %7'yi bulacak. Kuşu da aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbinde nurlar %51'i aşacak. İşte o zaman nefs tezkiye olmuş olur. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Hayır, henüz rehinelikten kurtulmayacak. Nefsin rehinelikten kurtulması sadece ruhun teslimiyle değil,
nefsin rehinelikten kurtulması aynı zamanda fizik vücudumuzun da teslimiyle mümkündür. Nefsimizin rehinelikten kurtulması tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu bize neyi sağlar? Emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, ruhun Allah'a teslimini sağlar. Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Emanetin Allah'a geri dönmesi Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala kim ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Ennellezine la yercun elikana ve radu bil hayatid dunya ve temuna biha vellezine ma'atina gafilun ulayke mawam nar bi makan yaksubun. İşte onlar kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gideceği yer ateştir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluş Allah'ın garantisine gerçekleşir. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek, gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Dilemeden ölürsek gideceğimiz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Felahın birinci safhası gerçekleşti ve böylece biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yoktur, ahde vefa etmenin de dini yoktur. Bir başka hadisinde ise nasıl abdestsiz namaz olayı yoksa emanete riayet etmenin de imanı yok. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi ahde vefa emanete riayet etmenin de imanı yok. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a dönüşünü açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Emanetin sahibine iadesini Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünya hayatını yaşarken herkes mutlu olmak istiyorsa mutlaka 12 kere üzerimize farz kılmış.

Din adamlarının rehine ile emanet hakkındaki görüşlere baktığımız zaman din adamlarına göre emanetler. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? El cevap, ibadetler, beden, ruh, sağlığı, servet, makam, mevki, nimetler, sırlar. Görüyorsunuz ki hiç Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bunlar uymuyor. Evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Mü'minin suresinin, daha doğrusu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُحَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلَى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruh emanettir ve sahibine teslimi gerekir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve hepsini sırasıyla Allah'a teslim etmemiz gerekir. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın gökyüzüne ve yeryüzüne arz ettiği emanet nedir? Cevap, Allah'ın şeriatına dair emirleri ve yasaklarıdır. Emaneti yerine getirmek, yerine vermek, gerektiği ibadetler yapmanın önemini bildiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman görüyoruz ki birçok ayet-i kerimede Nisa 58, Enfal 27, Mü'minun 8, Mâriç 32, Ahzab 72, Müddessir 38-39 ve Tin suresinin 41. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de emanete ihanet edenlerden bahsediyor ki o ihanet edenler kurtuluşa eremezler. Bezir Bislami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz işte o zaman emanet sahibine mağab olur. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size hayattayken nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalet olmakla suçladık. Münafıkların alametine baktığımız zaman Nebiler Sultanı Peygamber münafıklar yalan söylüyor. Ahde vefa etmiyor ve emanete ihanet ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kalp doğrulmayınca iman doğrulmaz. Dil doğrulmayınca da kalp doğrulmaz. Öyleyse kimdir yalan söyleyen? Dilinin söylediği kalbinde olmayan. Kur'an-ı Kerim'in her sözü Allah'ın sözüdür, doğrudur. Ve yeri de kalptir. Şuara 190-194'te nezele bir ruhul emin ala kalbike. Kur'an Allah-u Teala sana indirdi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kalbine indirdi. Öyleyse kalpte ayet yoksa ve kişi dinden konuşuyorsa hep yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Onun için Fetih Suresi 11. ayet-i kerimesinde onlar dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. Dilinin söylediği kalbinde yoksa, ayet kalbinde yoksa o devamlı zanda bulunuyor, yalan söylüyor demektir. İşte diyor gelen nezirleri biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Allah Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresine baktığımız zaman asra yemin ediyor zamana.

0: İnsanlar hüsrandadır. Ama ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, amel-i salihat işleyenler, nefs tezkiyesine başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler, ruhunu Allah'a ulaştıranlar hariç, sabrı tavsiye edenler, sabra ulaşanlar hariç. İşte Vel-Asr suresi, Kur'an'ın bütününü ifade eden Vel-Asr suresi 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Ve Allah Teala bizden emanetin onun gerçek sahibi olan Allah'a Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre teslim etmemizi emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمِنُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibine eline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanmış. Emanetler ama sahibi ehliya diyor, tekil. Emanetler çoğun, sahibi tekil. İşte eğer insanlarla alakalı emanetler insanlarla alakalı olmuş olsaydı sahiplere de çoğul olması gerekirdi ama sahibi tekil. Ve başlangıç noktasında emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesini, teslim etmenizi Allah Teala emrediyor. Sevgili kardeşlerim, Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ Ayetleri yalanlayan ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Gerçekten de nefsin tezkiye kademelerinin bir bir ilerlemesi, bunun karşılığında da ruhun da yediğine gök katı yükselmesini ifade ediyor. İşte normal standartlarda Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla Allah'ın Resulü'yle alay edenler, onlara gök kapıları açılmaz. Gök kapılarının o kişiye açılabilmesi, mutlak surette dünya hayatını yaşarken bir sultan da olmasına bağlı. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinden ya maşer cenni vel insi en istata'tu men tahfuzu min aqdari semawati vel ard femzu latem zulabi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kurtullarından, çaplarından nüfuz edip çıkmak isterseniz çıkın. La temfuzu, geçip çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın geçip çıkamazsınız. İnsanın cahili sebebiyle, nefsin cahili sebebiyle eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Birinci katta dünya üzerindeki sadece bir apartmanı düşünün. Yedinci katlı bir apartmanın tavanlarından çıkıp yükselebilmesi kalbindeki zikirle biriktirdiği nurun oluşumuna bağlı. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 4. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta baş gözündeki cevher mesureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. 7. basamakta kalbindeki ekineti alıyor. Böylece o kişi Allah'la arasındaki kapalı kapıları Allah-u Teala Rahim esmasıyla açtığı için, engeller kaldırıldığı için o kişi 7 furkanın sahibi oluyor. Yani hakkı batıldan ayırma noktasına geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühellezine aminu in tettekullaha yeş'allekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size 7 tane furkan verir. Ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlediğin bütün günahların miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor. Ve tek bir dilek o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İşte Yedi Furkan sahibi olan kişi Allah o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayetle ulaşır. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve böylece zikirle birlikte o kişinin kalbine giren nur miktarı %2'ye ulaşıyor. Nur Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde nurlar kalbe girip hadid 20-16'ya göre %2'lik huşuya ulaştığı zaman o kişinin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istemesi lazım. Yedi kalp şartı, yedi inan şartı, yedi tane nimet kişiyi hak müminlerden kılıyor. Amin olan bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah Allah Allah diye Allah ismini tekrar ediyorsa Allah'ın katından bir çift nur mutlaka o kişiye gelecek. O kişiye gelen bir çift nurdan sadece rahmet içeriye sızacak ve reynenin kurtuluşunu sağlayan Allah'ın o kişiye verdiği yedi furkan 12 tane ihsanla muhtevayı temeli oluşturuyor. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bunlar o kişiyi mürşide ulaştırdığı zaman hepsi nimete dönüşüyor. Mürşidimize ulaştık. Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Tabi olduk. Ve zikre başladık. 14. basamaktayız. Allah Allah diye zikretmeye başlıyoruz. Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat-ı fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimizine açılan nüronu takip ediyor. Ve oradan eğer mühürü açılmış, küfür dışarıya almış, kalbimize iman yazılmışsa o zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Selavatın, rahmetin ve selavatın fazlın baskısı mühürü aşağıya doğru itiyor ve kalbimize rahmetle, %2'li rahmetle birlikte fazıllar dolmaya başlıyor. Ve böylece o kişi nefsi emmaredeyken %7 fazıl birikimiyle ruh birinci gök katına, nefsi levamede iken yapılan zikirlerle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 artarak devam ediyor. İkinci gök katına ruh yükseliyor. Tabii bunların oluşabilmesi için mutlaka hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşidin gösterilmesi gerekir. Mürşide ulaşan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu nimetler olmadan, bu 7 nimete baktığımız zaman 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikirle birlikte. Altıncı nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte bunlara karşılık muhtevaya baktığımız zaman her kalbimizde biriken %7'nin fazıl birikimiyle uzaktan kumandayla rehine birinci gök katının kapısını açıyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında gök katların kapısının açılması meleklerin eliyle gerçekleşiyor. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatir-i semavati vel ard. Şura suresinin 12. ayet-i kerimesine bakalım inşallah. Evet, Şura 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Sevgili kardeşlerim, demek ki gök kapılarının birer bir açılabilmesi rehinenin kalbinde %7 fazıl birikimine bağlı. Birinci gök katının kapısının açılması nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl birikimiyle rehine elindeki uzaktan kumandayla o kapıyı açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi sağlanmadıkça o gök katının kapısı açılmaz. Ve böylece nefs tezkiyesi 7 safhada 7 kademede gerçekleşir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezki kademelerin bir kişi geçer. Nefs tezkiyesinin sadece zikir ile olduğunu Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi bize net olarak ispat ediyor. Rad 28'de ellezine amenü ve tetmeyinü kulübüm zikrullah. Onlar amen oldular ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin 7 tezki kademesinden bir tanesi mutmainedir. Ama Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyurduğuna göre demek ki nefsin tezkiyesi her kademeyi geçmek Allah'ın zikriyledir. Zikir bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavatı göğsümüze oradan da kalbimize indirmesini sağlar. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi evvela 15 bin zikirle kalbimize biriken nur miktarı %7 nur ve derece sistemi de 1'e 100 artıyor. 17 bin zikirle kalpte biriken nur miktarı %14, ruh da ikinci gök katına yükseliyor. Zikri yapan fizik vücut 19 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %21, ruh üçüncü gök katına. 21 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı fazlalar %28, ruh dördüncü gök katına. 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %35, ruh beşinci gök katına. 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42, ruh 6. gök katına ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinden biriken fazıl miktarı %49, ruh 7. gök katına ulaşıyor. Ve 7 alemi geçerek Allah'ın zatında ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi rehine rehinelikten kurtuldu mu? Hayır. Rehinelikten kurtulmadı, devam ediyor. Rehinelikten kurtulabilmesi için emanet olabilmesi fizik vücudun da Allah'a teslimine bağlı. Allah Teala ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış ve nefsimizden yemin almış. Emanete riayet etmenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. İşte emanet ruhtur. Ruhun Allah'a teslimi misakın yerine getirmesidir. Fizik ucunun Allah'a teslimi ahdin yerine getirilmesi ve her ikisinin teslimiyle o kişinin nefsinin rehinelikten emanet olma noktasına geldiğini görüyoruz. Tezkiye ile birlikte bir insanın velayetin birinci kademesinde fena makamında ruhu yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş olur. Kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve misakini yerine getirmiştir. Rehine ile emanet arasındaki Birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ama ruh Allah'ın zatına yok oluyor. Allah'tan geldi, Allah'ın adına geri döndü. Allah Teala'nın ruhtan istediği şey ise Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden evvel geri dönmesi. Ruhumuz 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve böylece velayetin 1. makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamı, Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete mahap oldu, sığınak oldu, oraya ulaştı. Hepimizin sahibine mutlaka teslim etmemizi Allah Teala istiyor. Cennet saadetine ulaşmamızı Rabbimiz istiyor. Rehine nasıl rehinelikten kurtulur? Fizik vücudun da Allah-u Teala'ya teslimi gerekli. Fena makamında kalbimizdeki nur miktarı 161. %61. Beka makamında 161, fena makamında 151, beka makamında 161 ve züht makamımızda %71 nurun sahibi oluyoruz. Ve muhsinler makamında kalbimiz %81 nura ulaşıyor. Böylece nefsimiz emanetken, rehineyken emanet oluyor. Fizik vücudunda emanetin sahibi olan Allah'a teslimini gerçekleştirdik. Sevgili kardeşlerim, tabi buna paralel fizik vücudunda azat olması söz konusu. İşte nefsin rehinelikten kurtulması, fizik vücutta köleyken azat olması ancak fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimiyle gerçekleşir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a dönmesine bağlı. Ruh Allah'a dönmedikçe ne nefs emanetlikten, rehinelikten kurtulup emanet olur, ne de fizik vücut kölelikten kurtulup azad olur. Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman kölenin azadından bahsediyor. Ne hedeynâhu necdeyni. Onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. Ama o Akabe'yi, sarp yokuşu aşmadı. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi. 14 Beled 14, yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. 15, yakınlık sahibi, akraba olan yetimi. 16, veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. 17, sümmekâne minellezîne âmenû ve tevasav bis sabri ve tevasav bil merhame. Sonra amin olan kişiyi sabrı tavsiye etmek ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Ne zaman gerçekleşir? Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Öyleyse nefsimiz olan rehinenin rehinekten kurtulması, köle durumunda şeytanın kölesi durumunda olan fizik ucunda köle olmaktan kurtulup Allah'a muhsin kul olması ancak ve ancak Allah'a teslimiyle mümkün. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs de rehinelikten kurtulup emanet olur. Onun da Allah'a teslimi üst seviyede müzeyyen olmasıyla mümkündür. Kişi burada sabra ulaştı ama sabrın sahibi olmadı. Sabrın sahibi olabilmesi için kalbinin 19 kademede müzeyyen olması lazım. Ulelbab kademesinde 7 kademe, İhlas kademesinde 7 kademe ve Salah'ta da 5 kademe daha kalbin müzeyyen olmasıyla nefsimizin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olduğu zaman rehine gerçekten Allah'ın istediği biçimde ruh gibi emanet olur. Allah-u Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlak teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennet ve saadetine ulaşmanızı, dünya saadetini bütün boyutları yaşamanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dinleyerek rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sizde olan rehineyi emanet kılıp Allah'a sahibine teslim etmek istiyorsanız, iade etmek istiyorsanız ve söylediklerimden Allah'a ulaşma dileğine bulunduysanız, bütün bunları yaşayabilmeniz mutlaka mürşidinize tabiyette gerçekleşip bunu idrak ettiyseniz, mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeni arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Ve konferansımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olan bir insanın günlük görevliliği yapmasının önemini ve gerektiğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Ve tasavvuftaki görevlerimiz ahiret hayatını kendisiyle yaşayacağımız nefsimizin aklanması, nurlanması ile alakalıdır. Öyleyse eğer o yoksa hiçbir şey yoktur. Yani zikirle nefsimizin manevi kalbinde giren nurlar yoksa karanlıklar içerisinde ne bu hayatı yaşarız ne ölüm sonrası hayatta cennete gidebiliriz. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın bizler için vücuda getirdiği olaylarda hayır ve şer ölçüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Bir olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ama hayır Allah'tandır, hayır insanlardandır, külli iraden bize hayır gelebilir, her şeyden hayır gelebilir ama şer sadece nefsimizdendir. Şerrin Allah'tan olması, şerrin külli iraden bize ulaşması, şerrin başka bir iskinin iradesinden bize ulaşması mümkün değil. Yani kader sebebiyle derecat kaybetmemiz asla mümkün değil. Derecat kaybı sadece nefsimizin şer talebine uyduğumuz zaman gerçekleşir. Nefsimiz de iki yönlü olarak pozitif istikamete değişebilir, yani negatif istikamete de. İşte nefsimizin pozitif istikametteki değişimin talebi fazlalardan kaynaklanır, o da ruhun talebi gibi. Ama karanlıklardan kaynaklanan talep ise şerdir ve bize derecat kaybettiriyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman cehennem. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa o zaman cennete gidiyoruz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalbimiz zikir yaptığını nasıl anlarız? Sevgili kardeşlerim, zikir yapmıyorsanız mutlaka derecat kaybediyorsunuz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde kim ayakta durup Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Öyleyse zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı var ki bu derecat kaybı şeytanın üzerimizdeki baskısını oluşturuyor ve hep huzursuz ve mutsuz. Ama zikrediyorsak zikir şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmediği zaman, afetler varsa da bizim huzurumuzu onlar bozamıyorlar. Hizmetten bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz davranış biçimi sohbetinde davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezseniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Bu müracaatların neleri kapsadığını ve müracaatımızın muhakkak hacet namazı ile mi olması gerektiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister o şekilde talep edin, ister hacet namazıyla mutlaka ama mutlaka hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Bizim kendi amelimizle hedeflerimize ulaşmamız imkansız. Ama Allah yardım ederse Allah her şeye kadir. O zaman hacet namazıyla istenilen hedeflere ulaşmak istikametinde devamlı Allah'tan yardım istemeliyiz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren kişinin ihlas makamına ulaşana kadar her gün yapacağı virt genel olarak şöyle olmalıdır diyebilir miyiz? En azından 2-3 saat zaman ayırarak gök katlarına göre tesbihle beyaz örtü altında yapmalıyız. Bazı günler şeytan farklı şekillerde vesvese vererek bu günlük virdini farklı yapabilirsin diyerek beni kandırıyor. Hayır, Efendimiz ne buyurduysa onu yapmak asıldır. Ordu'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, kalp zikri yapmaya çalıştığımda çok çabuk unutuyorum. Dil ile zikri başlayınca zikrim uzun sürüyor. Evet, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kalp zikrini kalbimize nasıl alıştırabiliriz? Dil zikriyle kalp zikrini açıklayabilir misiniz? Ait olduğu seviye standardında dil zikrini yaparsanız o zaman bir gün Allah'ın yardımıyla kalp zikrine de ulaşırsınız inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf zincirler halkası gibidir. En zayıf yerinden kopar sözünü açıklayabilir misiniz? Evet. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Bin zincirin kuvveti en zafa halkasıyla orantılıdır. Dolayısıyla oradan kopup fitne oluşabilir. O zaman her zaman da Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz tasavvufu yaşayanlar olarak o zincirin en zayıf halkası değil, en güçlü halkaları olmak üzere çalışınız ve gayret sabrediniz. En zayıf halka siz olmamalısınız. En zayıf halka olmak istemiyorsak o zaman iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat daima hayatımıza %100 tatbik etmeliyiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlandı. Allah hepinize razı olsun. Allah-u Teala'nın başka bir konferansta bizleri tekrar bir araya getirmesini Yüce Rabbimizin Efendimizin minnetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, hep bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
4: İsterdin ama imkanların yok ki.
5: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
6: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Allah beni uzun zamandır hastalıklardan süründürüyor. Acımasız doktorlara düşürüyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah bir kere hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Ateisti de, Allah'a inanmaya da inananın dostu olan, yani Allah Teala bütün insanları seviyor ve Allah'ın bir ismi El Hak'tır, bir ismi El Ad'dır. Kişinin yaptığı her neyse onunla diğer insanlar arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ama eğer kişi hak ettiği bir mükafat da söz konusu ise mutlaka karşılığının fazlıyla çok daha öder. Her şeyden evvel hastalık bir kaderdir. Beş şey var kader. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualar kader. Evlilik kader. Ve veli olmak kader. Ama hastalıklar da kaderdir. Çünkü hiç kimse hasta olmayı istemez. O zaman kaderse hastalıklardan dolayı biz derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanırız tabii ki sabır oranında. O zaman Allah seni çok seviyor ve o hastalıklarla imtihan ediyor. Allah'ın en sevgili peygamberlerinden bir tanesi Eyyub Aleyhisselam. Allah Teala onu bütün peygamberler arasında sabrın timsali olarak bize sunuyor. Gerçekten de vücudundan kurtlar dökülüyor. Bu kadar üst seviyede hastalık olmasına rağmen Allah'a karşı hamdini ve şükrünü devamlı eda ediyor. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin bütün nimetlere ben hamd ve şükrediyorum. Sevgili kardeşim, bir kaza var, kader var. Kaza, kişinin kendi serbest iradesiyle tamamladığı bir olayı ifade ediyor. Buradan derecat da kazanabilir, derecat kaybedebilir. Örneğin Allah'ın bir farz kıldığı namazı kılmıyorsa o kişi, elbette kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa o derecatı kaybediyor. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunuyorsa yine derecat kaybediyor. Ama ona bir iyilikte bulunsaydı derecat kazanacaktı. Eğer hastalıklar kaderse, hastalıklardan dolayı hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ama sabredebilirse çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Kardeşimiz diyor ki hastalıklardan süründürüyor, acımasız doktorlara düşürüyor. Doktorlar da Allah'ın gözlükleriyle baktığınız an bizlere tedavi istikametinde hizmet eden insanlar. O zaman bize hizmet eden bir insana negatif bakıyorsak o bakış açısı bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Her olayda muhatap Allah-u Teala'dır. Ya Allah'ın takdiridir, ya Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi hayır. Kesinlikle Kur'an senin bu şeyin Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymuyor. Allah hiç kimseden nefret etmiyor. Herkesi çok seviyor. Ve herkesin çok sevdiği için de kendisine dost olmasını istiyor. Bu olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirirsen Allah'ın seni ne kadar sevdiğini idrak edeceksin. Eğer nefret hissiyatı içindeysen o senin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim muhterem hocam sohbetlerinizde başka insanlar ile beraber olmak bizlere ya bir fayda ulaştırır ya bir derece kazandırır diye öğreniyoruz. Toplumda bazı insanlar ise insana iyilik yapmayacaksın, insanlardan uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu konuyu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim her zaman söylüyoruz. Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk iki kanatlıdır. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerdeki kanadı zikre dayalı. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kesintisiz bir mutluluğa ulaşabiliriz. Ama daimi zikre ulaşmak çok zor. Kolay değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak bu iş? İnsan sosyal bir varlık. Daima başka insanlarla birliktedir. Ya aile ortamında babası, annesi, kardeşleriyle veya sınıf arkadaşları, öğrenci ise veya iş arkadaşı veya herhangi bir şekilde daima birileriyle beraberdir. Bu beraberliklerde Allah'ın bir kanunu var. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. O zaman eğer Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyorsa o zaman biz bunu kardeşlerimiz için, etrafımızdaki insanlar için isteyeceğiz. Yani babamızı mutlu edeceğiz, annemizi mutlu edeceğiz, kardeşimizi mutlu edeceğiz, öğrenci arkadaşımızı mutlu edeceğiz, iş arkadaşımızı mutlu edeceğiz ve bu mutlulukları onlara verdiğimiz zaman hem derecat kazanırız hem de Allah Teala'nın da bu konuda bizi mutlu ettiğini göreceğiz. İyilik yap denize at balık bilmese kim bilir Halik bilir. O halde toplumda bazı insanlar insana iyilik yapmayacaksın, insana uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Bu düşünce nefsani, şeytani düşüncedir. Tam tersi her şeyi Allah bize insanlar için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak demek Allah için olmak demektir. Ve Allah için olan bir insan başka insanlara hangi iyilikte bulunursa Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor. Öyleyse Allah'ın dostu olmak istemez misin? Hal böyleyse insanlara iyilik yapmayacaksın. İnsan, bu şeytanın bir düşüncesidir. Nefse tesir altında. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri şunda. Bize iyilik yapana zaten iyilik yapmalıyız. Bu herkesin yaptığı bir iş. Ama kötülük yapana da iyilik yapmalıyız. Allah'ın biz insanlardan istediği bu. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dört tane ayet-i kerime kötülüğe karşı iyilikle mukavele edenlerden bahsediyor. İşte buyurun. Rahat 21. Onlar seyyiat-ı hasenatla saman kimselerdir. Müminin 96. Seyyiat-ı güzel olanla yok et. Kasas 54. Keza öyle. Sûret 34 öyle. Öyleyse bir tarafta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir tarafta iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek bu Allah'ın temel emridir. Ama şeytan ne yapıyor? Şeytan diyor ki kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Yani iblis bunu söylüyor. İşte iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlarda hayır yok. Nefsin 19 afeti söz konusu ve kalbi Allah-u Teala tabi etmiş. 19 afet sebebiyle o kişi kesinlikle kalpten ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği takdirde devamlı olarak şeytanın tesiri altında başkalarına kötülük yapacaktır. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim götüren hocam. İsra 80 ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Rabbi edhalni mudhale sıdkın ve ahrici muhrece sıdkın ve ec'alni min ledünke sultanen nesire. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gizliğimden bir yardımcı sultan kıl. Sıdk ile kabre girmek, sıdk ile kıyamet gününe kabirden çıkmak ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu duayı yaptığı masal sebebiyle katından sultan olan Cebrail Aleyhisselam. Şimdi beraberce bakalım Muhterem Efendimizin tefsirinde bu konu nasıl anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi, kıyamet gününde sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar ve indi ilahiye mahşer meydana geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlara bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü dirilerek çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'tan, Allah'a tam bir sadakatle, Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan örülü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Oradan da aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Yardımcı Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gizli ilmin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmi nedenini Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir'e bir mağaraya giriyorlar. Onları takip edenler de mağaraya geldiler ve Allah Teala hemen örümceğe ağ örüldü. Orada ilmi nedenini bir sultan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlmi Ledün'ün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel Dağ diye bağırmıştır. Ama birkaç saat sonra Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar, acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt sağmaya başlar. Bir keçinin sütüyle beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi ledünün sahibiydi. İlimle mücehizdi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha okurken ellerimizi Allah'a açıyoruz ve yüzümüze sürüyoruz. Allah'a açtığımız elleri Fatiha sonrası veya dua sonrasında yüzümüze sürmenin anlamı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'tan dileniyoruz ve Allah'tan talepte bulunduğumuz manevi rızıklar Allah'ın nurları ve Allah Teala tarafından bize ulaştırıyor. Biz de o nurlarla bir nevi yüzümüzü yıkıyoruz. Yani Allah Teala'dan bir şeyler geliyor ve o bir şeylerin de bizim ihtiyacımız olan manevi rızıkları ifade ettiğini biliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Kıyamet gününün alametleri nelerdir? ve bunlardan gerçekleşmeye başlayan var mıdır? Açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet gününün alametleri nelerdir? Bunlardan gerçekleşmeye başlayanlar var mıdır? Açıklayabilmişsiniz diyor kardeşimiz. 10 büyük alametten bahsedebiliriz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü WTLers, dördüncüsü güneşin batısından doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve 5 tane daha bu şekilde ifade edilebilir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz sizler, 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Yine sizler bu İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi aynı şey. Deccal fitnesi hiç her zaman var. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz yok ki, buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Öyleyse her peygamberin döneminde bu olay var. Nedir bu? Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde, Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Kimdir bu nuru söndürenler? İsa 167, 168, 169'da Allah şöyle buyuruyor. Nezine keber ve sad an sebilla kadelu dalala meyne. O kafirler Allah'ın yolundan kola koyanlar var ya, onlar mürşitlerine ulaşamadıkları için uzak bir derahate sapmışlardır. Muhakkak inkar edenler ve zulmedenler. Başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar. Allah mağfiret edecek değildir. Onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ama cehennem yoluna ulaştırır. İşte bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Deccal fitnesi her devirde var ve çokça bu insanlardan görürsünüz. Her devirde insanın %10'dan azı bu işle meşguller. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Duhan fitnesi de kutsal kitapların iblisin uydurduğu bidatlerle unutturulması. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَا بِدُخَانِ مُب۪ينَ يَخْشَ النَّاسَ عَذَا عَذَابٍ اَلِيمٍ رَبِّ النَّكْسِفْ اَنَّ الْعَذَابِ اَنَّ مُب۪ينَ وَاَنَّ لَهُمُ الزُّكْرَ قَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مُّب۪ينَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالُوا اِنِّي مُعَلِّمٍ مَجْنُونَ. Şimdi o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla getireceği günü gözetle, insanların büyük bir kısmını bir azap sarıyor. Herkes azabın içinde, elim azabın içinde. Bu azabı bizden kaldır ya Rabbim, biz müminleriz. Azabı bizden kaldı, biz müminleriz diyenler, gerçekte dilleriyle iman eden ama kalpleri iman etmeyenler. Ve Allah Teala da Duhan 13'te enne lehum zikra, işte bu bir öğüttür. Bir her şeyi beyan eden bir Resulümüz gelmişti. Onlar her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar ibret almadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte bu ayetler okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oluyor ve başı önüne eğiliyor, diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden birileri ya Resulullah, biz eşlerimize, çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyoruz, kendimiz okuyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki evvela Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Dinde fırkalara ayrıldılar. Sonra Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem, bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem, bir tanesi hariç. Her devirde bir tek kurtuluşa ulaşan fırka var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye kutsal kitaplardaki yeni sabah 4 teslimi yaşayanlar. Ama geri kalan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte oldukları için Kur'an onlara kapalı, sağır, dilsiz ve körler ve ayetlerden gafiller. Yani Kur'an ellerinde var ama ayetlerden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Öyle olunca bu insanlar dini neyle yaşıyorlar? Bu insanlar dini bidatlerle yaşıyorlar. İşte şu an günümüzde 19 tane bidat var. 19 tane hürafe. Bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkan. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. İşte şu anda bunu görüyoruz. 19 tane bidat ama bunların Kur'an'daki karşılıkları var, fakat insanlar Kur'an'daki muhtevasıyla bilmiyorlar. Sadece emaniyeden öğrendikleri zanlarla dini yaşıyorlar. Öyle olunca da tamamen Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalbinizde bir kıvılcım yanacak. O kıvılcımı yok göremiyorum buyuruyor. Biz o kıvılcımı nasıl yanmasını sağlayabiliriz? Sevgili kardeşim, kalpteki pozitif muhteva zikrimizle, daimi zikirle hedefe ulaşmak mümkün.

İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tevhid ehli cemaatlerin görüşleri olarak şeriatı bir sistemin dışındaki tüm sistemler rejiminin tağutî bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuların da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını söylüyorlar. Delil olarak da Tövbe suresinin 31, Maide 44, 45, 47, 49, 50, Yusuf 40 ayetlerini gösteriyorlar. Tağut nedir? Tevhid nedir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Nasıl Allah'a olan irşat yolu varsa, mürşitler hep Allah'a davet ediyorlarsa, İblis ve avanesi de insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar da, bunlar hepsi birden tağuttur ve onlar da irşat yoluna insanların girmesine mani oluyorlar. Tevhid ise sırat-ı müstakimde olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmamaktır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Bir Allah'ın yolu sırat-ı müstakim var. Tevhid yolu. Bir de sağına soluna sırat-ı müstakimden saptıran diğer yollar. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tevhidi en güzel biçimiyle açıklıyor. Ve enne hâzâ sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'u sübûle feteferrakû bikum an sebîlihi. Sizi sirat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. İblis insanları sırat-ı müstakimden saptırmakla fırkalara insanları ayırıyor. Ama serbest iradenin sahibi kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerle Allah'a davet olunuyor. Daveti kabul eden herkes sırat-ı müstakim üzerinde tevhidde oluyor, tevhid yolunda. Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, o fırkayı inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar tevhiddedir. Sırat-ı müstakimden sapanlar ise dinde fırkalara ayrılanlardır ve dinde fırkalara ayrılanlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan hükmünde o yolların başında bulunuyor. Şimdi asıl muhtevaya gelelim. Tövbe 31'de, Maide 44'te. Şeriatı bir sisteminin dışındaki bütün sistemlerin, rejimlerin tağuti bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuları da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını buyuruyor. Önemli olan rejimden ziyade insanların tevhidde olması, tevhidde olan insanların ulaştıracağı cemaat söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan herkes tevhiddedir. İnsanların rejimleri başka olabilir. Ama önemli olan Allah kişinin kalbine bakıyor. O talep sahibi ise ve mürşidine hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi ise o tevhid ehlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Tövbe suresi 75. ayette zikredilen sadakanın muhtevası nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, senle Allah arasındaki ilişkide maddi infak açısından evvela zekat var, bir var, sadaka ve üstü var. Şimdi sahabeden bir tanesi İbn-i Selebe hep devamlı Peygamber Efendimiz'e bana dua et, Allah bana mal versin. Evvela diyor, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Ama anlayamıyor. Sonra tekrar

0: Bana dua et, Allah bana mal versin. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Yine anlayamıyor ve Peygamber Efendimiz'in duasıyla bir sürü sürünün sahibi oluyor. Evvela cuma namazlarını terk ediyor. Daha sonra vakit namazlarında gelmiyor. Ve Allah Resulü onu zekat memurlarını ona gönderiyor. İşte o zaman bana Allah verirse ben de mutlaka sadaka olarak veririm diyen İbn-i Selebe o mala kavuşunca sözün yerine getirmiyor. Salihlerden olmak kolay alanda bir iş değildir. Ben salihlerdenim demek kimseyi salihlerden yapmaz. Salihlerden olmak birçok şartı beraberinde getirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanı almak, ruhun, fizik, vücudun, nefsin ve hidayetin hidayette adım atmış olması, ruhun Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, göğün 7 katıyla birlikte sizlerin müdahiyi görmek lazımdır. Ondan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve kişi salihlerden olur. Buradaki sadaka vermek ve sıddıklardan olmak da rol oynar. Sıddıklardan olmak salah makamının 5. mertebesinde hakikaten katili takvaya ulaşmakla mümkündür. Tövbe 75-76 77 78 evet. Öyle demiş, söz vermiş. Bunlardan bazı kimseler eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Misaleme. Salihlerden oluruz. Bundan sonra ona Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeyle cimri oldular. Yani zekatı veremiyor. Ve onları yüz çeviren kimseler oldu. Yani Peygamber Efendimiz zekat memuru gönderince vermiyor. Böylece ona Allah Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerini onunla karşılayacaktır güne kadar nifak koydu. Allah'ın onların sırlarını, fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları, gaybi bilgilerin hepsini biliyor. İkinci sual Yunus Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde ben ateistim diyen kişilerin ölüm korkusu gelince inanmadıkları Allah'tan yardım istediklerine delil olarak gösterilebilir miyiz? Yunus 22 karada denizde sizi seyrettiren odur. Hatta siz gemilerdeydiniz. Güzel bir hoş rüzgar ile onlarla denizde gemileri seyrediyorlardı yüzünde. Onunla beraberdiler, sevinçliydiler. Fırtınalı bir rüzgar geldi ve her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihata edildikleri kuşatıp çevreni zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Tabii örnek verilebilir yani. Allah'a inanmayan kişilerin ölüm korkusu kendisini sarınca derhal Allah'tan yardım istediğini görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Tasavvufta eşlerin birbirine karşı olan davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cafer Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta olan insan Allah yolundan bir insandır. İnsan ilişkilerinde Allah'ın bizden istediği doğru biçimi af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Allah Teala iyiliğe karşı iyilikte bulunmamızı, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. O zaman koca eşine, hanımına karşı onun yaptığı iyiliğe karşı da iyilik ama onun yaptığı kendisine bilmeden nefsine uyarak yaptığı yanlışlara karşı da iyilikte bulunması gerekir. Örneğin iş yerinde kocası birilerine kızmış durumda. Eve gelince hıncını eşinden alıyor. Bu durumda eşin nasıl davranması lazım? Hemen cevap verip onunla tartışmak yerine O fevri davranıp öfkelendiği zaman zikre sarılması, zikir zikir zikir bitiminden sonra o sustuğu zaman ona en güzel sözleri sarf etmesi, onu mutlu edecek davranışlarla kendisine yaklaşması gerekir. Aynı olay kocası da eşi herhangi bir sebeple sıkıntıya düşmüş olabilir ve nefsine uyarak yanlış yapabilir. O zaman da kocanın mutlak surette şeytanı araya sokmayarak zikre sarılması ve peşinden de güzel davranışlarda bulunması gerekir. Şeytan daima kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilikte bu hayır, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülükte bulunmamızı, Allah da iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. Olay buysa tasavvuftaki kardeşlerimizin öncelikle şeytanı aralarına sokmaması lazım. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse böyle bir olay olur olmaz onunla mücadele etmek, cidalleşmek yerine ben haklıyım sen haklıyım tartışmasına girmek yerine tam tersi taraflar zikre başlamalı ve yanlışı Efendimiz her zaman buyuruyor. Siz başkasından yana olun. Her iki taraf erkek olan taraf eşinden yana olursa %100 ben haksızım sana karşı. Ben senden özür diliyorum. Eşi de kendi kocasına hayır %100 ben haksızım. Senden özür diliyorum dedikleri takdirde o zaman Resulullah'ın şu sözü tahakkuk etmiş olur. Af barışın zekatıdır. Her iki tarafta birbirini affettiği takdirde barış, sulh ve sükun olayı gerçekleşmiş olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O zaman mutluluk tahakkuk eder. Hiçbir zaman tasavvuf aileleri arasında bir cidalleşme, bir tartışma asla olmaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı. Alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı da artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişahi alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya
2: Suresinin 11. ayet-i kerimesine
0: ya bağımlılığı alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, Tam tersi, Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız, belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için, ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz, ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil, lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıra misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Yani tarikat ehli olmak insana ne kazandırır? Birinci sual: tarikat mensubu olmak ne demektir? Tarikat ehli. Evvela şunu kesinlikle belirtelim ki tarikat son şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir, hakikatidir. Tarikat kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Tarikatın bir iki boyutu var. Birisi pozitif, diğeri negatif. Belki Tarık-ı Cehmi de bu şekilde alabiliriz. Kur'an'daki pozitif tarikat Tarık-ı Müstakim, diğeri de Tarık-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki tane yol. Nisa 160'te Allah onları mağfiret edecek değildir. Onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ve la yedim tarika ila tariki cehenneme, tariki müstakime ulaştırmıyor. İla tariki cehenneme. Nisa 169 ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 160'taki tariki müstakim geçiyor. Nisa 169'da ise tariki cehim geçiyor. Ve Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde de وَلَقَدْ خَلَقْلَكُمْ فَوْقَوْكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْلَكُمْ غَافِينَ. Tarik-i müstakim, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, her bir gök katı arasında bir tarik. İşte سَوْعَ تَرَائِكَ 7 tane yoldan oluşan tarik-i müstakimi ifade ediyor. Akâb 30'da da ey kavmimiz, cinler sesleniyor. Biz Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden İncil'i, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bir Hakk'a ulaştırıyor, bir de tarik-i müstakime. Öyleyse cin 16'da eğer onlar tarik-i müstakim üzere olsalardı, onlar Allah'ın katından mutmain oluncaya kadar onları rahmet verirdik. Nasıl tarik-i müstakim, tarik-i cehim varsa, sırat-ı müstakim, sırat-ı cehim de var. Sırat-ı cehim, cehennem yolu, sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol. İşte Fatiha'da günde 40 kere Fatiha okuyoruz ve ne diyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve ihsaneyi, mürşidimizi senden isteriz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman, sana ulaştıran yola ulaştırman için biz mürşidi istiyoruz. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Sıratellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yol. Başların üzerinde devrin imamın ruhu bulunanlar, onlar nimetlenen kişilerdir. Öyleyse her devirde kimin ruhu Allah'a ulaşır? Devrin imamın ruhu başların üzerine gelen kişiler Allah'a ulaşır. Ve kişi eğer mürşidine tabi olmazsa, 10 ayet gereğince delalette. O zaman bunlardan hareket ederek tarikat mensubu olmak ne demek? Delaletten kurtulup hidayete adım atmak demektir. Tarikat mensubu olmak demek kalbe imanın yazılması demektir. Tarikat mensubu olması için o kişinin mutlak surette hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması asıldır. 14 asıl evvel, dikkatle bakın, sahabe tabi oldukları için müminin adını aldılar. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden de tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki müminler safında yer alamazlar. Allah-u Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şeyin olduğunu kesinlikle kesinleştirmiş. Kalbinde iman olan kişinin mührü açılmış, kalp mührü açılmıştır. Kalbinde küfür olan kişinin de kalbinde mühür vardır. Yani kalbindeki küfür, mühür ile kalbindeki küfür aynı kategoride değerlendirilir. Kalbindeki imanla kalbin açılması aynı statü içerisinde değerlendirmek gerekir. İkinci sual, tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Her şeyden evvel her devirde hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür veya Veli Resul'dür. Nebi Resul Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veli Resul de Nebi Resul olmadığı dönemlerde onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'te bildirildiği gibi. İşte kim ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, yani hidayet ermek diliyorsa, o zaman ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla müşriğini Allah'tan sorması lazım. İşte kim ki mürşide ulaşırsa o yedi kalp şartının sahibidir. Aynı zamanda yedi nimetin sahibidir. Mürşide olmayan delalette bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatını da mutlak saadete nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak, mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Hidayet tarikata girmekle, mümin olmak da tarikata girmekle gerçekleşir. İslam olmak tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin erkeklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir olayı. Tamamen bir hürafe, bir bidattır. Tekrar ediyorum. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Kur'an gerçeği olan tarikatı anlamazdan gelmek suretiyle insan isterse tarikat eğer istemese olmaz. Dinin gereklerin için çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Buna hepsi Kur'an'a uymayan bir takım hürafeler, bidatler. Üçüncüsü var, tarikatların hepsinin amacı aynı olduğu halde neden farklı tarikatlar vardır? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah'a kastesi biri. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer kişi hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O zaman hangi tarikatta olursa olsun herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa tevhid bütün boyutlarıyla var demektir. Çünkü hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Bir uyum veya birlik olması gerekmez. Çünkü hepsi ayrı bir meşrebin sahipleriydi. ayrı bir koldan gelmekteydiler. O kolun özelliklerine tabi olarak yetişirler. Aslında birbirinden farklı değillerdir. Temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp aynı standartlarda 7 tane gök katını birer birer aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Devrin imamının yarındaki öğreti, yani ruhların öğretisi hiç değişmez. Hepsi aynı öğretiyi yaşarlar. Aralarında hiçbir farklılık oluşmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tevekkül etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
3: Emri bil maruf nehy anı münker olaraktan algılıyorum.
4: İnsan kendi başına bir mevkiye kadar gelebiliyor. Bazen bir topluluğa ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden Allah ehli, Allah kelamının çok olduğu topluluklarda zikirle olsun, ibadetle olsun, bilgiyle olsun, gönlüyle olsun Allah'ı bir şekilde bulabilmesi.
1: Tarikat şeylerine karşıyım. Çünkü direkt Allah'a ulaşmak isterseniz secde ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, tevekkül ederek, sabırla da ulaşabilirsiniz.
5: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
1: Yani öyle bir çabam yok ama elimden geldiği kadar Allah'ın rızasını kazanmak için çok şükür 5 vakit namazımı kılıyorum.
3: Zaten en büyük taleplerimizden biri.
4: Keşke olabilse ama günümüzde çok zor.
5: Allah-u Teala bizim de tarikat ehli olup mutlu olmamızı bir dileğe bağlamış. O mutluluk dileğini beraber dileyelim mi inşallah?
1: İnşallah. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de senin ermiş evliyaların gibi yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda emri bin mahmine eğer münker olarak algılıyorum dedi. Emri bin maruf ve nehy-i an-i münker ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi 12 tane insanla mürşide tabi olmak, üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncı irşat ve yedincisi iraden teslimi. Vasıta emirler de yine Allah'a ulaşmayı dilemek ve kelime-i şehadet, tövbe gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kendini zikir yapmak. İşte bu şartlara baktığımız zaman kimdir emri bin marifine imkârı yapanlar? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler. 7 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Emri bin marifine imkârı yapanların hepsi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. 7 tane ayet bize bu hakikati bildiriyor. Evet, görüyorsunuz. Ali İmran 104, Ali İmran 110, Ali İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. Emri bin maruf, marufla yani irfanla emretmek. Münkerden nehi de Allah'ın yasakları içinde olan her şeyden men etmektir. Buradaki emir kelimesi yanlış değerlendirilir. Için herkes emri bin marufla mükellef olduğunu zannetmektir. Oysa ki emri bin maruf irfan sahipleri tarafından yapılması mümkün olan bir davranış biçimidir. Allah Teala daha alt kademelerde de nehy-i an-i münker yapın ve marufla emredin diye bir fetva çıkarmamıştır ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. Hepimiz derece derece nehy-i an-münker de yapacaksınız. emri bin marif da yapacaksınız ama sahip olduğumuz seviye itibariyle bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
1: Ben kesinlikle Allah'la arama hiçbir şekilde hiç kimseyi koymuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir aracı olarak görmek istemiyorum. Yani ben Allah'tan bir şey dilersem direkt Allah'la birebir isterim. Yani onu da secdede, sabırla, tevekkülde.
3: İnsanların hata yaptığı zaman doğru yolu gösteren ve insanların günaha gitmesini engellemek için daha çok Allah'a yönlendiren kişi olarak ben algılıyorum.
4: Ya şu ana kadar hani hiçbir tarikatta bulunmadım ama gerçekten gönülden inanılan bir mürşit varsa yol gösterici, hani onlara nedir, nasıl mertebe mertebe yükseleceğini gösteren kişi diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir mürşidim olmadı.
5: Mevlana bir tarikat ehliydi ve bu zamanda da onlar gibi dinini yaşayan tarikat ehli var mıdır?
1: Yani devir o kadar çok değişti ki hani sanmıyorum öyle, hani öyle örnek verebileceğim bu zamanda, bu ahir dünyada sanmıyorum öyle çok dört dörtlük yaşayan kimseyi görmedim, denk gelmedim.
5: Siz de düşünür müydünüz bir mürşidi bulmayı?
3: Mürşidim var. Hamdolsun.
5: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Allah-u Teala mürşidimizi kendisinden sormamızı istiyor.
4: Şu an için hani öyle bir talebim yok ama bakalım zaman neyi gösterir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben kesinlikle Allah ile arama hiç kimseyi koymuyorum diyor. Allah'tan bir şey dilersem ondan birebir isterim dedi. Ama Allah-u Teala'nın da kanunları var. Allah-u Teala bizi, Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsenle zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Şimdi Allah'la arama koymuyorum diyor. Ama Allah'tan isterim. İşte o istediğin Allah kendisi bir kanun olarak ne yapmış? Kendisiyle senin arana Resul koymuş, elçi koymuş. Ona itaat edeceksin. Şimdi bu kardeşimiz belki diyecek ki tamam işte ben zaten Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Tabi olduğunu zannediyor şu anki durumuyla. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer gerçekten onu Allah'ın Resulü olarak görüyor ve Resul'e itaat ediyorsa o zaman 7 tane hadiste bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nübüvvet yoktur, peygamberlik yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Hadis-i şerifte gayet açık. Şimdi Allah diyecek ki ben Resullerimi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorum. Ve insanların da o Resullere müracaat etmesini istiyor. Bu kişi bunu dinlemeyecek. Ben Peygamber Efendimiz'i Resul olarak görüyorum. Başka kimseyi görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz de diyor bakın hadis-i şerifte bir benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Yani ben Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorum diyen kişi onun bu sözünü de yerine getirmesi, itaat etmesi lazım. O zaman ne yapması lazım? Allah'ın uygun gördüğü biçimde hacet namazıyla halifeyi istemesi lazım. Kimdir ya Rabbim halife? İmamı istemesi lazım. İkinci hadis benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler ve alimler gelecek buyuruyor. O zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ona tabi olan bana tabi olmuştur. Ona asi olan bana asi olmuştur. Hani üçüncü hadis-i şerifte size ruhu verenler gelecek. Onları arayın bulun. Yani sevgili kardeşim Allah Teala'nın mürşidi olmadan gök kapıları kimseye açılmaz. Sen ben Allah'tan istiyorum diyorsun ama istediğin öyle zannediyorsun aslında. İstediğin Allah değil. Yol kesici olan iblis geliyor, devreye giriyor. Çünkü iblisin de bir vazife yaptığını biliyoruz. İblis ne diyor? Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte ben mürşidden istemiyorum. Kendimi Allah arasına kimseyi koymuyorum. Bu aslında iblisin bir tuzağı. Eğer Allah kanun olarak koymuşsa ve senin ona ulaşmanı istiyorsa, ki Allah Teala ayetlerde öyle söylüyor, o zaman ben koymuyorum diyen kişi bu ayetle Allah'a isyan ediyor, farkında değil. Bir insanın taleplerini doğrudan Allah'a iletmesiyle arada bir müşrik olması arasında fark var mıdır? Vardır tabii. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa, ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu davet, Resul'ün daveti, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İsa 64 keza öyle. Nitekim Yunus Emre kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Ve Hacı Bektaş Veli diyor ki, dünyalık olan buğday mı istersin, nimet mi istersin? Nedir gayretin? O diyor ki buğday. Ama yarı yolda, yani nimetin ne olduğunu bilmiyorum diye tekrar gerisin geri dönüyor. Efendim diyor, nimet de bana teklif ettin ama nimetin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapar bu? Bu nimet benim çocuklarımı karnını doyurmak, oyunlarımı güler mi? Ne yapar? O zaman Hacı Bektaş Veli diyor ki, nimet seni güder, sen de çocukların karnını doyurur, kurlarını güdersin diyor. Öyleyse Allah'a giden yolun birinci bölümü gayret, himmet ve nusret, birbirinin ardından gerçekleşen üç ayrı safadır. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır, ama gayret kişiyi liyakat sahibi kılar. Allah'ın yardımı kişinin liyakatine para olarak gelir. Liyakatın izin oluşması bizim gayretimize bağlı. İrşad makamının da himmetine ve Allah'ın da bu himmeti kabul buyurup yardım etmesine bağlıdır. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimden hiç kimse başaramaz. Zaten ayet de öyle diyor. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ne diyor Rahman 33'te? Ya maşerel cinni vel insi inni istata'tu men temzu min akdari semavati vel ard temzu la temzu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu, semavatın hakları olan sırat-ı müstakimi çıkmak isterseniz çıkın. La temzu illa bi sultan. Bir sultan olmadan olmaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabur Hocam, Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde farklı farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok, günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Kimdir dinde fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir tarikat ehli? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalben hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşride tabi olan kişidir. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste de yere Allah Resulü bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Ama sağına soluna başka çizgiler çizerek bunların üzerinde diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte yanlışa davet eden şeytanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yoksa farklı farklı tarikatlar ayrı meşrepleri oluşturuyor. Hangi tarikatta olursa olsunlar, bütün tarikatlar tek bir fırkayı ifade eder, fırkayı inerci. Çünkü hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte şu andaki semavi kitap sahibi üç tane dine bakın. Bu dinlerin arasında aynı şeyleri yaşayan insanlar var. Onlar kendi peygamberlerinden gördüklerini bugüne kadar gruplar şeklinde yaşamışlardır. Tabiyetle bugünlere gelmişlerdir. Ve İslam'ı bir başka ifadeyle, tarikatı bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktadırlar. İşte o Resuller ve onlara tabi olan insanlar fırkalara ayrılmamışlardır. Geri kalan bütün insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
1: Allah'ı anmak. Allah'ın sevgisini birinin hissetmesini istiyorsanız bence Allah'a bir günde ne kadar çok zikrettiğine bağlayabilirsiniz. Yani 5 vakit namazdan sonra, selam verdikten sonra bence her adım attığımızda, her bir bize nimetinde, her bir hayırlısında şükretmenin, zikretmenin önemini çok iyi anlıyorum.
4: Ya zaten hayatın kendisi zikir. Kalpler ancak zikirle mutmain olunur diyor. Zaten bütün hastalıkların şifası er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum. Evet.
3: Kalbe yumuşaklık verir, zihne açıklık verir.
1: Yaşantımın daha iyi hissettiğimi anlayabiliyorum yani. Allah'ı zikretmek bence benimle onun arasındaki sevgi bağını ölçüyor benim için.
4: Eğer dediğim gibi kalpten ve tam manasıyla çekiyorsa ahlağı güzel olandır. Zaten gittikçe ahlağı güzelleşecektir. Kimseyi kırmayan, çıkar ilişkisi gütmeyen, onlara saygılı davranan, herkesin Allah'ın bir kulu diye hani böyle manevi gözle bakan bir kişi olması lazım.
1: Dedikoduyu engeller, gıybeti engeller, kötü şeyleri engeller bence. Bence bu zamanda çok böyle seviyesiz muhabbetlerdense Allah'ı zikretmeyi daha çok makbul görüyorum diyebilirim.
3: Kalbimizi Allah'ı zikrederekten de tatmin etmeliyiz.
0: Misafirimiz kalpler ancak Allah'ı zikretmekten mutmain olur. Bütün hastalıkların şifasının er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum dedi. Zikir gerçekten tüm hastalıkların şifası mıdır? Evet. Doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ تَعِيْتَ اَتْمَنْ يَرْقُلُوا. Yine Yunus 57'de يَا يَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمَ عِزَةً مِنْ رَبِّكُمَ شِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Evet, ey insanlar, Rabbinizden size öğüt, göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. وَذَنْوَا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şöyleydi. Bu ayetle örtüşen, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle bu dereceye ulaşırlar. İşte Yunus 57 ile kalplerin merhameti ve göğüslerin selameti, yani göğüslerdeki hastalıktan şifaya kavuşmasıyla gerçekleşiyor. Hac 53'te şeytanın ilkalarının esir aldığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan ve dilemeyip de bunlara meyleden insanlar. Hac 54'te bunun tam tersi, Allah'a yönelen ve 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşerre tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlar. Allah Teala başlangıçta bütün insanların göğüslerinde hastalıklar olduğunu söylüyor. Fi kulubi meradin. Bakara 10. İşte bu maraz, 19 tane hastalık söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de hastalıklar şifa olarak indiriliyor ve insanlara nefs ezkesini öğretiyor. Nefs ezkesi oldukça hastalıkların yerini şifa geliyor. Ve hastalıklar iyileşiyor. Konu birinci derecede zikirle alakalıdır. Çünkü nefs ezkesinin anahtarı zikirdir. Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizde maraza, yani hastalıklara yer bırakmaz. Hastalıklar kesinlikle şifadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde zikrin kalbimizdeki hastalıklara şifa olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Zikir arttıkça fizik vücuttaki hastalıklar da mutlaka azalmaya başlanacak ve azalmayla son bulacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Ayrıca sonsuz sevgiye selamlarınızı iletiyoruz. kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Vali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası buna karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemeli? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyurmuş. İster En'am suresinin 151. ayet-i kerimesi olsun, ister Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi, annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Şimdi En'am 151'de ne diyor Allah Teala? Allah neyi emrediyor? Allah hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babana ihsanla davran. Ama anne babana bu arada ihsanla davran diyor, fakat eğer Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme, ikisine de itaat etme. La fela tutuhuma. Ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ve bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse anne baba kişiyi tasavvuftan men etmeye çalışıyorsa, hayır, onlara bu konuda itaat etmeyecek. Ne yapacak? Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَا وَيْلَيَ. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani tarikat yaşamak, tasavvufu yaşamak yolunda devam edecek. İsra 23'te Allah Teala bu bir kere daha söylüyor. Hem Lokman 15'te hem de İsra 23'te. Bu konuda Allah Teala'nın davranış biçimi zaten tasavvufun ta kendisidir. Tasavvufta olan kişi nasıldır? Tasavvufta olan kişi sabırlıdır, başkasına hizmet etmek için can atan, iştiyak sahibi birisidir. Başkalarından kötülük görse de onlara iyilik edendir. Herkese saygıyla davranan, başkalarından bir şey bekleyen değil, sadece onlara bir şeyler veren bir hüviyetin sahibidir. Öyleyse siz anne babanıza tasavvufta olan bir insanın sabrını göstereceksiniz. Onlara saygı göstereceksiniz. Sevmekte devam edeceksiniz. Davranışlarınıza bunları ispat ettiğiniz zaman onlar da tasavvuf insanlara bu güzellikleri sağlıyorsa biz de tasavvuf ehli olmak istiyoruz diyeceklerdir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an program daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
9: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
10: Beş vakitini kılacağım.
11: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
12: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz.
16: Namaz.
17: Namaz.
18: Namaz.
19: Namaz.
20: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Amasya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Ölen bir yakınımız için en iyi şey nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ölüm yaşayan insanlara bir ibrettir, bir derstir. Ölüm vaizlik için yeterlidir. Çünkü ölen kişinin artık amel defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Kiramen katiben melekleri ölümle devreden çıkıyor. Ama ölen insan yaşayanlara bir ibret olması hasebiyle kişi ders alabilir ve ölen akrabaları sebep o musibetten dersi almak suretiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Nitekim Allah Teala'nın her devirde %90'dan fazla seçtiği insan var. O seçilenlerden büyük bir kısmı Tövbe 126'ya göre senede bir iki kere imtihan edilirler. Ama tövbeye de bir zikre başlamazlar. Fakat diğer küçük bir bölümü Bakara 155-156'ya göre musibetlerle imtihan olduğu zaman onlar ders alıyorlar. Tekrar o sazi hadis-i şerifi ekrana getirecek olursak orada Resulullah'ın gafil olduğu halde gafletinden habersiz kimseye şaşırılır. Şu kişiye de şaşırır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret bize yönünü çevirmiş geliyor. Şimdi buradan ders almak gerekiyor.

durumu yok. Dünya hayatını yaşarken ne yapıyorsanız siz amel defterinize o yazılır. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa aslında kendisine yapmış olacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici mühterem hocam, insanlara tebliğ yaptığımız zaman diyorlar ki bugüne kadar bunca alim geldi, kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Bunu söyleyen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalı? Bunca alim hep tebliğ yapmışlar. Ama bunu söyleyenler kulak asmamış. 13. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam Hazretleri, Selim Hazretleri bunu söylemiş. İman intisaptır demiş. İman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir demiş. Yani bu açıklamasıyla rahmet ve fazıl, rahmet ve selavattan bahsetmiş. İmanın intisap olduğunu, mutlaka tevbe kapısından geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Bütün bunlar her devirde Allah'ın evliyaları tarafından insanlara hep anlatılmış. İnsanlar çoğunluğu her devirde ne yazık ki şeytanın tesiri altında hep dünya hayatının peşinden koşuyorlar. Öyle olunca bunca alim bilmiyor da onların alim dediği kendi zanlarına tabi olan insanlar. Eğer alimse, bugüne kadar bunca alim, eğer onların söylediği alimse, o zaman alim Resulullah'ın tarifinde olduğu gibi alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alimse daimi zikrin sahibi olan kişidir. Daimi zikrin sahibi olan insanın Kur'an ayetinin dışında bir şey söylemesi söz konusu değil. Biz ayetleri veriyoruz. Şu anda hep konuşmalarımız ayetlerle. Alimse, daimi zikrin sahibiyse o da ayetlerle hep konuşacaksa, o zaman bizim bu alimle karşı karşıya gelmemiz mümkün değil. Tam tersi, o alim bizim yanımızda yer alır. Ama eğer hevasına tabi olan faydası ilmin sahibi kişiye alim diyorsa ve bizimle o çelişiyorsa doğrudur. Çünkü biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zanna tabi olmamızı, tabi olmamamızı söylüyor. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahil kimdir? Cahil iradesini Allah'a sormadan kendi nefsani emellerine tabi olan kişidir. Ayetler bunu gösteriyor. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte bu zancılar, bu zanlarına tabi olanlara da insanlar alim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göre bunlar alim değil. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, işte bu zanlarına tabi olanlar kalbiyle cahil. Tamam, gerçekten bu kadar alim eğer diliyle alim kalbiyle cahilse elbette o bizim söylediğimizi söylemez. Çünkü biz neyi konuşuyorsak Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyorsak da Kur'an'ı da bize öğreten Allah'tır. Almanya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Daimi zikir sahibi olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse bir tarafta dünya, öbür tarafta Allah'ın zikri. İşte hangi oranda dünyadan, dünyanın süfli şeylerinden ilişkisini kesiyorsanız, ne kadar zikre önem veriyorsanız o derecede çok kısa sürede daim zikre ulaşırsınız.

0: Zahitler, 13 saat Allah'ı zikredenler, Allah'ı kendinden öne geçirenlerdir. Eğer 24 saatlik zaman dilimi içinde o kişi 13 saati Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, Allah'ı kendisinden öne geçirendir. Ama diğer insanlar ise bunun altına düşüyorsa, daha fazla kendisini seviyor, Allah-u Teala daimi zikre ulaşmayı, mutlaka Allah'ı birinci sıra almayı gerektiriyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam mürşidimiz tarafından daha çok sevilmemizin yolları nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin sohbetlerinde belli, mürşidin ayak izini takip etmek, onun verdiği ölçülere uymak, kısacası Allah adına mürşide en üst seviyede teslim olmak. Mürşidin verdiği emirleri aklın süzgecinden geçirerek yeni yorumlarla kimse hedefine ulaşamaz. Aksine tam tersi, bir ölünün önü köşesine teslim olduğu gibi teslim olmak. Tabii bu bahsettiğimiz mürşid de insanların kendi aralarında seçtiği birisi değil. Tam tersi, haccet namazıyla Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle mürşide teslim olmak anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü, sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyorum sevgili hocam. Bir ve takvada yardımlaşmanın muhtevası nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi, Berekatü. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Eğer olay buysa, o zaman bir sevabı takvada dostluğu ifade ediyor. Çünkü وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Udvan, düşmanlığı, takva, dostluğu, bir sevabı, ismi de günahı. Öyleyse sevapta, dostlukta yarışın, birbirinize yardımlaşın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Gerçekten insanlarla arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay Allah'a dost olmaktır. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cehennakum şu'uba ve kabâli li te'arrafu enne ekremakum indallahi atkâkum. Allah katında en üstün olan takvaca en üstün olandır. Üstünlük arttıkça Allah'a dostluk da yakınlık da artıyor. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İsa yüzüp 31'e baktığımız zaman bir bütün içerisinde göklerde ve yerde yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Evet, kainat Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de yani Hz. Musa'ya verilen Tevrat'a, Hz. İsa'ya verilen İncil'e, kitap verilenlere ve sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamittir. Övgü ve hamde layık olandır. Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de ve Kur'an'da da Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva, sakınmak ve korkmak, sakınmak, çekilmek, korkmak. Allah'ın yap dediği emirleri yapmamaktan sakınmak, yapma dediği emirleri de yapmaktan sakınmak. O zaman Allah Teala herkese takva sahibi olmalarını buyuruyor. Ve Allah'a karşı dostluğunuz artarsa üst seviyede Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunuz artar. Öyleyse bir ve takvada yardımlaşınız. Yani Allah'a davet edin. Bir ve takvada yarışanlar, yardımlaşanlar, onlar ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Günahta ve düşmanlıkta yarışanlar, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç pişmanlık ve tövbe kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeytan denilen insanların baş düşmanı var. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın daima pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Her günah işlediğimizde mutlaka arkasında şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerini azdırmak suretiyle bize derecat kaybettiriyor. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu devamlı bir huzursuzluk ve mutsuzluğu ifade ediyor. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeninde de bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız dereceler. Allah Teala yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu, ama baş düşman olan iblis de insanların düşmanı olması hasebiyle devamlı insanı huzursuz ve mutsuz kılmak istediğini söylüyor. Serbest irade sahibi insandır. Allah mutlu olmamızı, biz de mutlu olmayı diliyorsak ruhumuzun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeliyiz. Bu da ancak yaptığımız günahlardan pişmanlık ve döndürerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşid önünde tövbe ile etmekle gerçekleşir inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zekatın oranı yüzde kaçtır? Ne kadar vermeliyiz? Zekat %2,5'tür. Ama bir de paranın kiri olarak Bakara 177'de geçen bir de %2,5, toplam %5 olarak kazancımızın %5'ini vermeliyiz. Bakara 177'de görüyorsunuz ki %2,5'luk 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup insanın da hakkı var. Ama bu da aynı zamanda zekat da verilmiş. Üstelik ise %2,5 zekat, %2,5 da 1. Bu maviyle gösterilen 7 grup insanın hakkı %1'i ifade ediyor. Diğeri de kazancımızın %2,5 zekatı ifade ediyor. Her ikisinden de mutlaka vermemizi Allah-u Teala emir buyuruyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Namaz, oruç, diğer ibadetlere gerek yokmuş gibi. Bunca günahkar insanlar bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mi cennete girecek? Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu önemli. Normal olarak Allah'ın kanunu ameller niyete tabidir. Niyetle yapılan amel Allah içindir. Evvela niyetimiz Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonraki niyetimiz Allah'ın zatını görmek. Hedef Allah'ın zatı ve Allah-u Teala da insanı böyle yaratmıştır. Ve Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. 65 sene İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. Kehf 105'e göre Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bakın Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hatta Kehf 100, 300, 405'i 3 tane ayet-i kerime birlikte zikredecek olursak, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ve cennetin en üst köşesinde de yer alacaklarını düşünüyorlar. Ama Allah Teala ulaikellezine kebiru ve ati rabbime likai, özellikle lika Allah'ı ve ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor. Tek başına sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Enfal 29'da da Allah Teala diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu in tettakullaha." Yani takva sahibi olursanız. Rum 31'e göre münibine ileyhi ve takku. Allah'a yönelik böylece takva sahibi olursanız Allah o güne kadar 7 furkan verir, bütün günahlarınızı örter. Öyleyse bir tarafta hiçbir cennetlik ameli yok, günahların örtülmesi sebebiyle bir dilekle cennete gidiliyor. Öbür tarafta da bütün cennetlik ameller işlemiş ama niyeti yok, Allah'a ulaşmayı dilemediği için ameller boşa gidiyor. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 100, 300, 405 bunu ifade ediyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29 da bunu söylüyor. Bir tarafta Allah Resulü söylemiş hadislerinde, öbür tarafta ayetler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aklını başına almalı, bu söylediklerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha incelemeliler ve ona göre konuşmalılar inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah'a inanan aminu müdür açıklar mısınız? Her Allah'a inanan inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Nitekim Mücirat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ amenna. Araplar biz mümin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Lakin kullu esnama İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Kurtuluşta olan bir mümin olabilmesi için mutlaka takva sahibi olması lazım. Çünkü Allah Teala cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi asgari standartlarda mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. 7 tane cennet var ve 7 safa takva var. Birinci safa takva birinci kat cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva ikinci kat cennet, cennetin firdevs. Üçüncü safa takva cennetül hul. Dördüncü safa takva cennetül hurafa. Beşinci safa takva cennetül meva. Altıncı safa takva cennetül neyim. Ve yedinci safa takva cennetül adn. Ayetler açıkça gösteriyor bize. Bursa'da bir kardeşim muhterem hocam, tüm teslimleri yaparsak öbür dünyada Peygamber Efendimiz'i ve devrin imamını görebilecek miyiz? Evet. Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Tüm teslimleri yani irade teslimini yapacak olursak Allah'ın zatını gösterirse Allah Teala sizi an cennetlerinin ikinci bölümünde konuk eder inşallah. Devrin imamların an cennetleri, devrin imamların bulunduğu yer ister vekaleten ister asaleten devrin imamı, bunlar cennetin en üst noktasındadırlar. Diğer de 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler ve veli mürşitler de bir başka bölümde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İşte devrin imamlı an cennetleri, nebiler ve veli resuller, kavim resulleri, şahitler, mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler, bunlar da an cennetinin diğer bölümünde yer alıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok ama çok kalpten seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temel emri hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması